0: Teşekkür ederim.
1: Biz teşekkür ediyoruz. Bu arada sevgili Polat Akarçay, her zamanki gibi şahaneydin. Var olasın, nefesin daim olsun. Ne güzel değil mi? Bu arada sevgili yönetmenim, sesle ve ışıkta olan kıymetli dostlar, sizlere de teşekkür ediyoruz. Bir klip edasında hakikaten böyle izlerken
0: biraz ninni gibi oldu, çok güzeldi.
1: Bir klip çekmiş oldunuz Leonide'ye, çok güzel değil miydi? Ben izledim seni bir yandan da.
0: Makyaj akmasın diye çok düşünüyordum.
1: Yok, ağlamak yok.
0: Çünkü ben biraz duygusalım. Duygusal eserleri çok seviyorum. İyi ki varlar.
1: Çok teşekkür ediyorum Leonide'cim. Şimdi seni böyle ağırlayacağım ama ben de yanına geleceğim. Zira yol arkadaşlarımızdan sevgili İknur'u, Yıldız'ı almak istiyorum. Şöyle bizim biraz havamızı değiştirsin. Zira ardından hemen ben de slow bir eser, bir türkü yorumlayacağım. İknur'cum şöyle gelsin bakalım. İki kişi geliyor İknur. Şöyle bir alkışı hak ediyor. O gencecik bir anne olacak çok yakın zamanda inşallah diyelim. Şöyle bebişinle seni bırakıyoruz.
2: Teşekkür ederim.
1: Seni izlediği zaman ne düşünecek çok merak ediyorum. Ne söylemek istersin? İlk sözlerin benden olsun böyle.
2: Yumurtanın sarısı diyoruz ya. Tam benim bebeğim için çok uygun oldu diye düşünüyorum.
1: Şimdiden efendim şöyle Yıldız'la bırakıyoruz. İlk cümlesi bu olmasın ama seni çok seviyorum çocuğum diyebilirdin.
2: Züleyha ablandan selamlar.
1: Buyursun efendim, İknur Tuncel'den geliyor.

0: Ben teşekkür ediyorum. Şöyle bize de bir hatıra kalmış oldu. Ben sana ara ara vokaller yaptım ama...
1: Ben de sizi yapmış oldum.
0: Cansın, nefesine sağlık. Biz seni ağırladığımız için çok mutluyuz. Enerjin daim olsun. Elimi tutuşundan bile sıcaklığını anlıyorum. Düşün artık nasıl samimi olduğu gibi. Böyle böyle. Var olasın. Son sözlerini almak istiyorum çünkü finale geldik.
1: Sevelim sevilelim, dünya kimseye kalmaz. Bunu söylemek istiyorum ve yanımda olan herkese ama herkese çok teşekkür ederim. Benim yolum dikenli, çetin bir yoldu bazen. Ama burada bulunduğum andan itibaren evet ya, değer diyebilirim. Teşekkür ederim, iyi ki varsınız.
0: Biz sana teşekkür ediyoruz. Ne güzel söylediniz. Sevelim, sevilelim. Bu dünya kimseye kalmaz. Efendim, 3 günlük dünya diyoruz ama tam anlamıyla öyle oluyor. Senayi Demirci Üstad şöyle derdi hep. Ne dünü ne yarını, anı yaşayalım. Anımızın kıymetini bilelim der aslında bizlere hep. Bunu söylüyoruz ama dilimiz de söylüyor, ne kadarını gerçekleştiriyoruz bilinmez. Buradan çıktıktan sonra belki biz bile bunu yerine getiremeyeceğiz. Ama dilerim hepimize nasip olsun, söylediğimiz cümlelerin olduğu gibi yaşamak hepimize nasip olsun diyelim. Efendim, bu haftalık bizden bu kadar. Önümüzdeki hafta sevgili Uğur Arslan'la beraber olacağız. O vakte deyin, kendinize iyi bakın, güzel bakın. Allah'a emanetsiniz.

Zamane canlı yayınla bu akşam TRT Müzik'te. Müzik burada. Eğlence burada. Coşku burada. Birbirinden güzel ezgileri ve

de çok özel bir konuğumuz var. Kendisini çok seviyorum, çok iyi bir arkadaşım. Hemen yanına gidiyorum, Doğukan Polat. Doğukan,

0: Babam araba kullanırken arabanın arka koltuğunda sürekli Türk halk müziği dinledik yani öyle. Kulağım hep dolgundur yani Türk halk müziğine. Bağlamayı da çok severim. Biraz çalmaya da çalışıyorum falan filan. O yüzden müzikle aram iyidir. Nar tanesi tanesi de sevdim nar
1: tanesi güzellerin içinde de. Müziğin kanunu bu akşam TRT Müzik'te.

0: TRT Müzik ekranlarına hoş geldiniz. Bu hafta Ümitli Şarkılar'da konuğum, meslektaşım aynı zamanda, söz üzere bestekar ve yorumcu. Bir çok güzel şarkılar yazdı ve geldiğine çok sevindim. İlyas Yalçıntaş. Hoş geldin İlyas.
1: Hoş bulduk. Teşekkür ederim.
0: Çok sevindim geldiğine.
1: Eyvallah abi, çok güzel.
0: Çok tatlı şarkılarım var.
1: Teşekkür ederim. Senin de ağzına sağlık. Dön bebeğim, harikaydı.
0: Sağ olun.
1: Son versiyonu da sevgili Gökhan Türkmen'de olan. Onu da çok bayıldık. Severek dinliyoruz.
0: Başka bir düzenleme yapmıştık ama biz eski versiyonunu çaldık.
1: Aynen. O hala da çok tatlı. Evet, bu versiyonu çok, çok güzeldi. Güzel, ağzına sağlık abi.
0: Teşekkür ederim. Seninle ilgili düşünüyorum, çok güzel şarkılar var aklımda ama biraz en azından seyircilerimiz de biraz bilgi sahibi olsunlar diye 16 yaşında gitar çalmaya başlamışsın.
1: Evet.
0: Yani çok şeyi çok merak ettim, yani gitarla tanışmana sebebiyet veren kişi kimdi? Sevmeye bir anda
1: Aslında çok enteresan bir hikaye. Avcılar'da böyle abimin dershaneden bir arkadaşı vardı, bir gün bize misafirliğe gelmişti. O çocuk hem işte Avcılar'da böyle seyyar köftecilik yapıyor öğrenci, hem kendini işte
0: oluyor.
1: Müşterilerine de gitar çalıyor söylüyor falan.
0: Vay,
1: çelik
0: maşallah.
1: Çalıyor, akustik gitar çalıyordu. Bir gün bize misafirliğe gelmişti, bizde de bir gitar vardı, öyle çalmayı bilmiyoruz falan, duruyor evde, annem almıştı öyle duruyordu falan. Onu bir gün bize misafirliğe geldiği gün çaldı, söyledi. Ben çok etkilendim. O zamandan beri de benim içimde bu kocaman bir alev yandı diyebilirim. Daha sonra öğrendim.
0: Neyi kendi vesile kendime. Olmuş vallahi inanılmaz. Aynen. Ben de 16 yaşlarındayken ailemizde bizim tek Ahmet Reyas Eymen'im, abim gitar çalıyordu. Öğrencileri de var İzmir'de. O çalıyordu. Beni çok heveslendirmiş. Ben sesine hayran oldum. O naylon telli özellikle çok,
1: evet,
0: seviyorum.
1: Evet.
0: Evet, 35 yıldır da aynısını kullanırım. Ama senin çok güzel, tatlı, bana benzer bir hikayen var ama biz maalesef 1990'da Sezen Aksu sahnesinde fırlayarak bunu yapmıştık ama senin için yetenek yarışmasında birinciliğin var ve, evet, hak ederek çok tatlı, evet, bir şekilde. Ve orada bir şarkın da var, İncir diye. Hı-hı. Çok sevildi. Bu şarkıyı da iki arkadaşın yazdığı şarkı,
1: evet,
0: değil mi? Onu hatırlıyorum.
1: Aynen.
0: Ve sonrasında 2015 yılında yanlış hatırlamıyorum Embo Orkestrası'nda bu şarkıyı,
1: aynen,
0: seslendirdiniz. Ve olay şahit.
1: Aynen. Stüdyo hali de çıkmış,
0: memnun
1: oldu.
0: Memnun musun peki bütün bunların olmasından?
1: Tabii
0: İyi
1: ki de çok
0: olmuş,
1: memnunum. Aynen öyle. Aslında Türk müziği adına ben o zamanın soundlarından çıkan son kişi de oldum birazcık. Hani o işte senin de çok bildiğin o 90'lar 2000'lerdeki yani,
0: evet,
1: işte naylon telli gitarın hakim olduğu
0: ya,
1: aslında.
0: Romantizm.
1: Aslında elektrik, evet, gitarında. Daha doğrusu enstrümanların genel olarak aranjmanlarda çok fazla bulunduğu,
0: evet,
1: müziğin daha detaylı,
0: tabii,
1: olduğu zaman diyebilir miyiz?
0: Aynen öyle.
1: Diyebiliriz. O zamanlardan geldiğim için gitar çalarak performans yapmam aslında incir performansında o da büyük bir,
0: tabii, tabii,
1: avantaj sağladı bana. Çünkü daha samimi geliyor insanlara.
0: Donanımlı gidiyorsun ya, çok iyi yani.
1: Aynen
0: iyi,
1: abi. Böyle memnunum tabii, şükürler, süper, olsun. Güzel oldu. Çünkü öncesinde benim evveliyatım da var. Çok fazla yerde
0: olmaz
1: çaldım,
0: mı?
1: Çalıştım.
0: Mutlaka.
1: Amatör sahnelerde de çok görev,
0: mutlaka,
1: aldım. Kısmet.
0: Vallahi bence çok isabetli olmuş. Peki bu kadar bahsetmişken bir inciri dinlesek mi acaba?
1: Tabii tabii, seve seve.
0: Bir süre daha konuşuruz yani.
1: Tabii tabii, buyursunlar abi, ne demek. Yaşa.

0: Çok güzel şarkı. Çok yakışmış sana ya.
1: Eyvallah, çok teşekkür ederim abi.
0: Sağlık. Orkestramızın da ellerine canlarına sağlık. Sağ olsunlar. Bu şarkı hakkı geçmesin. Orçun Karamuk.
1: Evet, Orçun Karamuk ve beste.
0: Ve
1: İskender Kulekçi, söz yazarı. Aynen. Kendisi yurt dışında yaşıyor.
0: Selamlar olsun.
1: Selamlar. Size de.
0: Nasıl güzel meç olmuş, harika dostlara. Çok yakışmış.
1: Çok güzel şarkı yani, güzel denk gelmiş her şey. Hani bazen her şey güzel denk gelir.
0: Düğün dönme bim okumuştuk, dönme bim de mesela Tarkan'a gelene kadar.
1: Evet,
0: bayağı
1: evet,
0: bir dönem
1: evet.
0: C'den geçti ama o tak yerine oturduğu zaman da insanlara çok güzel bir sıcak bir şekilde şarkı geçiyor.
1: Aynen öyle.
0: Ama çok dediğin gibi çok güzel bir uyum olmuş.
1: Eyvallah.
0: Daha soracağım çok sorular var. Beste olayını nasıl yapıyorsun, tabii, söz vesaire. Tabii. Ama ondan önce bir içimdeki duman mı duysak?
1: Tabii abi, buyurun. Oh be. Eyvallah, yapalım.

0: Eyvallah abi.
1: Ama dediğin doğru da 90'lardaki o doku bizim de tabii ki 70'lerden 80'lerden alarak getirdiğimiz bir doku. Onun
0: aynen
1: tadı
0: öyle.
1: Tuzu var çok güzel. Peki bu şarkı söz beste?
0: Benim abi, ben yaptım bunu.
1: Aynen. Evet. Bilmeden.
0: Aslında öylesine yaptığım bir şarkıydı. Bayağı öylesine yaptım yani. Zaten öyle oluyor biliyorsunuz hani.
1: Tabii, sonra...
0: Kimse yani hiçbir besteci hit yapacağım diye
1: aynen
0: girişemez
1: öyle,
0: o
1: aynen
0: işlere
1: öyle,
0: biliyorsun
1: aynen
0: abi. Yapıyorsunuz, kalbinizden çıkıyor yönünüzden. O gideceği kısmeti
1: aynen
0: varsa
1: öyle,
0: dokunuyorsa kalplere dokunuyor. Öyle işte böyle vapurdayken gelmişti melodisi aklıma. Eve gidip sözleri tamamladım, yaptım. Albümde de çıkış şarkısı oldu.
1: Yani bence sen de bu, şu konuda şanslısın. Bazı abilerle abilerim var büyük işte. Onlar beste yapıyorlar. Söz diyorum. Orada bende biraz olmuyor gibi sanki diyorlar. Sen çok şanslısın diyorlar mesela. İkisi bir arada olabiliyor diye.
0: Aynen öyle abi. Aynen öyle. O da işte birazdan sen zaten bana soracaksın büyük ihtimalle de. Teknikler oluyor. Hani o soruyu merak ediyorum mesela. Seni de merak ediyorum. Aslında ben de aynı soruyu sana da sormak
1: tamam,
0: isterdim abi.
1: Evet.
0: Hani besteleri nasıl yapmakla ilgili. Hani melodi önce mesela ben mesela melodi gelir bana. Sonra sözleri şey yaparım.
1: Aynen.
0: Aynı anda yapan var.
1: Aynen.
0: Mesela sevgili sanırım Şebnem Ferah'ın sözüydü o. Kendi söylüyordu. Aynı anda çıkınca güzel olur derdi
1: ya,
0: falan.
1: Ya işte evet, tamam.
0: İşte herkesin tekniği yoğurt evet, giyişi farklı derler ya.
1: Beni ilk önce melodi tetikliyor. Daha sonra melodi tekrar ettikçe üzerine kelimeler yapışmaya başlıyor. Oturuyor. Sonra bakıyorum cümle kurmaya başlıyorlar. Sonra bakıyorum A da oluşmuş, B de oluşmuş. Bunları biliyorsun plansızlık en tatlı plan oluyor bu işte. Sonrasında tabii ki akışa bakıyoruz yani bütün her şey bittikten sonra. Çünkü 10 dakikada o çıkıyor.
0: Aynen.
1: Dolup taşma davası.
0: Aynen öyle.
1: Ondan sonrasında artık ufak ufak törpülemeler veya kenarına köşesinde bir şey çok uzamışsa onun yerine koyulabilecek bir kelime varsa aynı daha da derinleştirebilecek, sadeleştirecek, anlaşılırlığını kolaylaştıracak bir şey varsa o formüllere giriyoruz. Ama dediği gibi Şebnem'in de yani direkt çıkıp da sözcüğümüzüyle o zaman...
0: Çok zor. Ben çok onu yapamıyorum. O müthiş bir teknik. Yani. Kendisine ait bir teknik sanırım herhalde. Yani çünkü o şekilde şarkı yapmak çok zor. Çünkü bence şarkıyı belirleyen şey şan melodisi.
1: Evet.
0: Önce yani şan melodisi güzelse evet, sözler

0: Evet,
1: sonradan
0: tabii.
1: duruma göre bir hikaye oluşturup yazabilirsiniz ama çünkü
0: Evet.
1: bestenin güzel olup olmadığını şan melodisi belirliyor aslında. Özellikle de nakaratın korus kısmının
0: Aşağı.
1: melodisi güzelse o beste hit oluyor yani.
0: Aynen öyle. Ben yani bu konuda biraz çocuk gibiyim yani. Çok heyecanlı söz yazma konusunda. Mesela bir sözü veya bir şiiri daha doğrusu bir söze dönüştürüp üzerinde kırpmalar yaparak tabii ki izni alıyorum karşı taraftan. Bir kere denemiştim bunu. Tarkan'la beraber okuduğumuz Gitme'de denemiştim. Ne vakit gelsen aklıma ve Gitme diye bir şiir vardı Kemal Sayın'a ait, abime ait. Onları derleyip toparlayıp 2 sayfalık, 3 sayfalık şiirden 16 satıra, 20 satıra düşürüp içine bazı ilaveler yaparak bir söze dönüştürmüştüm onu. Sonrasında herhangi bir şekilde bestenin üzerine söz yazma da çalışmıştım. Çokça çalıştım. Fena da gitmedi onlarda. Mesela Hicran, Ozan'ın bestesiydi.
1: Çok güzel
0: Güzel,
1: şarkılar onlar,
0: Gurur
1: çok güzel.
0: mesela, geçmişte Deniz Ercan okudu. Daha çok öyle şarkı çalıştım. Çok işe yarıyor. Bir o taraf, bu taraf. Dediğim çocuk işte parkı gibi gelen yer bana orası. Nereye koysanız içinizde bir ateş, bir heves uyandırıyorsa mutlaka içine dalma arzusu uyandırıyor. Onun içinden nereye varacak? Bu melodi niye anlatıyor? Çözmek çok eğlenceli geliyor bana. Çok da heyecan verici bir şey. Hala üzerinde var etkisi
1: Ama çok
0: yani.
1: güzel yani, zaten
0: Çocuk,
1: gözünden belli abi, o
0: evet.
1: ışık
0: Şey
1: belli
0: herhalde.
1: yani,
0: Öyle olmadan
1: bu
0: olmuyor
1: dünyada
0: yani.
1: bu
0: Doğru.
1: yüzden var
0: Yaşa
1: olduğun
0: yaşa,
1: çok
0: aynen öyle.
1: belli.
0: Çok güzel. Bir tane daha bir lütfen senden. Çünkü ben özellikle konuklarım geldiği zaman diyorum ki 2 şarkı seyircilerimizle. Şimdi İlyas Yalçın, İlyas'cığım gelmiş buraya. Yani mutlaka seni daha çok duymak ister.
1: Eyvallah abi.
0: Konuğumsun. O yüzden senden bir şarkı daha duysak ve
1: Tabii
0: o şarkı
1: buyursunlar.
0: daha...
1: Olur. Hangisini yapıyorduk? Hangisini yapalım?
0: Soner Sarıkabadayı'nın şarkısı. Çok seviyorum.
1: Evet.
0: Soner'cime selamlar olsun.
1: Selamlar,
0: İnşallah
1: selamlar. Müthiş
0: yine
1: beste.
0: mutlaka konuk
1: Harika
0: etmek
1: beste.
0: isteriz Soner'i de. Şahane şarkılar, şahane hitler
1: Müthiş
0: çıkardı.
1: beste.
0: Müthiş bir sözleri de, çok şahane besteleri de. Ve onlardan en sevdiğim Sadem. Senden dinliyoruz.
1: Eyvallah.

0: Çok güzel şarkı.
1: Eyvallah abi.
0: Sana çok yakışmış. Ben ilk defa duydum. Ben radyoda duyuyordum.
1: Eyvallah. Şeyi,
0: ama canlı olarak çok çok rahat okuyorsun bir de şarkılar da yani.
1: Teşekkür ederim abi, sağ ol, eyvallah. Dediğim gibi öncesinde evveliyatım var bayağı. Tek gitar program yapıyordum tek başıma. Yani yanımda bir keman ya da klarnet eşlik ediyordu. 5 evet. Saat. Hala eksiklerimiz vardır. Her zaman öğrenciyiz tabii ama. Şükür abi.
0: Yani çok iyi. Ama o zaten öncesinde de baktığımız sohbetimizi de müzisyenlerle sohbette de yani o bazı pratik çözümler vardır prova sırasında. Onları tık tık tık tık tık yerine hep bunların hepsi çok şükür o güzel şeyleri yaşamak, oradaki tecrübelerden zaman içerisinde süzgeçlerden geçirip tat tattı kendimize katmakla ne de güzel bir yol alınmış. Şimdi demin aklıma bir şey geldi. Yapay zeka.
1: Evet abi.
0: Çok fena.
1: Vallahi çıldırmış durumda. Hemen daha çıkar çıkmaz. Çok acayip. Aslında şöyle söyleyeyim. Tabii ki de insan seslerini taklit ediyor. Aranjeleri de taklit ediyor. Hep daha önceden yapılmış şeyleri baz alarak yapıyor. Kendisinin ürettiği şeyler aslında teknik olarak yok. Hep insanların yapmış olduğu şeyleri ama tabii bir makine olduğu için hani mesela satrançta da artık biliyorsunuz hiçbir insan yapay zeka yenemiyor mesela. Makine olduğu için çok kısa sürede çok temiz
0: çok
1: bir şey çıkartıyor size. Bir aranjman, bir eskiz mi diyeyim. Eskiz halinde yapıyor ama o kadar güzel makyajlıyor
0: güzel
1: ki vokalleri. Tabii yani işte siz bir beste mırıldanıyorsunuz, veriyorsunuz. Yapay zekaya size onu geri aranjesini yapıyor, size veriyor. Bir de vokal
0: demo
1: de,
0: da değil yani.
1: Tabii
0: değil
1: tabii vokal de yapıyor üzerine. Ve çok kısa sürede çok güzel duyuruyor size onu. Mesela bende şey var abi. Kendi yaptığım bestelerin çoğunu ben kolay kolay sevemiyorum. Ya diyorum bunu bir ısınamadım ben, olmadı bir türlü. Sevemiyorum çok bazıları. Onları mesela çok güzel şey yapıyor. Güzel duyuruyor sana. Diyor ki aslında bak bu besteyi bir aranje olursa böyle duyabilirsin gibi fikirler de verdiği için çıldırmış durumda müzik piyasasını bayağı domine edecek ilerleyen zamanlarda. Bakalım neler olacak abi.
0: Görselde de bazı videolarda vesairelerde çok inanılmaz kullanılmış.
1: Tabii oralar yani her sektörde ama müzikte de çığır açmış durumda yani bir takım programlar.
0: Ben insan faktörünün yani sanatla alakalı bölümün çok daha değerli bir hale geleceğini düşünüyorum.
1: Ben de aynı şekilde düşünüyorum. Yani
0: bu çünkü bazı sıcaklıklar var demin söylediğin şarkıda da.
1: Evet.
0: Soner'e teşekkür etmiştik, şahane bir şarkı. Yani o sıcaklık, o insani olan, o sesin içerisinde olan
1: çok daha değerlenecektir.
0: Ve bazı şarkılarda söylediğiniz zaman şu arkada tabii hafif bir tüyler,
1: evet,
0: ürperme olur, ürperme.
1: Aynen öyle.
0: Yani bunu insan yaşatır diye düşünüyorum.
1: Aynen öyle. Bir yapay zekadan aynen öyle. Dediğiniz gibi bir o ensenizden o titreşimi, frekansı o hissedemezsiniz.
0: Evet, evet,
1: yani insan olması lazım.
0: Yani teknolojinin yararlarına hayır demiyorum ben asla. Ama bu da bir şekilde zaman içerisinde nasıl bir yol olacak ben çok merak ediyorum.
1: Yardımcı enstrüman olarak kullandığımız sürece işimizi görebilir
0: aynen
1: dediğim
0: öyle
1: gibi.
0: Bir 5-10 sene önce, kaç sene olmuştur yok, 8-10 sene olmuştu galiba. Sesi artık ayrıştırma olayını duydum ben. Yok canım dedim yani ketçapa, mayonez, her şeyi hardalı karıştır. Sonra bunun içerisinden bir tanesini ayır. Kanal nasıl olacak dedim. Yani çok az ziyanla bu işi çözdüler yani. Çünkü ne olursa olsun bir şan melodisini o müziğin içerisine almaya kalktığınız zaman ufak deformasyonlar olabiliyor.
1: Tabii ki de ufak değil, bazen
0: ama
1: çok da olabilir.
0: Evet,
1: mesela
0: şarkıya göre, alttaki şeyin ayrışmasına göre. Demin Soner'in şarkısını söyledin. Ben de bir tane şarkıyı bir bana ait değil, bir buçuk Mehmet Gürel'in bir şarkısı var orada. Mehmet abimize sevgiler, saygılar olsun buradan. Ben bir iki sene bu şarkıyı çıkış şarkısı yaptım. Hayatımda çok umadığım bir şarkıydı. Ama o kadar hoşuma gitti ve son üzerinde dayanamayıp bazı minik bölümler, yükselmeler, bir tansiyon yaptım. Kendi keyfime göre minik dokunuşlar yaptım. İnşallah bestekarının sözlerinde çok hoşuna gider. Çok severek seslendiriyorum. Sevgiler, saygılar olsun tekrar. Kimse bilmez.
1: Buyursunlar abi.

0: Sağ olun, teşekkür ederiz orkestramıza. Sağ olun. Vallahi can katıyorsunuz, sağ olun. Çok güzel şarkı değil mi?
1: Ağzına yüreğine sağlık
0: sağ
1: abi. Harikaydı.
0: Müthiş.
1: Çok güzel versiyon olmuş bu arada.
0: Öyle mi? Öyle,
1: harika.
0: İlk kaç 5-6 yıldır söylemiyorduk ama çıktığımız düzenli
1: çok
0: bir yer
1: sevdiğim
0: vardı.
1: Sevdiğim bir şarkı, süper
0: çok
1: abi.
0: Çok hoşuma gitti.
1: Harika,
0: bizim
1: çok güzel. Sonlardaki
0: i̇nşallah,
1: nüanslar da harika olmuş.
0: Vesikarımızın sözlerinin de hoşuna gider inşallah. Bir renk katmaya çalıştık. Acizane, saygıyla, sevgiyle yapmaya çalıştık. Çok güzel. Yani müzik gerçekten şahane bir hayat şekli. Ben çok mutluyum. Yani hep çok çocukken çok dua etmiştim. Dedim ki çok güzel, severek yaptığım her

0: yapmaktan keyif aldım. Bir mesleğim olsun diyordum ama hiçbir şekilde açıkçası müzikle ilgili bir hayatımın olacağı hiç aklımın köşesinde bile yoktu. Çok severdim şarkı söylemeyi ama çok şükür her zaman söylüyorum. 35 yıldır söylemeye devam ediyorum. İyi ki varsın Sezen Aksu. İyi ki Ümit Seyni İzmir'den İstanbul'a getirdin. Bak ne güzel şeyler çıktı, ne güzel enerjiler çıktı. İnsan içindeki ışığı görüp onu büyütmeyi seven insanlara bayılıyorum. Onlardan bir tanesi Sezen. Sağ olsun, var olsun.
1: Varsın abi, yüreğine sağlık.
0: Ya sağ olun, ben teşekkür ederim.
1: İyi ki varsın.
0: Senden bir şarkı dinlesek bir.
1: Buyursunlar.
0: Vallahi.
1: Buyursunlar abi.

0: Şahane bir şarkı. Senin sözleri bestesi, senin
1: Evet abi,
0: şarkına
1: teşekkür ederim.
0: vermişler. Peki sana bir soru soracağım. Besteleri gecenin bir yarısı işte bahset 10 sene 10 senelik şarkı
1: 10
0: değil mi? Sen
1: sene
0: 10 sene
1: aynen.
0: oldu değil mi?
1: 9-10
0: Aynen.
1: sene, 9-10 senelik.
0: Süper. İnşallah 20'li 30. senelerini görsün.
1: Eyvallah, sağ
0: sevilmeye
1: ol
0: devam
1: abi.
0: etsin inşallah. Gecenin, ben bunu bazen düşünmüşümdür. Gecenin bir yarısı şarkıyı yazdık. Daha sonra bu insanlar tarafından duyulmaya başlıyor ve hit oluyor ve gerçekten bütün Türkiye'nin her yerinde, artık gittiğin her yerde insanlar bunu biliyorlar ve tanıyorlar. Her melodisini, her sözünü, her yerini. O şey nasıl? Yani ben bunu yaşadım 24-25 yaşlarındayken. İnsan oraya kadar çok antrenmanlıydım ben tabii. Çok bir sürü hitler çıktı, ondan sonrasında dönme beyimi stadyuma duyunca tamam canım işte ya, yani normal işin akışında olan şeylermiş gibi. Ama ne tatlı bir rüyadır değil mi? Yani gecenin birisi bir şey yapıyorsun ve bu şarkı insanlar seviyorlar. Onlardan mı duymak duygusu?
1: Evet abi, kesinlikle öyle. Aslında o kişinin, yani yazan kişinin, bestecinin frekansı ile alakası
0: Değil
1: var.
0: mi?
1: Evet, siz çünkü oraya bir frekans yüklüyorsunuz. Karşılık buluyor
0: Evet.
1: kalplerde, gönüllerde. İşte o hissiyattan
0: Ha. Evet
1: bahsettin.
0: evet.
1: Çok güzel abi.
0: Ben düşünüyorum işte, bazen diyorum işte Gül Beyaz Gül Dönme Beyim yazdığım zamanlarda, yani bir oda bir salon, ya bir oda bir salonda gitarıyla, kalemiyle, kağıdıyla bir duygu ortaya çıkartmaya çalışan bir çocuk. Yok olup da gidebilirdi zaman içerisinde. Hiç kimse duymayabilirdi de. Hep ona duacıyımdır. Diyorum ki ne güzel bir şey oldu. İnsanlar bu güzel senin şarkına dahil olmak için, bütün sözleri besteken arkadaşlarımızın şarkıları, insanların gönüllerine girdiği için şarkıların ömürleri uzuyor. Bir sonraki nesile, bir sonraki nesile geçiyor. Ben çok mutlu oluyorum.
1: Boşuna
0: Yani...
1: olmadı, tesadüfen olmadı.
0: Nasıl?
1: Boşuna olmadı, tesadüfen
0: Tabii
1: olmadı.
0: tabii mutlaka. O içtenlik, o samimiyet şarkıların içerisinde dediğim gibi en başta konuştuğumuzda da dolup taşma hadisesi, içeride birikimler, yaşanılan şeylerin notları alınıp
1: Aynen öyle abi.
0: özü çıkıyor ya ortaya. Şahane bir şey. Peki çok sevdiğim bir 30, onda da 35 sene tabi oldu. Fahir Atakoğlu. Çok sevdiğim bir abim o da. Onunla ilk İstanbul'a geldiğimde tanışmıştım. Sonrasında çok tabii güzel, çok güzel eserleri var. Onlardan bir tanesi sözlerinde Sezen Aksu'nun yazdığı ve Levent Yüksel'in seslendirdiği. Levent'ime selam olsun. Fahir abimize selamlar olsun. Bir tane İstanbul söyleyelim.
1: Sunar abi.
0: Olur mu?

0: Ela olsun orkestramız. Teşekkür ediyoruz. Muhteşem bir enerji. Sağ olun, var olun. Vay be. Zamanla sakıp gidiyor. Benim güzel şarkılar değil mi ya? İsabet etmiş
1: ben. Vallahi abi öyle. Tam olarak değil öyle. Mi? Hala da biliyorsun işte çok revaçta. Yani evet, en çok dinlenilen mekanlarda. Tabii bakma, gençler arasında farklı tarzlar tabii illa çıkıyor, popülerleşiyor ama belli bir yaş kitlesini yakından ilgilendiren şarkılar evet, hala bu parçalar yani. Diyebilir miyiz? Diyebiliriz bence.
0: Deriz. Tabii üstüne sizin de yaptığınız güzel tatlı şarkılar da gelince eyvallah, çok güzel bir kıvamda gidiyor. O doku güzel bence. Ben evet, seviyorum o şeyi.
1: Ya ben konserlerde daha 90'lar, kendi şarkılarımın dışında yapacaksa cover, yine 90'lar cover.

0: Yani işte mesela İstanbul şarkısı, beste inanılmaz güzel. Ama aynı melodi üç kere dönüyor. Fakat nasıl sözler ve o melodi nasıl bir uyum içerisinde ve nasıl hakikaten İstanbul şeyini, eski zamanları da insanın gözünde canlandırıyor. Çok zor bir iştir ama yapınca da çok tatlı oluyor. Sezen Hanım da bu işleri çok iyi, çok tatlı.
1: İyi ki varlar, iyi ki yapmışlar tabii, tabii. Vallahi.
0: Sağ olsunlar, var olsunlar. Yakın zaman içerisinde zaten çıkarttığın şarkılar oluyor. Onları paylaşmaya devam ediyorsun. Dijital hayatta tamam, tabii benden daha genç olduğunuz için daha çabuk adapte ol. Yapay zeka demin söylüyorum. Neler sayıyorsun bana?
1: Ya çok, ben de senden hiçbir farkım yok abi baktığın zaman. Yani aynı. Sadece hani işte çıkan şarkıları, projeleri vesaire sosyal medyadan paylaşım yapıyoruz, duyuru yapıyoruz sadece. O kadar.
0: Evet.
1: Yani onun dışında hani aktif ya da çok fazla kullanmak, onun içine çok düşmek gibi durum zaten... Ya yapımda yok, evet, hamurumda yok diyeyim. Evet. Sadece yardımcı enstrüman olarak kullanma taraftarıyız. Dediğim gibi yani bir şeyin çok fazla
0: çok
1: içine girince...
0: Çok oraya kendini feda eder gibi bir hale dönüştürmek,
1: evet, yani
0: ben
1: çok,
0: de sevmiyorum
1: çok onu. İçine girince, yapay zeka da o şekilde, içine girince öyle kaybolur. Yani yardımcı enstrüman olarak kullanmak lazım. Evet. Özü de çok kaçırmadan, bozmadan ona dikkat etmeye çalışıyorum yani.
0: Güzel bir şarkım var, olur olur.
1: Eyvallah.
0: Senden duymayı çok isterim. Aynen. Çok hoşuma gitti. Ben bugün seni ilk defa duyuyorum. Eve hoşuma gidiyor.
1: Eyvallah. Teşekkür ederim.
0: Bakıyorum şarkı. Bana da çünkü bir şarkım bazı modellere alışıyor insan. Yani giriş çıkış vesaire. Sen de mesela direkt A'dan bir giriyorsun. Bu da çok etkili. Bu da güzel bir...
1: Eyvallah. Ben hiçbir şeyin boşuna olduğunu düşünmüyorum. Hiçbir şeyin tesadüf olduğunu da düşünmüyorum.
0: Yaşa.
1: Boşuna
0: yaşa,
1: burada değiliz. Boşuna bu işleri yapmıyoruz.
0: Aynen yaşa. Aynen,
1: daha
0: yaşa.
1: Önceden belli ki...
0: Allah'ın icellerini yaşa.
1: Seçmişiz abi. Inşallah. Ruhlar seçmiş bu görevleri yaşa diyeceğim. Öyle zaten. Layıkıyla yapmaya çalışıyoruz diyorum.
0: Ben çok tatlı buldum. Seni bugün tabii ilk defa tanıdım. Yani yaptığın eserlere de kendine yakışıyor. Naifliğin. Yani müzisyen tarafının, o tarafın güzel gelişmiş olması, o terbiye çok önemli.
1: Naçizane abi, eyvallah. Teşekkür ederim.
0: O zaman olur olur diyelim mi?
1: Buyursunlar, yapalım. Aşağı. Buyurun.

0: Bam bam bam diye bitirdik üst sahnede çalarken.
1: Güzel ama.
0: Eyvallah.
1: Çok güzel.
2: Bir şarkı daha var ki. Canım Uzay Para'nın bestesi, sözlerini Sezen Aksu'nun yazdığı.
0: Eyvallah.
2: Medcezir'i beraber okusak mı?
0: Süper, süper. Keyif alır mısınız? Buyursunlar abi. Çok güzel şarkıdır. Aşağı.

0: Helal olsun. Çok güzel, çok. Çok iyi valla.
1: Eyvallah
0: Çok,
1: abi.
0: çok zevk aldım. Çok sağ olasın.
1: Süperdi
0: çok var olsun.
1: Vallahi. Eyvallah.
0: Ne
1: Ağzına
0: iyi ettin
1: yüreğine
0: gelmekle.
1: sağlık. Teşekkür
0: Vallahi.
1: ederim.
0: Çok güzel bir enerji geldi üstüne benim de. Çok güzel, çok güzel.
1: Eyvallah.
0: Konuklarımız çok tatlı. Gerçekten her gelen konumuz birbirinden değerli ve çok tatlı. Güzel bir enerjinizi canı gönülden biliyorsun. Gözlerin içinde de onu görüyorum.
1: Eyvallah abi.
0: İyi ki geldin. İyi ki güzel bir zaman geçirdik. Orkestramız çok teşekkür ediyoruz. Bütün ekibimiz çok teşekkür
1: ediyoruz. Ellerine,
0: emeklerine,
1: ayaklarına sağlık.
0: Sağ olun, var olun. Artık güzel bir final yapmak istiyorum. Madem bu kadar buralardan geçtik gittik değil mi? Bir son güzel bir şarkı daha var. Dedikodu, dedikodu. Önümüzdeki hafta TRT Müzik ekranlarında Ümitli Şarkılar'da tekrar görüşmek üzere. İlyas'cığım tekrar teşekkür ediyorum. Kendinize
1: ben
0: iyi bakın.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Tekrar
1: çok
0: teşekkür
1: sağ ol
0: ediyorum.
1: Abi.

Zamane canlı yayınla bu akşam TRT Müzik'te. Müzik burada. Eğlence burada. Coşku burada. Birbirinden güzel ezgileri ve keyifli...

yine çok özel bir konuğumuz var. Kendisini çok seviyorum, çok iyi bir arkadaşım. Hemen yanına gidiyorum, Doğukan Polat. Doğukancığım.

0: babam araba kullanırken arabanın arka koltuğunda sürekli Türk halk müziği dinledik. Yani öyle. Öyle kulağım hep dolgundur yani Türk halk müziğine. Bağlamayı da çok severim. Biraz çalmaya da çalışırım falan filan. O yüzden müzikle aram iyidir. Nar tanesi, tanesi de sevdim
1: nar tanesi. Güzellerin içinde de. Müziğin kanunu bu akşam TRT Müzik'te.

Ben Audrey Wozniak, Teksaslı bir araştırmacı ve keman sanatçısıyım. Çocukluktan beri bat müziği çalıyorum ve aynı zamanda yıllardır farklı müzikleri, kültürleri ve enstrümanları tanımak için dünyayı geziyorum. Bu yolculuğun en önemli durağı Türkiye. Buradaki müzik kültürü benim müzik anlayışımı çok genişletti. Makamlar, değişik ritimler, önceden görmediğim yere danslar, enstrüman ve doğaçlama inanılmaz. Burada birçok üstad müzisyenlerle çalışarak bu deneyimleri kendi tarzıma dahil etmeye çalıştım. Müziğimi geliştirmeye çalışıyorum.

Çünkü dinleyicilerim de farklı kültürlerle bağ kurabilsinler. Türkiye'deki müzik çeşitliliği bu ülkeye inanılmaz güzel bir renk katıyor. Bunu anlamak için dinlemek lazım. Bu yüzden ben araştırmacı ve keman sanatçısı Dr. Audrey Wozniak olarak Türkiye'yi dinliyorum.

Elaz'ın Harput musikisini ilk kez duyduğumda tamamen büyülenmiştim. Sanat ve halk müziğinin unsurlarını, makamların zenginliğini, keman ve gırnatı gibi enstrümanları, edebi sözleri bir araya getirerek tamamen kendine özgü bir ses yaratıyor. Ondan sonra Elaz'a gitmem gerektiğini anladım ve bugün sonunda bu gerçekleşiyor. Araştırmacı, keman sanatçısı ve Elazığ Devlet Klasik Türk Müziği ve Kürsü Başı Topluluğu şefi olan Kenan Çimtay ve topluluk müzisyenleriyle harput musikisi çalarak Kürsü Başı Meşk toplantılarının zengin ruhunu canlandırabileceğim için çok heyecanlıyım.

0: Evet, Türkiye Dinliyorum programı. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, kulübüs bulmuş. Teşekkür ederiz.
0: Ben Audrey Wozniak, keman sanatçısıyım. Aynı zamanda etnomüzikoloğum ve uzun zamandır Elazığ'ın müzik kültürü ve özellikle harput musikisi merak ediyorum. O yüzden aranızda bulunmaktan büyük şeref duyuyorum. Sizi tanıyabilir miyiz?
1: Tabii ki. Ben Kenan Çintay, Elazığ Devlet Klasik Türk Müziği ve Kürsübaşı Topluluğu'nun şefliğini şu an yürütüyorum. Yaklaşık 10 yıldır arkadaşlarımızla çok güzel harput eserleri icra ediliyor. Tabii ki bu klasik kuru olduğu için klasik konserlerimiz de oluyor. Ama kendi yörenizi de mutlaka yılda en az 5-6 kez hem il dışı konserlerde hem de il içi konserlerde harput musikisiyle o şeyi yapıyı devam ettiriyoruz. Koromuz yaklaşık bir 30 kişiye yakın bir ekip halinde sazlar ve sesler.
0: Çok memnun oldum.
1: Bizlerde.
0: Harput musikisinden bahsettiğimizde neden bahsediyoruz? Nasıl bir şey?
1: Harput musikisi aslında çok zor bir musiki. Şöyle, klasik Türk müziği makamsal sistemini içinde barındıran bir musiki. Yani makamlara dayalı bir musiki olduğu için tam harp musikisi diyemiyoruz. Harp müziği kategorisinde değerlendirmiyoruz. Klasik tabii ki o yönü var ama klasik musikiye daha fazla yakın olduğu için biraz tabii ki zor.

0: Ağır bir musiki diyebiliriz Harput musiki için ama bir o kadar da zevkli bir musiki.
1: Zaman sohbetimizi devam ettirmeden bir örnek
0: Biz
1: dinleyebilir
0: iki
1: miyim?
0: eser, iki
1: Hatta sizi
0: eser.
1: eşlik
0: Evet.
1: etsem
0: Tabii
1: olur mu?
0: ki buyurun,
1: İzninizle.
0: dinlemeden zevkle, zevkle buyurun. İlk eserimiz Hüseyin'in türküsü. Ondan bir örnek vereceğiz. Onu çalacağız. Hüseyin'in türküsünü Leyla Hanım okuyacak, şeyi de Aşçı türküsünü de Yalçın Bey bağlamasını yapacak.
1: Harika.
0: Buyurun.

0: Ellerinize ağzınıza sağlık.
1: Eyvallah.
0: Çok güzel oldu.
1: Elinize sağlık.
0: Sizin repertuarınızı biraz sormak istiyorum. Sizin çaldığınız eserlerin ne var, neyden ibaret Harput Müzikisi repertuarı?
1: Klasik Türk müziği içerisinde çeşitli olarak onu barındıran bir yapı taşıyor Harput Müzikisi. Makamsal sistemi içerisinde çok fazla barındırıyor. Yani mesela Hüseyin'i, Uşak, Rast, Muhayyer, efendim Hicaz, bunların değişik yapılarına olan yörenin insanı tarafından ustalıkla icra edilen şeyleri de var. Gazelleri, hoyratları, bu konuda mesela Yalçın Bey bu konuda çok çok iyi.
0: O zaman sizden bir örnek daha dinleyelim.
1: Evet, şimdi bizim el ezber dediğimiz hoyratımız var bizim. Bu çok güzel bir hoyrattır. Bu hoyratı da yine arkadaşlarımızdan dinleyeceğiz.

0: Ağzınıza, ellerinize sağlık. Ne kadar güzel bir
1: bu daha çok
0: hava
1: bir hayratınız bizim harputumuzu. O kırılmadan geçilmeyen repertuar içerisinde mutlaka her harput repertuarında el ezber mutlaka icra edilir, okunur.
0: Ben bu repertuara bayılıyorum. Acaba evet. Sizden bir örnek daha dinleyebilir miyim?
1: Kara Erik Çağla diye bir türkümüz var. Onu her iki arkadaşım da birlikte icra edecekler. Şimdi buyurun, o eserinizi de icra edelim arkadaşlar. Siz de tabii eşlik ederseniz.
0: Müsaadenizle.
1: Estağfurullah.

0: Ellerinize, ağzınıza sağlık.
1: Sizin de ellerinize sağlık. Teşekkür ederiz.
0: Çok önemli bir soru sormadım henüz.
1: Buyurun.
0: Kürsü başı nedir?
1: Kürsü başı şöyle. Harput evlerinde mangalları yakarlar. Böyle bir şöyle evin odasında bir yorgan gibi bir şey var. O yorganı herkes dizlerinin üzerine çeker. O toplanan kişiler mesela o gün birinin bir sıkıntısı varsa o kürsü de o dile getirilir. Yani ya da askere gidecek olan biri varsa onun askere gidişiyle ilgili bir konu dile getirilir. Ya da evlenen bir genç varsa onların evliliğiyle ilgili
0: belli
1: şeyler.
0: Belli bir konu var.
1: Evet, belli bir konu var. O dertler, sıkıntılar konuşulurmuş ama şöyle orada eğer gittikleri evdeki kişi musiki şinassa, orada musiki uğraşı yapılıyorsa ya işte hadi Mehmet Efendi şu cümbüşü çıkar da şöyle birkaç tane türkü de okuyalım. Öyle evimize dağılalım diye bir yapı var. Bu tabii kürsübaşı ibaresi oralardan gelen bir ibare ama birebir musikiyle bağlantılı olan bir yapı değildir. Bu türküler bir saz eseri yapıtında bestelenmiş diyebilirim. Birlikte icra edilmiş, bir araya getirilmiş bu eserler. Biz bunu şimdi farklı bir perdeden çalalım. Siz de bizde eşlik ederseniz seviniriz.
0: Olurum.
1: Evet, bunu da onların çaldığı şekilde çalmaya, notalarını o şekilde yazdık. O şekilde çalmaya, icra etmeye bakalım.

0: Ellerinize, ağzınıza sağlık.
1: Eyvallah, senin de ellerine sağlık.
0: Benimle bu müziği, bilginizi paylaştığınız için çok ama çok teşekkür ediyorum.
1: Biz teşekkür ederiz. Ne demek? Tabii ki paylaşacağız.
0: Büyük keyif bu, oldu. Çok, çok benim önemli. İçin büyük bir onur oldu.
1: Çok güzel oldu. Güzel bir program yaptığımız düşünüyorum. Sayenizde arkadaşlar.
0: Sizin sayenizde.
1: Teknik ekibin, bütün arkadaşlarımızın.

Zamane canlı yayınla bu akşam TRT Müzik'te. Müzik burada. Eğlence burada. Coşku burada. Birbirinden güzel ezgileri ve keyifli

yine çok özel bir konuğumuz var. Kendisini çok seviyorum. Çok iyi bir arkadaşım. Hemen yanına gidiyorum. Doğukan Polat.

babam araba kullanırken arabanın arka koltuğunda sürekli Türk halk müziği dinledik. Yani öyle. Öyle kulağım bilmiyorum. Hep dolgundur yani Türk halk müziğine. Bağlamayı da çok severim. Biraz çalmaya da çalışıyorum falan filan. O yüzden müzikle aram iyidir.

Elinize gönlünüze sağlık arkadaşlar. Sevgili izleyenlerimiz hoş geldiniz. Yine Serkan Çağrıshanesi'nde müzik dolu bir gün yaşayacağız. Bugün pek çok şarkıyı elimizden geldiğince en güzel şekilde yorumlamaya çalışacağız. Tabii ki bizler müziğin tercümanlarıyız, müziğin yorumcularıyız. Bazen kendi duygularımızın da içinde olduğu, kendimizi de anlatan pek çok melodiyi seslendirmeye çalışıyoruz. Enstrümanlarımızın sesiyle bunu gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Umarız ki bugün de öyle güzel bir gün olacak. Şimdi sırada sevgili Göksel Baktagir'in çok sevilen bir şarkısı var. Onunla devam ediyoruz. Tek kelime bir söz diyoruz. Buyurun arkadaşlar.

Gönlünüze sağlık arkadaşlar, elinize sağlık. Efendim, yine sırada bekleyen muhteşem şarkılarımızla sevgili Ece Ata geliyor ve devam ediyoruz.

0: Bu parça coşkulu ve hüzünlü ikisi bir arada. Alican hoş geldin bu arada. Seni görmek gerçekten bize hepimize iyi geldi. Stüdyomuza da senin enerjin geldi bir anda.
1: Eyvallah abi, ne mutlu bana.
0: Şimdi bir tane enstrümantal daha çalıp Ece'yi dinlendirelim. Kimse etmem şikayet diyelim mi? Hadi buyurun.

Elinize sağlık arkadaşlar. Devam edelim. Sıradaki şarkımız şimdi Namussuz Akşamlar diyoruz. Buyurun.

0: Bravo, bravo. Bir alkış ister Ece Hanım'a. Lütfen artık bir alkış yapalım.
1: Teşekkür ediyorum. Ben de sizleri alkışlıyorum. Harikasınız.
0: Ececiğim, bu saçlarını niye değiştirdin rengini? Sarı değişik bir etki veriyordu sana.
1: Ya seviyordum ama çok zor.
0: Bu
1: Sarı
0: da yakıştı,
1: saç.
0: ayrı konu da.
1: Biraz böyle gitsin. Arada değişiklik iyidir bence.
0: Şimdi geçen gün sevgili izleyenlerimiz Ece ile bir programa katıldık. Bence hayatımızda unutamayacağımız çok kıymetli bir andı bizim için. Yeşilçam ustalarına saygı gecesiydi. Yeşilçam'ın büyük ustalarından Ali Takçatepe'yi anma konseriydi. Ve Ece ile ikimiz o sahnede o gece, yani biz de bir nefes verdik. Her ne kadar kendisiyle hayattayken tanışamamış olsak da, o şansı elde edememiş olsak da o gecede çok kıymetli şeyler yaşandı. Sen de orada Ali Takçatepe'nin çok sevdiği bir şarkı vardı. Onu seslendirdin. Ne hissettin sen o gece? Neydi
1: Çok
0: senin
1: duygulu
0: için
1: bir
0: o gecenin anlam ve
1: geceydi.
0: önemi?
1: Çok duygulu bir geceydi. Harika bir sahnede olmak, harika müzisyenlerle böyle ülkemiz adına değerli bir sanatçı için orada
0: Evet.
1: bulunmak çok büyük bir mutluluktu.
0: Doğru. Emeği geçen herkese teşekkür ederiz. Başta tabii ki Kültür ve Turizm Bakanlığımızın destekleri olduğu için. Şimdi o günleri madem böyle biraz konuştuk üzerine, hadi oradaki çok sevilen bir müzik var. Onu çalalım. O gece de
1: Evet.
0: çalmıştık. Saffet Efendi diyelim beraber.
1: Evet, süper.
0: Buyurun.

0: Allah Allah. Bravo. Evet. Gittin mi filme? Ya filme gitti. Tamam, çok güzel. Ya bu arada bu filmde çalan klarnetçi üstadı da anmak lazım. Çünkü Türk filmlerinin, daha doğrusu Yeşilçam'ın vazgeçilmez klarnetin sesini dinliyoruz ama kim olduğunu bilmiyoruz. O vazgeçilmez klarnetçinin adı Üstad rahmetli Saffet Gündeğer'di. Nurlar içinde yatsın, ruhuna gitsin diyelim. İsmi de Saffet, bak dikkat et. Evet, şimdi ama filmde bir de şu vardı. Aslında onu da birazcık koklatmak lazım. Şimdi yavaşlayan kısımlarda, heyecanlı, tansiyonlu kısımlarda bu çok güzel de, bir de yavaşladığında nasıldı, hatırlıyor musunuz? Hatırlatalım mı, ister misiniz?
1: Abi bu böyle parçaların, yani bu Yeşilçam'da yapılan bestelerin gerçekten sihirli melodileri var. Yani slow

0: O yapıyorsun, hüzünleniyor.
1: Evet,
0: hareketli
1: doğru.
0: çalışıyorsun, mutlu ediyor. Aslında
1: Çok
0: hani
1: iyi.
0: çok zor bir şey bu beste
1: Beste
0: yaparken.
1: yaparken çok
0: Evet.
1: zor. Doğru söylüyorsun. Bir Hababam Sınıfı müziği örneği mesela.
0: Mesela aynen. Ki
1: Yıllarca.
0: biz bu Yeşilçam'ın projesinde çalışırken ben hani hiç böyle olduğunu düşünmemiştim. Gerçekten konçerto tadında yani besteler.
1: Bir de klarnetli versiyonunun şöyle bir şeyi var. Yavaşlatalım birazcık da.
0: Girişi olan değil
1: Tabii
0: mi?
1: tabii. Fetlerle gel bak bana.

0: Serhan'ın da hoşuna gitti bu arada. Ececiğim biz Yeşilçam'ı böyle baya bir canlandırdık.
1: Çok güzel oldu, çok keyif aldım.
0: Öyle mi?
1: Evet.
0: Gel bakalım. Şimdi sırada iki tane yine çok güzel şarkımız var. Bu sefer türkülere yolculuk yapacağız.
1: Evet.
0: İki tane ülkemizin en güzel coğrafyalarına ait kültürüyle, müziğiyle, yemeğiyle, insanıyla zengin bölgesine gidelim. Doğuya doğru bir uzanalım şöyle. Antep'in kalesini yapalım, etek sarı diyelim.
1: Diyelim.
0: İçinden ne geliyorsa.
1: Diyelim.
0: Buyurun.

0: Evet, gönlünüze sağlık arkadaşlar. Yani elimizden geldiğince çok çeşitliliğe bürünmeye çalışıyoruz. Şimdi programın akışına bakıyorum. Nasıl başladık, nereye
1: Nasıl
0: geldik diye.
1: gittik?
0: Evet, türkülerimize her hafta elimizden geldiğince yer açmaya çalışıyoruz. Çünkü hep söylüyoruz, bizim gerçek hafızamız türkülerde. Yani milli müziğimizin asla kaybolmaması için ve unutulmaması için, değerinin anlaşılması için hepimizin misyonu bu. Her programda olabildiğince, elimizden geldiğince ve doğru ifade edebildiğimizce söylemeye, çalmaya devam edeceğiz. Evet sevgili izleyenlerimiz, bugünkü programın sonuna geldik. Umarız sizler de bizler kadar keyif almışsınızdır. Bir sonraki programda görüşmek üzere diyoruz. Buradan Anteplilere selam ve saygılarımızı da göndererek Antep'in kalesi diyoruz.

Zamane canlı yayınla bu akşam TRT Müzik'te. Müzik burada. Eğlence burada. Coşku burada. Birbirinden güzel ezgileri ve keyifli

yine çok özel bir konuğumuz var. Kendisini çok seviyorum, çok iyi bir arkadaşım. Hemen yanına gidiyorum, Doğukan Polat. Doğukan.

0: babam araba kullanırken arabanın arka koltuğunda sürekli Türk halk müziği dinledik. Yani öyle. Öyle kulağım hep dolgundur yani Türk halk müziğine. Bağlamayı da çok severim. Biraz çalmaya da çalışıyorum falan filan. O yüzden müzikle aram iyidir. Nar tanesi tanesi de sevdim
1: nar tanesi. Güzellerin içinde de. Müziğin kanunu bu akşam TRT Müzik'te.

0: başladık. Her tarafım yapış yapış olacak şimdi. İşin kötüsü her geçen gün daha fazla geliyor. Kendim artık temizleyemiyorum.
1: Seninki de bir şey mi? Bir de benim halime bak. Bu her başladığında sana oksijen sağlayabilmek için nefes nefese koşmak zorunda kalıyorum. Bu beni bitiriyor.
2: Of, sağlıklı düşünemiyorum. Her şey bulanık.
3: Elektronik sigara bağımlılık yapar. Beyin gelişimine zarar verir. Zatürre, kalp yetmezliği ve kanser gibi hayatı tehdit edici hastalıklara neden olur. En az diğer tütün ürünleri kadar zararlıdır. Nefesiniz dumansız, hayatınız sağlıklı. Dumansız Türkiye.

0: kanka. Denemek istersen bak hemen bulabilirim.
1: Arkadaşım bir kere dene dediğinde merak duygun seni bir tuzağa çeker. Bağımlılık da işte tam bu duyguyla başlar.
2: Merak ediyorum ama cesaret edemiyorum.
0: Dene ya, ne olacak bir kere de?
1: Tek sefer kullanım bile beynin fizyolojisini geri dönülemez bir şekilde bozmaya başlar.
3: Necati, Yiğit o kadar çağırdım yemeğe gelmedi. Bir odasına kadar gidip kapısını çalsana.
4: Bırak Allah aşkına hanım. Sürekli kafası bilgisayarda, telefonda zaten. Kapısı da sürekli kapalı.
1: Çocuklarınızın odasına kapanması sadece bir ergenlik hali olmayabilir. Aileler çoğu zaman bunu fark ettiğinde artık çok geçtir. Uyuşturucunun sonu felakettir. Asla deneme.
5: Müzik burada. Eğlence burada. Coşku burada. Birbirinden güzel ezgileri ve keyif

Dönüşüm tamamlandı. Yepyeni bir dönem başlıyor. Tüm acil servis numaraları artık tek bir numarada. 112. Polis, jandarma, AFAD, ambulans, sahil güvenlik, orman yangını, itfaiye. Hepsi tek numarada. 112. 112. Üstün teknolojiyle yeniden inşa ettiğimiz acil çağrı merkezlerimizle Türkiye'nin her yerinde tek bir numarayla hizmetinizdeyiz. 112. 112.

0: Babam araba kullanırken arabanın arka koltuğunda sürekli Türk halk müziği dinledik yani öyle. Öyle kulağım hep dolgundur yani Türk halk müziğine. Bağlamayı da çok severim. Biraz çalmaya da çalışıyorum falan filan. O yüzden müzikle aram iyidir. Nar tanesi tanesi de sevdim
1: nar tanesi güzellerin içinde de. Müziğin kanunu bu akşam TRT Müzik'te.

0: bu akşam TRT Müzik'te.
1: Selam, ben Durmuş. Bu tarla Ahmet abilerin tarlasıdır. Bana emanet. Kuş uçurtmam buralarda. Ahmet abi de, ailesi de maşallah çalışkan insanlar. Sabah, akşam, yaz, kış çalışırlar. Onlar çalışır da ben durur muyum? Dururum. İşim bu.
2: Ahmet abi. Yine Ziraat Çiftçi platformunda.
1: Tarlasına özel hava durumu takibinden sulama zamanlamasına kadar tüm kolaylıklar bu uygulamada. Yeni traktörünü alırken bile kredi başvurusunu uygulamadan yaptı. Bankart Başak'la ihtiyaçlarını karşılıyor, hesap hareketlerine de bakıyor. Uygulamadan güncel piyasa fiyatlarını da takip ediyor. Bütçe planlamasını da buradan yapıyor. Bir Ahmet abi mi? Hepsi orada. Özel haberler, güncel duyurular, bir çiftçinin ihtiyacı olan her şey Ziraat Çiftçi platformunda. İşte bir kargaları kovalayamıyor bu uygulama. İyi ki varsın Ahmet abi. Çiftçiler günün kutlu olsun. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.
3: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
4: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
3: Yok mu bunun bir çaresi?
5: Var. DCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri altın, gümüş ve...

Merhaba, ben Muhammed Yıldırır. TRT Müzik ekranlarında Virtüözit adlı programda bugün çok değerli bir viola sanatçısını ağırlıyorum. Beste Tıknaz Modiri.

0: Yıldırır'la Virtüozite yarın TRT Müzik'te.
1: Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz. Trip dışında her şeyi çekerim.
2: Üst geçine bak abi.
1: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde. Türkcell'e çekiyoruz.
3: Evleri fiber hızına çeken Superbox 5G ile şimdi de evleri beşliyoruz. Havadan fiber teknolojisiyle altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmana özel fiyatıyla Superbox 5G fırsatını kaçırmayın.
4: Biraz fazla almadınız mı?
5: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesin topluyor.
4: Yok mu bunun bir çaresi?
6: Var. GCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri altın, gümüş

0: TRT Müzik ekranlarından, Melike ile Müziğin Ritmi programından ve ben Melike Öcalan'dan herkese merhabalar efendim. Notalarla dans etmeye hazırsanız o halde başlıyoruz. Öyle bir isimle başlıyoruz ki Türk pop müziğinin mihenk taşlarından bir tanesi. Birbirinden güzel hitlere imza atmış çok özel bir ses. Sevgili Özgün, Müziğin Ritminde bizlerle beraber. Hoş geldin Özgün.
1: Merhaba Melike'ciğim, nasılsın?
0: Ben iyiyim, sen nasılsın?
1: İyi, uzun zaman olmuştu.
0: Çok uzun
1: yani
0: zaman oldu.
1: Yani ekranlarda muhtemelen görüyoruz birbirimizi ama bir karşılıklı böyle bir araya gelmeyeli uzun zaman olmuştu.
0: Evet, ama beraber programa imza atmak çok daha
1: çok
0: keyifli.
1: Güzel, tabii.
0: Sahnede karşılaşıyoruz arkadaşlarımızla.
1: Tabii.
0: Beraber yol aldığımız,
1: tabii.
0: Beraber bu sektöre aynı dönemlerde girdiğimiz, sahnede sunuyorum, karşılaşıyoruz. Sahne dışında ya da televizyon dışında sohbetlerimiz oluyor ama aynı programa imza atmak benim için ayrı bir keyif oluyor.
1: Benim için de öyle, çünkü kalıyor bunlar değil mi? Yıllar sonra da oturup izleyebiliyoruz birlikte.
0: Kalıyor, bir de lep demeden leblebi, hatta kitabın orta yerinden konuşacağım. Lep demeden Çorum oluyor. O çok güzel bir duygu bence. Çünkü ben her dönemin sanatçılarından bir tanesisin sen. O yüzden mihenk taşlarından dedim.
1: Ay, sağ ol, teşekkür ederim.
0: Bazı isimler gerçekten öyle. Elbette ki çok sevenin var. Yani 2000'lerin başından beri hali hazırda da aynı şekilde fanlar ve hayranlar devam ediyor ama ben bazı isimler için şunu söylüyorum. Özellikle 90'lardan da konuk aldığım zaman. Hani böyle yüzyıllar önce konçertolar, işte klasik müzik, Mozart'lar, Beethoven'lar falan. Mozart'lar, Beethoven'lar diye bahsediyorum, farkındaysanız.
1: Son derece elit bir ortamımız var.
0: Bizim müzik direktörümüz Solga Bey programımızın müzikle ilgili her konusuyla ilgileniyor. Senin de aynı zamanda arkadaşın, ona değineceğiz. Tabii. Öncelikle Tolga'cığım, sen de bir kez daha kendi programına hoş geldin demek istiyorum. Ama Mozart'tan devam edeceğim. Solga Bey'e sonra değinmek istiyorum. Yüzyıllar önce keşfedilmiş ve ondan sonra devam etmiş olarak görüyorum. Evet. Ama bunu bir tarafta tutarak, yani bunu bir sağ cebimizde tutarak, sol cebime de ben şunu koyuyorum. Çok benzeştirmiş gibi düşünme. Sanki 90'larda da bir sürü şey keşfedildi ve şu anda onlar devam ediyor gibi.
1: Evet, klasik oluyor. Hı-hı. Yani zamansız oluyor şarkılar. O bahsetmiş olduğum besteciler gibi tabii ki, yani sanatsal açıdan öyle kıymetli eserler yapılmasa da yapmasak da bakıldığı zaman pek çok insanın hayatına dokunmuş, işte ayrılıklarına, hı-hı, belki o dönem yaşadığı aşklara ilham olmuş, onların o çiftlerin şarkısı olmuş, eğlendikleri, güldükleri, aldıkları şarkılar çocukluklarında, gençliklerinde. Şimdi tekrar dinliyor insanlar ve bence bir köprü oluyor, o yüzden çok güzel. Yani bizleri, hepimizi gençliğimize götürüyor o şarkılar, değil mi? Çocukluğumuza götürüyor bir anda, çünkü o şarkılarla yaşanmış anılarımız var. Dediğin gibi, yani 90'lar desek 30-35 sene,
0: evet,
1: önceki şarkılar şu anda hala hepimizin en çok dinlediği, sahnelerde söylediği, çaldığı şarkılar tabii ki iyi ve kendi içlerinde kaliteli olanları. Kendi adımdan, yani kendi adıma konuşmam gerekirse de işte 2005 yılında
0: sen, evet, 2000'lerin
1: çıktık.
0: Başı sayılır.
1: Evet, 2000'lerin başıydı. Yani bir 20 yıl olmuş ilk albümümüzü çıkartalı. O günden bugüne hala o şarkılar sanki bir yıllık, iki yıllık şarkılarmış gibi dinleniyor. Sahnede çalıyoruz, söylüyoruz, insanlar eşlik ediyor. Bu tabii çok güzel, keyifli bir şey bizim için.
0: Gerçek bir sanatçı olunca, gerçek bir müzisyen olunca yapılan şarkılar da sanata dair tatmin edince dönemsel olmuyor bence.
1: Evet.
0: Her döneme hitap ediyor.
1: Evet.
0: Aslında bunu şöyle bir yerden sormak istedim. Çok iyi tanıdığı, yani tüm Türkiye'nin çok iyi tanıdığı bir yüzsün. Ve çok fazla hayranım var ama şarkıların senin şöhretinin de üzerinde. Bunun sırrı nedir? Bu aslında bir müzisyeni doyuran bir şey mi? İyi ki böyle dedirten bir şey mi? Yoksa daha farklı soru işaretleri oluşuyor mu bununla ilgili kafanda? Ya da bununla ilgili ne söylemek istersin? Ama önce sözcükler değil, kelimeler değil.
1: Şarkılar.
0: Sesini dinleyelim.
1: Tamam,
0: bir
1: tabii
0: notalar
1: ki
0: konusu.

ıslak hecelerle bir ışık olsan içimi aydınlatan aşk hasretiyle yasak bedeninde bir ışık olsam içini aydınlatan yok diyor ne bir söz yarım kalan yol.

0: Özgürcüğüm, gözlemim doğru mu? Şarkılar senden ünlü mü?
1: Evet, yani özellikle ilk 10 yıl, belki daha bile fazla olabilir. Daha doğrusu aslında Ediz'in doğumuna kadar diyeyim. Benim herhangi bir magazin, bir haber, televizyonda hani böyle programlar dışında pek görmedi insanlar. Yani insanlar şarkıları çok biliyorlardı. Yani şöyle düşün. 2005'te Elveda, işte Şeytan, Kandırman Lazım, Aşk Çiçeği gibi bir albüm yaptım. Bütün şarkılar
0: Hit.
1: hit oldu. Hepsi bir
0: Evet.
1: numara oldu. Pek çok ödül aldım o albümle. İşte ikinci albüm Acıyı Çeken Anlar, işte Yalnızlık, Kıvırır falan, Biz Ayrıldıklar falan derken yani işte Mühür, Zilli falan bir sürü şarkı yaptık. Hepsi çok sevildi ama çok uzun dönem bence Türk halkı bu şarkıları Ozan Doğulu söylüyor.
0: Bir şey söyleyeceğim. Ben de ilk tanıdığım zamanlarda bir Doğulu familyası havan var
1: Evet,
0: yalnız.
1: çok
0: Yani
1: çok şey oldu.
0: Kenanlar da benim çok çocukluk arkadaşlarım. Buradan da sürekli sevgiler gönderiyoruz. Sevgiler programı şeklindeyiz. Ama ilk çıktığın günden itibaren Ozan Doğulu, Kenan Doğulu, Özgün Doğulu
1: Yani
0: şekli.
1: evet.
0: Öyle bir şey
1: Yani
0: olmadı ama öyle bir
1: olma.
0: yansıman
1: Yani
0: var.
1: şöyle bir şey oldu. Ben şimdi Ankara'da sahne alırken İstanbul'a gelmeden önce sahnede zaten yani çok severim. Hala
0: Ben
1: da çok
0: de.
1: söylüyorum, severek söylüyorum. Kenan Doğulu'nun şarkılarını çok söylerdim. Hatta bana o dönem böyle Ankara'da işte Ankara'nın Kenan Doğulu'su falan diyorlardı. Hani Kenan'dan daha çok Kenan Doğulu şarkı söylemiş olabilirim
0: Kenan, ben çok yakın bir zamanda
1: sahnelerinde.
0: tekrar dinledim.
1: Evet.
0: Çok kısa böyle bir parantez açmak istiyorum. Bir gecede 50 repertuarlık,
1: 50
0: 50
1: şarkı. İşte ben
0: şarkılık
1: 52 tane Kenan Doğulu şarkı söyledim.
0: repertuar.
1: Gecede o derece yani. Yani gelirken benim kafamda hani şey vardı, acaba şarkılarımı, sesimi Kenan Doğulu'ya. Hiç öyle bir şey olmadı.
0: Yok.
1: Aksine o güne kadar hiç konuda olmayan bir Ozan Doğulu benzetmesi oldu. Hani çok seviyorum Ozan'ı da, şimdi böyle karşılaştığım zaman böyle bir bakıyoruz falan birbirimize. Ne olacak lan, ne yapacağız? Yani şey, komik bir durum oldu tabii benim için. Şaka bir yana. Tabii o dönem beni böyle bankaya gidiyorum, Mustafa Sandal diyen var. O dönem sıkıntı verici bir durum çünkü insan tanınmak istiyor yani gittiği bir yerde şimdi.

0: de şarkıların biri diyor. Ama o şarkıları acaba başka birisi mi söylüyor zannediyorlar ya da ben söylüyorum abi niye benim söylediğimi bilmiyorlar falan gibi bir durum oluyor. Ama işte çok enteresan. Ediz'in doğumundan sonra o dönem böyle bir anda şey oldu. Çok haber oldu. Tabii Ediz işte
1: Elbette.
0: Down sendromlu
1: Özel
0: olmasından dolayı
1: durumu.
0: özel bir çocuk oldu. Bu da bir nevi kendi içinde mi aslında Türkiye'de yani bütün dünyada olabilir tabii ki bir magazin değeri taşıyordu. Gazetelerin yazıp merak
1: Evet.
0: ettiği, sorduğu, konuştuğu üstünde durdu. Benim için de aslında bakarsan iyi bir magazindi. Çünkü insanlara bir şeyler anlatabileceğimiz fırsatımız vardı.
1: Örnek teşkil
0: Evet
1: etmek.
0: derken öyle oldu. Ama geçenlerde başıma artık şey gelmeye başladı. Ediz Bey diyenler oluyor bana.
1: Ya şaka
0: Şimdi
1: yapıyorsun.
0: Ediz benden daha meşhur olmuş olabilir. Yani hayatımda hep bu tip şeyler oldu ama özellikle tabii İstiklal, işte sadece arkadaşız.
1: Evet.
0: Şarkılarından sonra yani 2010-2012 yılından sonra insanların kafasında o şey biraz daha oturmaya başladı. Çok şükür son 5-6 senedir falan zaten artık şarkılar bizim yaptığımız şarkılar zaten çok fazla tutmadığı için yani genel olarak Türk
1: Nasıl?
0: pop
1: Öyle bir şey
0: müziğinde
1: yok.
0: başka şeyler dinleniyor
1: Ay, o
0: artık
1: kadar
0: hani
1: çok tuttu ki hala onları
0: ya
1: söylüyor
0: tabii
1: herkes.
0: onları
1: Bunu
0: söylüyorlar
1: kabul
0: da yok
1: etmiyorum.
0: şey öyle ya jenerasyon değişti. Dolayısıyla yani
1: Sanatçı kabul
0: bizim
1: ediyor, ben etmiyorum.
0: 24'lü yani 25'li yaşlarımızda biz nasıl o zaman o kadar işte çalıyorsak, takip ediliyorsak, işte o zaman genç kızlar işte
1: Evet.
0: peşimizden koşuyorsa falan. Şimdi de başka bir jenerasyon var. Onların takip ettiği başka şarkıcılar var. Ben şeye katılmıyorum yani o jenerasyonu yakala, onu yapacağım ben bunu. Yani biz artık bir şeyler yaptık ve belli bir dinleyicimiz var ve o dinleyicilerimiz bizlerle birlikte büyüdü.
1: Evet.
0: Çıktığımız mekanlarda giremiyorlardı. Şimdi kimisi öğretmen oldu, kimisi çoluk çocuğa karıştı. Yani birlikte büyüdük onlarla ve acayip de bir bağımız oldu. Dolayısıyla o dönem sıkıntısını yaşadım.
1: Bence o tarafından baktığın zaman tabii ki çok haklısın. Yani bu kadar başarılı hitlere imza atıyorsun. Bir de hani bir tane, iki tane, üç tane de değil. Belli bir sanatçı kitlesi var. Atıyorum 10, belki 20. 20 yoktur belki de sizin yaptığınız türde. Her şarkısı hit olmuş. Hani bu Sezen Aksu'dan başlayan bir skala. Dolayısıyla öyle bir yerden baktığın zaman evet tanınmış olmak istersin ama sanatçı müzisyen açısından baktığın zaman, müzisyenlik açısından baktığın zaman çok da enfes de bir durum.
0: Tabii. Yani yaptığın işin bilinmeyip kendimin biliniyor olması çok üzerdi beni. Yani o çünkü demek ki bir yerde yaptığım meslekte başarısız olmuşum anlamına geliyordu. Çok şükür. Biraz
1: Artık
0: geç tanındık ama
1: tanıyorlar.
0: artık tanıyorlar.
1: Çok şükür artık tanıyorlar. Peki şöyle bir şey söylemek istiyorum ben seninle ilgili. Demek ki senin böyle bir makus kaderin var.
0: Var.
1: Ve ya şarkıların senden ünlü oluyor ya çocuğun
0: Tabii
1: senden
0: tabii.
1: ünlü oluyor. Demek ki senin sanat eserlerin yani senin eserlerin senden ünlü oluyor. Çünkü en başarılı eserlerinden bir tanesi de Ediz.
0: Ay evet. Ne güzel.
1: Dolayısıyla sanatın senin üzerinde.
0: Evet.

0: Dın dın dın dın dın dın. Şu anda heyecanlı bir şey yapacağım. Tolga'ya ilk kez soru yönelteceğim. Ama öylesi...
1: Benim de bir iki sorum olacak.
0: Var mı? Ama öylesi bir program değil mi? Çünkü çok eski arkadaş olduğunuz için Tolga Bey'in de konuşması lazım. Hep notalarımı konuşturacak nasıl bağladım.
1: Güzel.
0: Böyle müthiş, de bağlarım müthiş. Ama. Tolga'ya Özgün'ü soracağım.
2: Tabii bizim Özgün'le tanışıklığımız konservatuar yıllarından 90 yılından neredeyse itibaren oldu.
1: Tabii.
2: Ben onlardan bir jenerasyon biraz daha büyüktüm ve bu işlere biraz daha erken başlamıştım.
1: Tolga abi.
0: Evet.
2: Öyle o dönemler öyleydik. Sonra hep
1: sonra Tolga.
2: Evet.
0: Şimdi Tolga kardeş.
2: Nabere döndük. Özgün ilk İstanbul'a ilk geldiğinde ilk albümünü yapmıştım. Sonra biz beraber buluştuk. İşte bir Ankara'dan hem bir arkadaşım gelmiş hem bir albüm yapmış. İşte biz de ne yapabiliriz, onunla nasıl bir destek yapabiliriz gibi konuşurken bir anda işin içinde bulduk kendimizi.
0: Yani senin olayın mı Tolga?
2: İşin içine dahil olduk. Sonra ikinci albümde itibaren Özgün'le çalışmaya başladık.
1: O gün bugündür
2: de çalışırız. O gün bugündür de çalışırız. Bir sürü işe imza attık beraber. Özgün'le çalışmak çok konforlu bir kere. Bir kere çok iyi bir müzisyendir. Özgün çok iyi bir yolacıdır.
0: Evet.
2: Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nda sanatçılarındandı. Evet. Ondan sonra yolu hepimiz gibi farklı yola, müziğin başka yoluna çizdik. Başka bir
0: rota belirlediniz.
2: Kulvarda hepimiz koşuyoruz ama çok iyi bir müzisyendir. Ve benim için en büyük imtiyaz da budur. Çok ayrıcalıklı bir durumdur. Çünkü terminolojik olarak da müzikal anlamda konuştuğun zaman biz bir kelimeyle çok şey anlatırız. Evet. Bilmeyen insana onu çok dolambaçlı anlatırken Özgün'de bir kelimede her şeyi çözebiliyoruz. Onun için çok büyük bir konfor. Kendisini hani bir de çok iyi bir baba bu arada.
0: Evet.
2: Kendisi çok bahsetmez ama biz gözlemlediğimiz kadarıyla çok iyi bir babadır. Evet. Çok bir iyi bir eştir.
0: Elbette.
2: Onun için.
0: Çok iyi bir ailesi.
2: Benim için çok ayrı yeri olan bir arkadaşım.
0: Öpsene. Hayır, hani ben programın başında, açılışta Mozart'lar, Beethoven'lar derken.
2: Özgünler var.
0: Özgünler. Siz birdenbire Tolga Bey ne kadar ciddi bir havaya büründünüz.
2: Yok ya.
0: Bana yani... gülüyordunuz Mozart'lar, Beethoven'lar da.
2: O ayrı. İşte Mozart'lara gülüyoruz.
0: Mozart'lar. Kime gidiyorsun? Mozart'lara
2: gidiyoruz.
0: Şimdi genç jenerasyondan gelenler bayağı koşa koşa gelip Tolga'yla fotoğraf çektiriyorlar. Hayranız biz ona diye. Tolga abiyle çalışacağız, Tolga abiyle çalıştık, o bize çaldı falan diye. Beraber böyle büyüdüğümüz, yol aldığımız kişiler de zaten biliyorlar. Onlar diyorlar ki Melike kapat kapat.

0: Ben Tolga'yla konuşurum. 6 şarkı mı? Kaç şarkı söyleyeceğiz? Biz Tolga'yla hallederiz. Aa süper, benim için çok büyük bir kolaylık oluyor. Şimdi aynı şeyi Özgün'de de ben zaten bekliyorum. Yani bu reaksiyonu, bu replikleri bekliyorum. Diyecek ki kapat kapat, işte biz Tolga'yla hallederiz.
1: Tabii.
0: Sürekli diyorlar ki kapat Tolga'yla hallederiz. Özgün tarafıyla konuşuyorum, Tolga'yla konuşuyorum falan. Ne hallettiniz dedim. İşte yemek konuştuk. Saat kaçta geleceğini konuştuk. Çok iyi tostçu var. Nerede ne yenir? Zaten diyor Özgün'ün bana soracağı bir şey var diyor. Ben şimdi oraya geleceğim. Baltalimanı'nda çekim yapılıyormuş.
2: Ne yiyeceğiz?
0: Ne yiyoruz abi? Ne yiyeceğiz diye soruyormuş dedim. Böyle de bir şeyiniz var değil mi? Aynen. Bazen senin eline ve stüdyona senden önce gittiği zamanlar
3: tabii,
0: var eline.
3: Tabii canım. Yani biz zaten stüdyoya giriyoruz. Çıkışımızı konuşuyoruz. Yani oradaki amaç bir şeyler yemek. Evet. Araya da bir şarkı söyleyelim mi? Aranjmana başlayalım mı?
2: Ya o gerçekten
3: bir şeyler ekleniyor.
2: Müzik. Yani. Gerçekten hani Tolga ile yani biz bir araya geldiğimiz zaman işin en hızlı ve en kolay ilerleyen kısmı o oluyor. Yani ne yiyeceğiz, nereye gideceğiz, burada mı, hani trafik saat kaç oldu falan, bu da daha büyük sıkıntı. Onları çözdükten sonra müzik kısmında çok hızlı ilerliyoruz. Yani tabii dediği gibi ben 90 yılında girdim. Ben daha mezun olmadan önce Tolga'lar zaten İstanbul'a gelmişti. İşte benim o zaman Ankara'dayken yurttan arkadaşım, ev arkadaşım işte Serdar Barçın vardı. O buraya gelmişti. Benle birlikte bizim işte gitarcım Gökay'la biz İstanbul'a aynı dönem, eş dönem geldik. Benim hep çocukluğumda hayalini kurduğum bir şey vardı. Ben o zaman işte Ankara'da Akçalar'la kafede çalıyoruz. İki gitar, üç gitar, Burak, Akça, ben arkadaşlarımızla. O zamanlar şey planlıyordum. Ben İstanbul'a geldim, albüm yaptım. Bir orkestra kuruyordum kafamdan. Tabii Tolga'ların falan haberi yok o zamanlar. Çünkü Barçın'a falan diyordum. Oğlum bize çalar mısın falan diye. Ne çalacağım lan sana diyordu. Gidiyordu mesela. Ben Sertab'a gidiyorum falan diyordu.
0: Ne kadar seviyeli bir ilişki.
2: Çok çok. Çok öyle gidiyordu. O zamanlar işte ya işte keyboard olur. Keyboard'a Tolga çalar. İşte Serdar işte saksafon, flüt çalar. İşte İsmail abi rahmetli.
0: Allah
2: rahmet
0: eylesin. İsmail Solberg.
2: İşte Solberg. Bas gitarları İsmail abi çalsa. İşte yayları Gündem çalsa. Onlar bunlar çalsa falan. İşte gerçekten geldik ve Tolga'larla konuştuk. Yani bizim ilk kurduğumuz ekip Turgut abi, Turgut Alpbekoğlu, İsmail Soyberk.
0: Evet, ekip. Ekibe bakar mısınız? Evet, evet.
2: İşte kimler? Eser vardı, Murat Ejder vardı, tabii. Sen, Barçın, Gökay, ben yani.
3: Çok kıymetli müzisyenlerle oldu.
2: Çok yani ya, bu herkese gerçekten nasip olmayacak bir şeydi. Yani öyle bir ekiple başladık İstanbul'a ilk geldiğimde. Hem çok sevdiğim arkadaşlarım hem çok iyi müzisyenler. Dolayısıyla yani o bağımızı biz hiç kopartmadık. Onlardan da Tolga'nın da bahsetmiş olduğu şeyi ben ilk geldiğim günden itibaren gerçekten hayran olduğum tüm müzisyenlerden gördüm. O müzisyen olmanın, bu işin okulunu okumuş olmanın avantajını. Yani hiç bana böyle çocuk muamelesi yapmadı İsmail abiler, Turgut abiler. Hep aynı o saygı ve sevgi çerçevesiyle ilerledi. Benim en büyük kazanımım bence konservatuar eğitiminden bu yana aldığım şey bu olmuş oldu.

görmüş anlamadık. Tükendik biz de yıllar gibi yaralandık. Bana bıraktın yüzümdeki bu çizgiler.

0: son dönemdeki şarkılar iyice kısalmaya başladı. Evet. Hatta öyle ki hani böyle 2,5 dakikalara falan inmişti ama en son 1 dakika, 1,5 dakikalık şarkılar oluşmaya başladı.
1: Ve intro. Ben,
0: intro. Onu konuştuk. Yüzlerine de söylüyorum. Evet. Burada yayında da söylüyorum. Şarkı bitti mesela, çalındı. Dedim ki devamı? Hani bu kadar kısa mı falan? Şarkı bu kadar olmaz mı? Bu kadar zaten, daha ne olacak falan.
2: Onlar da bilmiyorlar. Artık öyle.
0: Dedim reklam jingle'ı daha fazla. Evet. Şimdi Elveda da gerçekten yine söyleyeceğim. Evet. Sadece introsu bile yani.
2: Tabii. Yani biz Elveda'yı yaptık. Geldik ilk işte radyolara dinletiyoruz şarkıları. Şarkıyı daha doğrusu. Herkes aynı şeyi diyor. Yani şarkı çok güzel ama çok uzun, çalamayız. Elveda albümde 5.54 ya da 5.56 falan. Yani 6 dakikaya yakın. Dediler ki uzun, buna bir işte radyo editi bir şey yapabilir miyiz? Dedim ki ben yapmam abi dedim yani. Bu şarkının şeyi bu. Olayı bu. Çalmazlarsa dedim. Yani çalınmazsa çalınmaz. Ya da bazen kesiyorlar ya şarkıları, tam mesela Brian Adams'ın Everything I Do Da Da Da tam sola girecek, keserler falan. November Rain falan hani Guns N' Roses söyledi ben. Dedim en kötü keserler yani. Kesmediler tabii, çok çaldılar. O zamanlar öyleydi yani. Tabii ki bir şeyler eminim değişiyor ama yani bu ne olacak? 30 saniye mi olacak? Hani 20 sene sonra. Bu muhakkak başa dönecek bir yerden sonra. Tamam, ben de bakıyorum bazı şarkılarım çok uzunmuş. Böyle benim de bitmeyen şarkılarım var. Sahnede şu anda ben de birazcık bazılarını kısaltıyorum.
0: Ben seviyorum.
2: Çünkü yani insanların hani canlı performans tabii ayrı. Radyo ayrı ama yani bir intro vardı eskiden. Bizim ara da bir sololarımız vardı. Şarkıların outrosu oluyordu. Bir formu oluyordu. Biz diyorduk ki abi bu şarkıda bir yer eksik, bir bölüm daha yazalım.
0: Evet.
2: Yani bizim kaygılarımız buydu. Bunda tam bir şeyi anlatamadık. Daha ne yapabiliriz? Burada bu müziği biz ne yapsak? Şöyle bir modülasyon mu yapsak? Müziği geliştirsek mi falan gibi şeyler düşünürken şimdi yapay zeka da sağ olsun artık kimse şey de yapmıyor. Hani fazla bir şey düşünmesine de gerek yok. Bir söz veriyor, yazıyor oraya. Ya da onu da yazdırıyor. Onun üstüne diyor ki şöyle bir şarkı istiyorum, böyle bir şey olsun. Birkaç dakika içinde şarkı hazırlıyor. Artık hatta şarkıcılara da gerek duymuyorlar. O yapay zekanın söylediklerini ve dijital platformlara koyuyorlar. Bu da bir dönem. Biz çok öyle dönemler gördük, yaşadık hepimiz hayatımızda. Evet. Hep böyle birileri çok meşhur olan, trend olan tarzlar oldu, kişiler oldu. Ama bunların ömrü 2-3 sene oldu. Sonra yerine başkaları geldi. Bu hep böyle oldu. Bir de uzun yıllar yapabilmek bu işi, şarkılarını uzun yıllar dinletebilmek benim için çok kıymetliydi. Biz onu başardık gibi gözüküyor, hı hı, şu ana kadar.

0: en azından.
1: Evet, yani o 1,5 dakikalık şarkı belki o gün 100 milyon tıklanabilir ama acaba 10 yıl, 20 yıl devam edebilecek bir şarkı mı ya da intro mu ya da
0: Yani
1: jingle mı
0: tabii.
1: diye. Mesela Elveda'yı kısaltsan nasıl kısaltırsın?
2: Hızlı
3: çalabilirsiniz.
1: Bu arada seyircilerimiz, bizim seyircilerimiz hem bir müzik programı olduğu için, hem bir müzik kanalı olduğu için kendi seyircimiz de çok alışkın. Gerçekten profesyonel müzik dinleyicileri. Dolayısıyla birazcık ucundan, kıyısından teknik sohbetlere girebiliyoruz. Seninle aile babası olmanı, iyi bir aile reisi olmanı, reis yalnız. Reis, hoş geldin. Bunları da konuşmak istiyorum ama o kadar çok yerde konuşulmuş ki, çok da özel, biricik bir konu. Ben hazır müzik konuşabileceğimiz bir mecradayken müzik konuşmaya gayret
0: Ay
1: ediyorum.
0: ben
1: Yok.
0: de yok sevinirim yani şey tabii her yerde aynı şeyleri o yüzden 2 yıl 3 yıl benim bir programa çıkmıyor çünkü hep aynı şeyleri
1: Evet.
0: konuşuyorum. Artık dinleyen de sıkılmıştır. Ben de sürekli kendimi tekrar ediyorum. O yüzden şey benim için de çok keyifli oldu.
1: Evet. Müzik diyelim mi? Ne
0: Diyelim.
1: diyelim? Bu kaç dakikalık?
0: Ya yani en az yani bir 4-4,5 vardır.
2: Var. Bize
1: Haydi
2: gelişi
1: bakalım.
2: 3.
1: Size gelişi 3. Peki haydi bakalım dinliyoruz.

0: Sürelerden bahsettik sevgili seyirciler. Tolga ve Özgün'ün hızlandırılmış provasına tanıklık ettim. Ve ömür hayatımda ilk kez böyle bir şeye tanıklık ettim.
1: Aa, çok nelerimiz var bizim.
0: Bir şey söyleyeceğim. Sanki kayıtta değiliz, sanki seyircilerimiz izlemiyormuş gibi şöyle bir hızlandırılmış prova yapar mısınız
1: yaparız
0: bana?
1: Yaparız. Hangi şarkıyı yapalım?
2: Elveda işte.
0: Ben hızlandırmış oluruz Elveda'yı.
1: Zaman ne geçen övmüş anımızı kendimizle yıllar gibi yanımızda. Sıcağımız neydi bizim ben yandımda. Tanıtılmaz adım gireme her şey biter. Herkes unutulur ben seni kaç kere sevdim unuttum.

0: geldiniz. Biz de böyle yaptık.
1: Tamam.
2: Bir şey söyleyeceğim. Oldu. Şarkı kısa hızlandı.
1: 1,5 dakika olmuştu işte.
2: Bunu işte sosyal medyada kullanabilirsin diye.
0: Bu bölümü alacağım sizden.
2: Peki hemen yavaş yavaş programımızın sonuna geliyoruz. Konuşacak o kadar çok şeyim var ki seni bulmuşken. Çocuklarla ilgili projeler de yapıyorsun.
0: Evet.
2: Biraz bahsetmek ister misin?
0: İşte pandemi döneminde bizim malum işler durunca...
2: Yapmak zorunda
0: ki bize bir altın bilezik lazım. Bu ileride biz ne yapacağız, hep şarkımı söyleyeceğiz. Ya Ediz'in doğumundan sonra sürekli çocuk şarkıları dinliyorduk. Hala da dinliyoruz aslında Ediz'le birlikte ama o dönem öyle bir hem işte Ediz'in öğretmenleri hem Nida hem kendim böyle bir şey yapayım istedim. Bir yerden başladık çocuk şarkıları yazmaya. İlk albümü yaptık. Sonra onlara bir animasyon yapalım istedik. Animasyonlar yapıldı. YouTube'a işte koyduk. İşte o zamanlar benim işte şarkılarım 3 milyon, 4 milyon 5 milyon falan izleniyorsa orada mesela bir şarkım 20 milyon falan izlenmeye başladı. Aa dedik yani şey oldu galiba yani çocuklar herhalde sevdi bunu. Daha sonra 2 sene önce de benim hep aslında hayalimde olan bunu bir çocuk oyunu yapmak yani müzikli bir çocuk oyununa çevirmekti. Nida ile üzerinde uzun süre düşündük ne yapabiliriz ne edebiliriz bir sürü fikir geliştirdik ama tabii bunu sahaya koymak farklı bir disiplin istiyor.
2: Eşinle beraber.
0: Evet, orada da Sacit sağ olsun sevgili Sacit Papakçı çok üstlendi bu işin yorucu kısmını. İşte maskotları yaptırdık, oyuncuları bulduk. İşte Damla Birdal, Nida'nın arkadaşıydı çok güzel bir senaryo yazdı falan filan. Provalar başladı derken 1,5 sene oldu. Edik onu sihirli sandı. Müzikli bir çocuk oyunu çok da keyifli oldu. Hem benim şarkılarımdan yola çıkarak bir hikaye yazıldı. İçine yerleştirildi o şarkılar ve çocuklarla ve aileleriyle buluşuyor 1,5 yıldır. Çok keyifli bir oyun. Hem eğlenceli, aileler için de aslında çok eğlenceli, keyifli bir oyun oldu. Çok sağ olsun Sacit Bey güzel çalışıyor bu konular üzerinde. Ben de üstüme düşen işte ne olursa şarkıydı, hikayeydi, benzeri kısmını yapıyorum. Denk gelirseniz bir gün bekleriz Edik onun sihirli sandığına.
2: Seve seve çok isterim. Ediz'in babası diyorum artık ben
0: evet,
2: sana.
0: Evet.
2: Ediz aynı buradan öpüyorum Ediz'ciğimi çok. Kıymetli eşin de aynı şekilde.
0: Ay,
2: çok güzel
0: ederiz.
2: Bir aile. Ben böyle biraz aile söz konusu olduğu zaman kelimelerimi sakınmaya gayret ediyorum. Kendi kelimelerimden bile ürker hale geliyorum.
0: Ay,
2: çünkü
0: yok.
2: İnci tanesi gibisiniz.
0: Ay, sağ olun, sağ olun.
2: Biriciksiniz. Sektörde nadir kıymetli ailelerden bir tanesiniz.
0: Sağ olun.
2: Nazar boncukları emojileriyle ben konuşmak istiyorum.
0: Yok, bu konuda Melike'ciğim sağ ol. Teşekkür ediyorum. Senin nazarın değmez.
2: Ediz de çok özel bir çocuk. Her yerde konuşulduğu için artık senden de daha çok tanındığı için
0: evet, evet.
2: Özellikle çok fazla sohbetine de girmek istemiyorum. Öpücüklerimi ve sevgilerimi göndermenin
0: dışında.
2: Çok teşekkür
0: ederiz. İleteceğim şimdi birazdan
2: ama belki Ediz'e sen buradan bir hatıra bırakmak istersin. Bir şeyler söylemek istersin.
0: Vallahi hayatımın dönüm noktası, hayatımın en kıymetlisi sadece benim değil Nida'nın. Etrafımızdaki tüm ailenin en kıymetlisi oldun. Birdenbire hayatım yani ona olan sevgimi şarkılarla, sözlerle anlatmak mümkün değil, tarif etmek mümkün değil ki çok eminim ki bu her anne baba için geçerli olan bir durumdur. Bizim bir hikayemiz var. Hikayemiz de böyle. Ediz, ben, Nida, işte sevdiklerimiz, aile büyüklerimiz de onu yaşıyoruz. Mühim olan tek şey Ediz'in mutlu olması. Sadece Ediz'in mutlu bir çocuk olması, ileride mutlu bir yetişkin olabilmesi adına kaygılarımız var. O kaygıları da ortadan kaldırmak adına çalışmalarımızı yapıyoruz. Çalışıyoruz, uğraşıyoruz falan. Oğlum inşallah mutlu edebiliyoruz biz seni. Yani başka da bir şey diyemeyeceğim.
2: Kalbimize dokundun. Ben seninle ilgili hep şöyle düşünüyorum. İyi bir müzisyen zaten tartışmaya gerek yok. Ama sanki sana sorulduğunda iyi bir müzisyenden önce iyi bir insan olmaya gayret ediyorum diyecekmişsin gibi bir his. Senin adına cevap vermiş gibi oldum ama iyi bir insan olma yolculuğunun senin çok net iyi tanımasam da yani sektörel olarak tanıyorum programlarda sektörel arkadaşız. Ama özel hayatında da iyi bir insan olma çabası olan bazı karakter vardır ya ben öyleyimdir mesela. Sen de kendiyle uğraşan biriymişsin gibi geliyor.
0: Evet.
2: Bu anlamda Ediz bence size hediye. Bu anlamda da.
0: Aynen öyle. Yani çok doğru bir şey hediye. Ediz bence bizim için büyük bir hediye. Yani ben hayatı

0: boyunca iyi olmak, yani zaten insan içinde olan bir şey o. Ama kötü olmamak adına uğraştım yani. En zor dönemlerimde bile başkalarına karşı kötü olmamak, iyi bir insan olmak için.
1: Evet.
0: Ailem de öyle yetiştirdi, öyle uğraştım.

0: Yemeği de iyi yapmak isterim. Yaptığım müziği de iyi yapmak isterim. Babaysam babalığı da iyi yapmak isterim. Yapabildiğim kadar. Elimden geldiğinin en iyisini her zaman yapmaya çalışırım, yapmak da isterim.
1: Harikasın. Birçok jenerasyonun sevdiği isimlerden bir tanesi. Ben de çok mutluyum senin dönemine denk geldiğim için, aynı döneme
0: Aynı döneme,
1: denk geldiğimiz
0: evet.
1: için
0: Güzel
1: öbür
0: bir dönem.
1: taraftan. Güzel bir
0: Tolga
1: dönem.
0: biraz bizden büyük ama.
1: O abi. Tolgacığım, programın sonuna geldik. Çok teşekkür ediyorum sana da tekrar kendi programın.
0: Ben
1: Hem
0: teşekkür ediyorum.
1: misafirperverliğine
0: Ben
1: teşekkür ediyorum.
0: de sana hem çok teşekkür ediyorum hem Tolga'ya çok teşekkür ediyorum. Sonuçta bu olmamış bir şey. Hani burada hem benim olduğu için çok
1: Seni
0: mutluyum
1: bırakmak
0: hem sen
1: istemedim.
0: vesile olduğu için böyle bir şeye çok mutluyum. Çok
1: Aynen.
0: güzel bir anı, harika bir program oldu benim için
1: Bu
0: de.
1: arada star müzisyenlerden bahsettik. Bazı müzisyenler enstrümanıyla beraber stardır diye, hiçbir şeye ihtiyaç duymadan. Bazı menajerler de öyledir. Yine değinmeden,
0: Buradan anmadan, demin ben andım ama
1: anmadan
0: sonra sıkıntı yaratıyor. Niye benden bak her şeyi konuştuğun beni.
1: yine beraber bu sektörde yol aldığımız, omuz omuza çalıştığımız
0: Evet.
1: Sacit
0: Onun liseden arkadaşı Sevinç Bey'e bugün
1: Papakçı.
0: buradan. Bugün bütün dostlarımızı, bütün okul arkadaşlarım
1: Bugün
0: buraya geldi.
1: bazı sosyal medya mecraları gibiyiz. Hani çocukluk arkadaşlarını buluyorsun ya girip oraya. Şu anda stüdyo öyle gerçekten. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Bugün
0: Doğru.
1: si'de duruyorum. Haftaya başka bir notadan devam edeceğim diye. İyi ki varsın. Çok teşekkür ediyoruz. Her türlü güzel projede yine hayranlıkla seni dinlemeye ve izlemeye devam
0: Sağ ol
1: edeceğiz.
0: Melike'ciğim. Ben de çok öpüyorum. Herkese selamlar. Yeni projelerimizde yakında tekrar görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.
1: Efendim, C'de durduk, nedenini bilmiyorum. Müzisyenler varken havaya girdim, o yüzden C'de durdum ama haftaya Do'da buluşacağız. Yani notaları konuşturduğumuz Melike ile müziğin ritminde ritim tutmaya devam edeceğiz. Haftaya görüşünceye dek hoşça kalın, müzikle kalın, görüşmek üzere.

0: Mehmetçik Vakfı bağışçılarının desteğiyle şehit ailelerine, gazilerimize ve yakınlarına destek olmaya devam ediyor. Emanetlerin yanında ise yüce gönüllü milletimiz var. İyi ki varsınız.
1: Selam, ben Durmuş. Bu tarla Ahmet abilerin tarlasıdır. Bana emanet. Kuş uçurtmam buralarda. Ahmet abi de, ailesi de maşallah çalışkan insanlar. Sabah, akşam, yaz, kış çalışırlar. Onlar çalışır da ben durur muyum? Dururum. İşim bu.
2: Ahmet abi. Yine Ziraat Çiftçi platformunda.
1: Tarlasına özel hava durumu takibinden sulama zamanlamasına kadar tüm kolaylıklar bu uygulamada. Yeni traktörünü alırken bile kredi başvurusunu uygulamadan yaptı. Bankart Başak'la ihtiyaçlarını karşılıyor, hesap hareketlerine de bakıyor. Uygulamadan güncel piyasa fiyatlarını da takip ediyor. Bütçe planlamasını da buradan yapıyor. Bir Ahmet abi mi? Hepsi orada. Özel haberler, güncel duyurular, bir çiftçinin ihtiyacı olan her şey Ziraat Çiftçi platformunda. İşte bir kargaları kovalayamıyor bu uygulama.
3: İyi ki varsın Ahmet abi. Çiftçiler günün kutlu olsun. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.
4: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
5: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
4: Yok mu bunun bir çaresi?
6: Var. DCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri altın, gümüş ve

0: can Azerbaycan'a selam olsun. Kalbimiz onlarla birlikte atıyor.
1: Sevgili dostlarım merhaba. Almanya'nın başkenti Berlin'deyiz. Almanya tarihine tanıklık etmiş tarihi parlamento binasının önündeyiz. Berlin'de yaşayan konuklarım Ali Sarı, Şafak Satır, Şenol Bıyıklı ve Abdurrahman Erdoğan'la tam bir Anadolu yaşadık. Dinlemeye, izlemeye hazır mısınız? Biz başlıyoruz.
0: Şafak'cığım hoş geldin.
2: Hoş bulduk hocam. Sen de hoş geldin Berlin'imize.
0: Hoş bulduk. Ya ben seni biraz önceki provada çok heyecanlı gördüm. Niye öyle oldu?
2: Hocam Berlin'in heyecanı diyelim ya.
0: Erzurumlu muydunuz?
2: Biz Erzincanlıyız hocam.
0: Erzincan değil mi? Neresinden?
2: Refahiye.
0: Refahiye. Erzurumlu yani... olsaydın bir Erzurum fıkrası anlatacaktım sana ama.
2: Dinleriz hocam.
0: Biz, öyle mi?
2: Tabii biz hepsini açarız. Tüm Türkiye bizim hocam.
0: Ya Erzurum'da ilk defa sinyalizasyon sistemi uygulanıyor, tamam mı? Kırmızı ışık, yeşil ışık. Ama şimdi halk henüz buna hazır olmadığı için her ışığın başına da bir polis koyuyorlar. Şimdi kadıncağız tam geçerken polis geliyor. Dur bacım, ne yapıyorsun, nereye gidiyorsun diyor. Fiş, sana ne? Gaynım gile gidirem diyor. Neyse bu bir hoşluk oldu. Gerçekten eyvallah bu çok, hocam. Benim için de çok anlamlı oldu. Yıllar önce senin baban bana eşlik etti. Aslında baban şu an Türkiye'de tatilde olduğu için katılamadı, evet, İsmail.
2: Evet hocam, yoksa katılmak isterdi bize seve seve.
0: Evet, ben sizi baba oğul çaldıracaktım. Neyse vekaletini sana verdi. Neyse, mesela bu nedir?
2: Bu ana meyimiz.
0: Yani bu, en kocaman
2: tabii,
0: böyle.
2: Tabii meyin en büyüğüdür, atasıdır.
0: Ha, yani bizim bu bağlamanın divan bağlaması gibi.
2: Gibi, aynen evet, hocam. Odur zaten sesi de onun gibi derinden verir.
0: Bu mesela biraz daha boyu küçük.
2: Hocam bu orta meyimiz.
0: Bizim... Bu da... Bağlama, divandan aynen, bağlamaya geldik
2: aynen,
0: şimdi.
2: Divandan bağlamaya geçtik. Bir de hocam burada da en son cura meyimiz var. Ha, en ince sesimiz.
0: Torunu.
2: Bu da torun.
0: Torunu, aynen, tamam. Şu dededen bir başlayalım mı?
2: Dededen başlayalım hocam.
0: Ben de sana eşlik ederim ya, bak burada.
2: Seve seve hocam.
0: Mendir de var.

0: Evet, biraz daha tiz şimdi bu.
1: Aynen hocam.
0: Bir de bu şu cürayı, torununu duyalım bakalım.
1: Şimdi
0: hadi.
1: Toruna geçiyoruz. Bir sarı gelin yapalım mı hocam?
0: Yapalım hadi.
1: O zaman Erzurum versiyonunu yapalım önce. Sonra da diğerini.
0: Tamam.

0: Hocam bana eşlik ettiğiniz için de ayrıca çok teşekkür ederim.
1: Çok mutluyum. Yani seni burada tanıyorum. Burada doğmuş bir genç, yakışıklı bir delikanlı.
0: Çok teşekkür ederim.
1: Ve senin babam bana 25 sene önce, 30 sene önce burada eşlik etmiş.
0: Eyvallah.
1: Şimdi sen bana çalıyorsun. Birlikteyiz. Bu harika bir durum.
0: Çok öyle hocam. Ben de aynı şekilde çok mutluyum.
1: Evet,
0: evet hocam, geldik Dudu'a.

0: Sen zurna da çalıyorsun.
1: Tabii hocam, değil zurna mi? Da var. Zurna bizim hatta baba dede geleneğimiz. En çok merak saldığım da oydu zaten. Babam hep çalarken dinlerdim böyle. Ya. Rahmetli Binali Selman'ı da alalım buradan hocamı.
0: Tabii, bu işin piriydi yani.
1: Bu işin piriydi.
0: Mahir bizde, var oğlu biliyorsun.
1: Tabii, Mahir Üstad var. Deniz Selman.
0: Deniz var oğlu.
1: Tabii,
0: evet.
1: Onlar da çok iyi üstadlar kesinlikle. Ve biz tabii onları dinleyerek, örnek alarak bu yola girmiş olduk hocam.
0: Evet.

0: Hocam sesine yüreğine sağlık ya.
1: Zurna sesini duyunca dayanamadım, bir barak havasına girdim. Sanatçı kardeşim Mehmet Seski okurdu bu havayı.

0: Ali'cim hoş geldin.
1: Hoş bulduk hocam.
0: Kaç yıl oldu Almanya geleli?
1: Ben burada doğdum.
0: Burada mı doğdun sen?
1: Ben
0: Ha.
1: babam
0: Nereden
1: gelmişler.
0: gelmişler?
1: Denizli'den gelmişler.
0: Ha, Denizli'nin neresindensin?
1: Ben Denizli'nin Dereçiftlik köyündenim.
0: Ha, Tahtacı köyü.
1: Tahtacı.
0: Onun için sen Tahtacıoğlu diye
1: Ben
0: mahlas kullandın.
1: o mahlası şu yönden aldım. Çünkü gördüğüm kadarıyla birçok arkadaş kendi yöresine ithafen çok şeyler yapıyorlar,
0: Evet.
1: isimleri alıyorlar. Biliyorsun bizim orada da Yörükler, Türkmenler, Tahtacılar.
0: Tabii.
1: Böyle bir mahlası olmadığı için, ben de böyle müzikleri yapmayı sevdiğim için
0: Evet.
1: bu mahlası almak istedim Tahtacıoğlu olarak. Bir nevi geriye bir şey bırakabilirsem Tahtacıoğlu ismi altında
0: Evet.
1: çok mutlu olacağım. Çünkü yok böyle bir mahlas.
0: Yok.
1: Ben de kendi kökenime biraz bağlı bir insanım. O kültüre, o müziğe, elimden geldiğince de o yörenin konusunu hikaye etmeye. O yüzden.
0: Zaten orman işleriyle uğraştıkları için
1: Aynen.
0: tahtacı
1: Aynen.
0: derler.
1: İlk isimleri zaten ağaç eri olarak
0: Ağaç
1: belirlenmiş.
0: eri.
1: Ağaç eri olarak
0: Ha, güzel.
1: tahta evler yaptıkları için,
0: Ha.
1: ormanlarda, yaylalarda obalarını kurdukları için.
0: Evet.
1: Ondan sonra gelelim bugüne kadar.

0: kadar tahtacı olarak gelmişler. Ama evet, tabii belirli bir ocağa bağlı olarak.
1: Tahtacılarla Yörükler biliyorsun Oğuzların iki tane böyle şey dalıdır.
0: Aynen, aynen.
1: İkisi de doğa insanı, iki tarafı da doğa insanıdır. Peki o zaman bir mengi çalalım seninle, ne dersin?
0: Vallahi güzel olur hocam, hem de bizim oralara hitaben olur. Evet. Ben dediğim gibi bu eserlerim yanında mengilere de örnek veriyorum.
1: Evet.
0: Birkaç sanatçı arkadaşımız var, onlara da verdim. Nasip olursa seslendirecekler.
1: Şimdi sen burada doğmuşsun.
0: Evet.
1: Biz seni burada çekiyoruz ve insanlara anlatıyoruz. Bakın işte Almanya'ya gelmiş bir ailenin evladı burada doğdu ve bu geleneğini devam ettiriyor. İşte böyle insanlar da var.

0: Böyle bir eser hocam.
1: Gönlüne sağlık. Ali'cim, torunlarına bir belge bırakmış olduk.
0: Çok böylece. Teşekkür ederim. Sayende oldu hocam.
1: Sağ ol. Yolun açık olsun.
0: Allah herkese yol açıklığı, baht açıklığı versin.
1: Mutlu oldum seni de tanıdığıma.
0: Ben onur duydum. Güzel bir sürpriz oldu. Hayatımda güzel bir anı oldu.
1: Sağ olasın.
0: Sana ve bütün kamera arkasındaki arkadaşlara çok teşekkür ediyorum. Ve müsaade edersen şunu söylemek istiyorum. Bütün dünya insanlarına çok güzel günler diliyorum. Mutluluklar diliyorum. Şunu da unutmasınlar. Kötülük kötüdür, iyilik iyidir. Bu çok önemli. İyi olalım, iyi kalalım.
2: Bizim işimiz iyilikle sevgili dostlar. Bakın, Trabzonlu iki iyi insanla tanıştırayım sizi. Berlin'den Şenol Bıyıklı ve Abdurrahman Erdoğan.

0: Salım gurbet
1: Sağ olun ya Abdurrahman Şenol. Sanki Akçaabat köftesi yemiş gibi olduk vallahi.
2: Size sağ olun.
1: Çok teşekkür ederim. Almanya'dan, Berlin'den o zaman Karadeniz yaylalarına sizinle birlikte bir selam olsun.
2: Olsun.
3: Almanya nere, Karadeniz nere? Ama müzik bizi bir araya getirdi gene. Gurbetteki kardeşlerimizin yolları hep açık ve sağlıklı olsun. Haftaya görüşmek üzere dostlar.

0: Şefkate açılan kapının adresi 130 yıldır değişmedi. Bu bayram siz de Darül Acize'ye yapacağınız kurban bağışlarınızla değişmeyen iyilik geleneğimize ortak olun. Darül Acize, 130 yıldır hepimizin evi, hepimizin sofrası. Bağışlarınız için 444-6080 ya da darulacize.gov.tr.
1: Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz. Trep dışında her şeyi çekerim.
2: Üst geçide bak abi.
3: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.
1: Türkcell'e çekiyoruz.
4: Evleri fiber hızına çeken Superbox 5G ile şimdi de evleri beşliyoruz. Havadan fiber teknolojisiyle altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmana özel fiyatıyla Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Türkcell gücünde
5: 5G. Biraz fazla almadınız mı?
6: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
5: Yok mu bunun bir çaresi?
7: Var. GCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla bariteleri altın gümüş.

0: Ben Oktay Üst. Yanında yolların ritmini bilen Süleyman, kalbin ritmini tutan Coşkun ve her notaya ruh katan Mustafa var. Her durakta yeni bir ses, yeni bir hikaye. Rotamız müzik, durağımız Türkiye'nin kalbi.
1: Evet arkadaşlar, rotamız müzik ekibi. Bugün yaşadığımız şehir İstanbul'dayız.
2: Evet.
1: Yani ben uzun yıllardır yaşıyorum. Yani 13 yaşında falan gelmiştim. Sen kaç yaşındaydın?
2: Ben de 13 yaşlarında falan geldim.
1: Yaş olarak aynı yaşlar. Benim geldiğimde su yoktu İstanbul'da mesela. Su sorunu vardı. Gerçekten insanlar mesela haftada bir Lalli'de oturuyorduk, haftada bir su gelirdi. Su satarak başladım da. Şimdi aslında müzik hayatına başlamamın ilk şeyi su satmak İstanbul'da. Sonra bağlama aldım. Yani benim İstanbul sokaklarında büyük anılarım var. Herkeste bir şeyi var ya bu şehrin. Yani herkeste bir anısı var. Küçük bir şey de yaşasan hemen duygulanıyorsun da. Sokaklar başka bir güzel. İşte ne bileyim. Boğaz Köprüsü başka bir güzel. Garip bir şey, zor ama. Müziğin başkenti diyelim yani. O yüzden rotamız müzik ekibi olarak müziğin başkentinde program yapacağız bugün. Şimdi arkadaşlar görev kağıdımızı okuyalım. Bakalım bugün İstanbul'un neresinde müzik yapacağız? Sevgili Dol arkadaşlarımız, bugünkü rotamızda İstanbul'un kalbi Üsküdar'ın zarif semti Kuzguncuk sizleri bekliyor. Bu mahalle tarih kokan sokakları, cumbalı evleri ve boğaza uzanan ruhuyla her notayı derinden hissedeceğiniz özel bir durak. Vay! Üsküdar'dayız. Üsküdar'daymışız. Göreviniz neymiş? Kuzguncuk sokaklarında yürüyerek çevreyi keşfedim. Kuzguncuk da çok güzel bir yer. Keşfedeceğiz hemen. Mahallenin dokusunu, insanlarını ve yaşamın ritmini hissettirecek planlar alın. Ardından boğaz manzaralı bir noktada müzik performansınızı gerçekleştirin. Kurulum sade olsun, müzik ön planda olsun. Müzik ön planda olacak zaten. Belki şey yaparız, biraz Karadeniz'i fazla yapabiliriz. Duruma göre tulum zaten kesin çalmalıyız orada. Sonra ne diyor? Bu bölümde İstanbul'un sadece mimarisini değil, ruhunu da müziğinizle ortaya koymanızı bekliyoruz. Boğaz sizinle birlikte nefes alsın. Bizim ekibi de yazmış.
3: İddialıdır.
1: Evet, bugünkü görevimiz Üsküdar. Üsküdar tarafında boğaz manzaralı bir yerde çalacağız. Şimdiden başarılar diliyorum. Emeklerinize sağlık diyorum. Sağ olun. Benim için İstanbul'un başka bir anlamı var. Hani bütün aşklar burada, bütün sevgiler burada, bütün zorluklar burada. Yani kendi şehrinde müzik yapıyormuş gibi aslında biraz. Yani kendi şehrimizdeyiz. Kendi sokakta, kendi trafiğimizdeyiz. Sonra trafikteyiz. Güzel bir dinleti yapıyoruz.
2: Başlayalım, haydi gidelim.
1: Kime dinletiyoruz?
2: İşte yavaş yavaş böyle.
1: İstanbul'a. Kuzguncuk'ta gezeceğiz. Muhtemelen boğaz manzaralı. Orada Kuzguncuk'un üstü falandır
2: ya. Yani güzel bir yer bulup kurulup çalıyoruz öyle mi? Haydi gittik o zaman.
1: Haydi bakalım. Üsküdar yolcusu kalmasın. Rotamız müzik. Üsküdar'a gidiyor. Kuzguncuk'a gidiyor. Üsküdar'ı tanıyoruz ve
2: müzik yapıyoruz.

Efendim İstanbul'dan merhabalar. Bugün Üsküdar'da Millet Bahçesi'ndeyiz. Boğaz Köprüsü'nü görüyorsunuz. İstanbul'a ilk geldiğimde bir tırın ön tarafında böyle küçük pencereden İstanbul'un güzelliklerini görmüştüm o boğazdan. Şimdi o boğazın karşısında müzik yapmak benim için onur verici. Sanırım sizin için de onur verici. Çünkü İstanbul sokakları ve vapurlar ve birçok yer sizden sorulur. Coşkun, Süleyman ve Mustafa İstanbul sokaklarının müziğinin dilini keşfediyorlardı. Sonra onları aldım ve birlikte İstanbul'u ve Türkiye'yi dinleyeceğiz Rotamüz müzik ekibiyle. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Umarım çok keyifli bir program geçirirsiniz. Sevgiyle, saygıyla.

0: Efendim, bir sabah makamıyla başladık sanırım. Önce uşak makamı yaptık, sonra sabah makamı.
1: Sabah, bir sabah daha.
0: Sabah makamı, ikinci bir sabah makamı. Sallansana, sallasana mendilini. Hiç unutmam, rahmetli büyük dedem. O zaman ben 13 yaşındayken, o sanırım yüzlerindeydi büyük büyük dedem. Elinde bastonla bu türküyü söylerdi sürekli böyle. Sabah uyandığında bastona vura vura, sallasana, sallasana. Çocukluğumda ilk duyduğum, hani büyüklerimizden duyduğum türkü desek bu diyebilirim. Benim için başka bir anlamı vardı. Üsküdar'da biliyorsunuz Karadenizler çok vardır. Hani Üsküdar'a gelip de Karadeniz müziği yapmazsak, tulum çalmazsak, kemençe çalmazsak sanırım biraz küserler bize. O yüzden Üsküdar'dan herkese selam olsun, Millet Bahçesi'nden. Şimdi Karadeniz bölümünde güzel türkülerle programımıza devam edeceğiz. Rotamız Müzik İstanbul'dan devam ediyor.

gördüğünüz gibi bazı türkülerde İstanbul geçer. Çünkü İstanbul'da herkesin bir aşkı, bir sevdası vardır. Özellikle Karadenizlilerin de İstanbul'da başka bir dünyası var. Çünkü denizin olduğu yer Karadenizliler için başka bir dünya oluyor. Zamanında insanlar, mesela yorgancılar varmış burada. Bazı türkülerimizi unutmamalıyız, sürekli dile getirmeliyiz.

Bu yalan dünyada, bu ölümlü dünyada böyle güzel türküler söyleyip dünyadan göçüp gideceğiz. O yüzden kimsenin kalbini kırmaya gerek yok. Sevince de adam gibi sevmek lazım. Aşık olunca da adammış gibi aşık olmak lazım. Boş bir dünyada yaşıyoruz. Türkülere sığının. Kendinizi sevgiye, aşka, çiçeğe, böceğe verin yeter. Gerisi hikaye. Şimdi başka bir türkü söyleyelim. Yine Karadeniz'deyiz. Çünkü Üsküdar'dayız. Üsküdar'da olunca Karadeniz'de olmamak olmaz. Bence şimdi Mustafa'cığım tulumunu çıkarsın. Tulumla böyle tulum kemençe ile karışık bir potpuri yapalım ve programımıza devam edelim. Sevgiyle kalın şimdilik.

Evet, tulumun bu güzel sesini dinledikten sonra Mustafa'cığımdan bizi hem Şin'e götürdü, dağlara götürdü, Karadeniz'e götürdü. Kavron Yaylası bilir misin? Gittin mi? Yoksa Kavronlu musun sen? Kavron Yaylası

çok güzel bir yayla. Aslında Karadeniz'deki bütün yaylalar güzel ama bazı yaylaların türkülerdeki yeri var. Bu da Kavron Yaylası türküsüydü. Eline sağlık. Bir hemşehrin olarak durumun hakkını veriyorsun Mustafa'cığım. Emeğine sağlık. Şimdiki şarkımız biraz hareketli olsun. Karadenizler horon oynamayı sever. Sen de bilirsin. Ben de severim. Bence bir horon parçası yapalım. Ekran başındaki seyircilerimiz de belki kalkar bir horon oynar. Kalkmadan da oynanıyor gerçi oturduğumuz yerden de. Horon olmazsa olmaz. Bir horon vuralım Üsküdar'da.

Bütün göğüslenenler gelsin. Karadenizli kim göğüslendiyse ona gelsin. Şimdi programımızın sonuna yavaş yavaş geliyoruz arkadaşlar. Bugün bizleri Üsküdar'da yalnız bırakmadığınız için herkese sonsuz teşekkür ediyoruz. Tulumda Mustafa, gitarda Coşkun, bağlama ve vokalde Süleyman. Sizlerle beraberdik. Ben de Oktay Üst. Programımızın sonuna geldik. Son parçamızla size veda ediyoruz. Şimdiki parçamız Bilettum Oravumi Ettum Kestane Moli adlı türküyü icra edeceğiz sizlere. Hep beraber korona durup oraklarınızı biletip yaylaya çıkalım. Tekrar görüşmek üzere. Haftaya Rotamız Müzik İstanbul'da başka bir yerde tekrar görüşeceğiz.

24 yıllık hasret bitti. Bizim çocuklar Dünya Kupası'nda. Bir neslin rüyası gerçeğe dönüşüyor. Vincenzo Montella önderliğindeki Ay Yıldızlılar kıtaları aşan dev heyecana ortak oluyor. Futbolun kalbi yeni formatıyla ilk kez düzenlenecek 2026 Dünya Kupası'yla Amerika, Kanada ve Meksika'da atacak. Dünyanın en büyük yıldızları nefes kesen 104 maç, A milli takımımızın dev mücadelesi. Dünya Kupası'nın tüm coşkusu 1974'ten bu yana olduğu gibi yine TRT Parkı ile yaşanıyor. 39 gün sürecek büyük heyecan 11 Haziran'dan itibaren TRT ekranlarında, Tabii platformunda ve TRT Radyo 1'de.

0: Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz. Trip dışında her şeyi çekerim.
1: Üst geçide bak abi.
2: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.
0: Türkcell'e çekiyoruz.
3: Evleri fiber hızına çeken Superbox 5G ile şimdi de evleri beşliyoruz. Havadan fiber teknolojisiyle altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmana özel fiyatıyla Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Türkcell gücünde 5G.
4: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
5: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
4: Yok mu bunun bir çaresi?
6: Var. DCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
7: DCM Yatırım. Geleceğime yatırım.
8: Selam. Ben Durmuş. Bu tarla Ahmet abilerin tarlasıdır. Bana emanet. Kuş uçurtmam buralarda. Ahmet abi de, ailesi de maşallah çalışkan insanlar. Sabah, akşam, yaz, kış çalışırlar. Onlar çalışır da ben durur muyum? Dururum. İşim bu.
9: Ahmet abi. Yine Ziraat Çiftçi platformunda.
8: Tarlasına özel hava durumu takibinden sulama zamanlamasına kadar tüm kolaylıklar bu uygulamada. Yeni traktörünü alırken bile kredi başvurusunu uygulamadan yaptı. Bankart Başak'la ihtiyaçlarını karşılıyor, hesap hareketlerine de bakıyor. Uygulamadan güncel piyasa fiyatlarını da takip ediyor. Bütçe planlamasını da buradan yapıyor. Bir Ahmet abi mi? Hepsi orada. Özel haberler, güncel duyurular, bir çiftçinin ihtiyacı olan her şey Ziraat Çiftçi platformunda. İşte bir kargaları kovalayamıyor bu uygulama. İyi ki varsın Ahmet abi. Çiftçiler günün kutlu olsun. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.

Aşikar dostlarıyla, müzik sever izleyenlerimizle yeniden birlikte olmanın heyecanını yaşıyoruz. Suz Dil makamında Avni Anıl bestesiyle programımızı açtık. Unutamıyorum dedik. Şimdi yine Suzu Dil bir eserle devam ediyoruz. Buyurun.

Sevgili arkadaşlarımın ellerine sağlık. Yine çok güzel yorumladılar. Şimdi farklı tarzda bir şarkıyla devam edeceğiz. Bakalım ne geliyor.

Ellerinize kollarınıza sağlık arkadaşlarım. Umarım sizler de bu şarkıdan bizim kadar keyif almışsınızdır. Böyle eski şarkıları okudukça hep eski günlere gidiyorum ben şahsen. Umarım sizler de aynı hissiyatı paylaşıyorsunuzdur benimle. Şimdi güzel bir Orhan Gencebay eseriyle devam ediyoruz.

Vay vay vay, ne güzel şarkıydı. Elinize kolunuza sağlık. Şimdi güzel bir eserle devam ediyoruz. Buyurunuz.

Çok teşekkür ediyorum sevgili arkadaşlarım. Şimdi daha güncel bir eserle programımıza kaldığımız yerden devam ediyorum. Bakalım ne geliyor.

Ellerinize sağlık, çok teşekkür ediyorum. Hakikaten güzel bir şarkı. Bora Duran'ın şarkısıydı bu da. Böylece değişik bir eserle programımıza devam ettik. Şimdi Türk müziği eserimize devam ediyoruz. Bakalım ne geliyor. Biraz hareketleniyoruz bu arada.

Bravo. Ben de seyircilerimizin adına sizi alkışlıyorum, izleyicilerimizin adına. Güzel hareketli bir Türk müziği eserinden sonra şimdi Barış Manço'yu, Barış abimizi anacağız. Bakalım ne geliyor.

0: neresi?
1: Programımızın sonuna geldik. Önümüzdeki hafta yine aynı günde siz müzikisever dostlarımızla Aşikar programında buluşmayı ümit ediyoruz. Kendinize iyi bakın, sağlıkla kalın, hoşça kalın.

0: Bizim mücadelemiz küçücük bir hücrenin içinde ama dünyaları değiştirecek kadar. Bazen bir tuğlayla, bazen bir mesajla. Sonunda kazananın hep biz olduğumuz bir mücadele. LÖSEV 28 yaşında.
1: Biraz fazla almadınız mı?
2: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesin topluyor.
1: Yok mu bunun bir çaresi?
3: Var. GCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri altın gümüş.

0: Selam. Ben Durmuş. Bu tarla Ahmet abilerin tarlasıdır. Bana emanet. Kuş uçurtmam buralarda. Ahmet abi de ailesi de maşallah çalışkan insanlar. Sabah akşam yaz kış çalışırlar. Onlar çalışır da ben durur muyum? Dururum. İşim bu.
1: Ahmet abi. Yine Ziraat Çiftçi platformunda.
0: Tarlasına özel hava durumu takibinden sulama zamanlamasına kadar tüm kolaylıklar bu uygulamada. Yeni traktörünü alırken bile kredi başvurusunu uygulamadan yaptı. Bankart Başak'la ihtiyaçlarını karşılıyor, hesap hareketlerine de bakıyor. Uygulamadan güncel piyasa fiyatlarını da takip ediyor. Bütçe planlamasını da buradan yapıyor. Bir Ahmet abi mi? Hepsi orada. Özel haberler, güncel duyurular, bir çiftçinin ihtiyacı olan her şey Ziraat Çiftçi platformunda. İşte bir kargaları kovalayamıyor bu uygulama. İyi ki varsın Ahmet abi. Çiftçiler günün kutlu olsun. Ziraat Bankası, bir bankadan daha.

0: Mehmetçik Vakfı bağışçılarının desteğiyle şehit ailelerine, gazilerimize ve yakınlarına destek olmaya devam ediyor. Emanetlerinin yanında ise yüce gönüllü milletimiz var. İyi ki varsınız.
1: Selam, ben Durmuş. Bu tarla Ahmet abilerin tarlasıdır. Bana emanet. Kuş uçurtmam buralarda. Ahmet abi de, ailesi de maşallah çalışkan insanlar. Sabah, akşam, yaz, kış çalışırlar. Onlar çalışır da ben durur muyum? Dururum. İşim bu.
2: Ahmet abi. Yine Ziraat Çiftçi platformunda.
1: Tarlasına özel hava

0: durumu takibinden sulama zamanlamasına kadar tüm kolaylıklar bu uygulamada. Yeni traktörünü alırken bile kredi başvurusunu uygulamadan yaptı. Bankart Başak'la ihtiyaçlarını karşılıyor, hesap hareketlerine de bakıyor. Uygulamadan güncel piyasa fiyatlarını da takip ediyor. Bütçe planlamasını da buradan yapıyor. Bir Ahmet abi mi? Hepsi orada. Özel haberler, güncel duyurular, bir çiftçinin ihtiyacı olan her şey Ziraat Çiftçi platformunda. İşte bir kargaları kovalayamıyor bu uygulama. İyi ki varsın Ahmet abi. Çiftçiler günün kutlu olsun. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.
1: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
2: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
1: Yok mu bunun bir çaresi?
3: Var. GCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
4: GCM Yatırım. Geleceğime yatırım.
5: Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz. Trip dışında her şeyi çekerim.
6: Düz kişide bak abi.
7: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.
5: Türkcell'e çekiyoruz.
3: Evleri fiber hızına çeken Superbox 5G ile şimdi de evleri beşliyoruz. Havadan fiber teknolojisiyle altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmana özel fiyatıyla Superbox 5G fırsatını kaçırmayın.

Evet, herkese merhaba. Bu Arada Sıra şarkısıyla başlamak istedik bugün Sinan'la sahnede. Çünkü bu da çok olmuş ya. Bu tabii ki 2011 falan demek istiyorum. Yani küçücüktük o zamanlar. Şimdi ne oldu ben anlamadım. Çok çabuk geçiyor ya. Neyse, bu şarkı çok güzel. Ajdem'e de buradan selamlar. Onu da çok severim. Daha bu sabah konuştuk onunla da. Onu da çok sevdim. Bir kere daha söylüyorum. Çok büyük bir şans tabii Ajda'yı tanışıyor olmak, onunla çok şarkılar yapmak falan. Hepsine teşekkür ederiz. Bugün yine beraberiz. Çok tatlı, çok özel bir konumuz var. Sercan bizde yaklaşık 15 yıldır olduğu gibi. Sercan Barutçu, Enes Yolcu. Bu da herhalde, Enes ne oldu be? 7 yıl olmuş mudur? 7 yıldır. Bu küçücüktü böyle. Küçük Emrah'la dolaşıyorlardı böyle, küçük Enes olarak yan yana. Şaka yapıyorum tabii. Enes'cim büyük yetenek. Hepiniz çok seviyoruz. Sokakta çok güzel ilgi var bu programa. Bu programa vakit bulup enerjimiz oldukça devam edeceğiz inşallah. Anneler, teyzeler var, yanağımı sıkan, arkamdan koşan arkadaşlarımız var. Bu programı izleyen, tahmin ettiğimiz yerlerde izleniyor. Türkiye'nin en çok izlenen müzik programı oldu. Ve her bölgede yayın yapan tek müzik kanalı. O yüzden burada varız. Çok teşekkür ediyorum. Hem yapımcıma hem TRT ekibine, herkese. Müthiş bir ekip var burada. Her zaman arkadaşlarımız da içeride. Yani çok emek var tabii. Karşında alıyoruz. Sağ olun, var olun. Şimdi bugün çok değişik bir konum var. Değişik yani bence. Evet. Çünkü adının başında başka bir isim koymuş. Soru işareti koymuş. Öyle diye diye herkesin tanıdığı birisi olmuş. Çünkü normalde soyadı Takan. Ama o kim Bureyan diye diye dikkat çekmiş. Akıllı bir strateji. Ben severim böyle işleri. Ve ondan sonra çok güzel bir kitle sağlamış kendine. Bugün de canlı canlı şarkılar söylemeyi teklif ettik. O da kabul etti sağ olsun. Kısacası, uzun lafın kısası, Sinan'la sahnede bugün. Kim bu Reyhan değil, çok iyi tanıdığımız Reyhan. Reyhan Takan Sinan'la sahnede. Alkışlar.

0: Bravo.
1: Teşekkür
2: Gördüğün
1: ederim.
2: gibi stüdyo ayakta. İçeride normalde
1: Çok teşekkür ederim.
2: on binlerce kişi çalışır. Burada 5 kişi var ama onlar kadar ses çıkıyor. Hoş geldin tekrar.
1: Hoş
2: Ayağına
1: bulduk
2: sağlık. Gel canım.
1: efendim.
2: Karadeniz'e bir göndermeyle başladın.
1: Evet,
2: En son burada
1: Karadeniz'i seviyoruz.
2: ben de en sevdiğim bölge söylüyorum her zaman. Bütün bölgeler içinde en sevdiğim bölge. Ben bir Marmaralı olmama rağmen keşke Karadeniz... Hatta Resul burada birkaç gün önce konuktu. Geçen programlardan birinde. Ve onunla da galiba düetin var.
1: Evet,
2: Değil mi?
1: daha yeni yaptık ama benim sesim niye bugün çıkmıyor
2: Çıkıyor.
1: konuşurken?
2: Şarkı söylerken
1: Dün
2: çıktın.
1: çok
2: Önemli.
1: üşüttüm, o yüzden
2: Harbi
1: olabilir.
2: mi?
1: Dün
2: Geçmiş olsun.
1: elektriklerim gitti
2: Neden?
1: ve site yönetimi yapamadı elektrikleri.
2: Şaka yapıyorsun.
1: Şarteller attı.
2: Acaba kim
1: Benim de
2: buraya...
1: şarteller attı o sırada.
2: Eyvah eyvah ya.
1: Evet, maalesef biraz üşütmüş olabilirim. Çok özür diliyorum
2: Acaba
1: bunun
2: aralarında
1: için.
2: konuşuyorlar mı kim buraya yandı yani bu olay çıkaran şaka
1: Kim bu oldum hala
2: yapıyorum.
1: bulamadık henüz ama şimdi biraz
2: Ama
1: Karadeniz'le
2: çok
1: devam
2: güzel
1: ediyorum.
2: söylüyorsun ya. Yani bu
1: Gerçekten.
2: çok yakışıyor sana.
1: Çok teşekkür
2: Resul'e
1: ederim.
2: yaptığınız şarkı da bayağı herhalde başarılı oldu.
1: Çok güzel oldu. Sevgili Enes Yolcu'yla beraber
2: Enes'in
1: zaten.
2: düzenlemesi zaten
1: Evet.
2: evet. Enes o
1: İnanılmaz
2: Karadenizler'de
1: güzel bir işti.
2: çok iyi yapıyor altyapıları. Peki böyle bunlardan devam etme düşüncen var mı Karadeniz'i bir tane daha yapayım gibi?
1: Şu an Karadeniz'den devam etmek istiyorum
2: Değil
1: aslında.
2: mi?
1: Evet.
2: Ne güzel bir fikir.
1: Yolculuğum artık o yönde olacak.
2: Çok iyi fikir. Biz de Resul'le bir tane düet yapacağız. Ona bir Karadeniz şarkı
1: Aa,
2: yazdım.
1: süper.
2: Var benim de şeyde var. Gel yanıma tut geliyorum yar. Ekin.
1: Ekin Uzunlar.
2: Evet.
1: Ekin Uzunlar'la da düetimiz var. O
2: Ekin'de de
1: da
2: var senin.
1: evet, o da bayağı
2: Aslında o
1: sevilmişti.
2: Ekin Uzunları şarkısı var. Ona, bir de Simsiyah'ım var Ceceli'de.
1: Çok
2: O da
1: severim.
2: biraz Karadeniz var aslında
1: Çok
2: benim
1: severim.
2: şarkılarda. Güzel bölge ya. Her zaman hani
1: Evet.
2: karşılığı var. Burada çok en çok Karadeniz'de izleniyormuşuz biz de. Onu da araştırmadan söyledi Defne Hanım bize. O yüzden selamlar herkese buradan. Peki
1: Selamlar olsun.
2: bu iyi strateji ya. Kim Burayan? Nereden çıktı? Sen mi buldun bu ismi?
1: Ben bulmadım aslında. Ben çok küçüktüm. Yani 14 yaşındaydım.
2: Ha, Kim Burayan
1: Sonra bir
2: diyorsun.
1: çocukta gördüm bunu. O zaman çok popülerdi bu isimler.
2: Ha, öyle
1: Ben
2: başlıklar var.
1: şuyum, ben buyum
2: Ha.
1: falan. Ben de Kim Bu'yu koymuştum öyle önüne.
2: Ama senle patladı bu iş.
1: Benle
2: Kim
1: patladı.
2: Burayan diye değil
1: Evet,
2: mi?
1: sonrasında ben patlayınca isim de patladı. Herkes Kim Bu,
2: Sen
1: Mustafa,
2: sosyal
1: Kim Bu
2: medyada
1: abi. Evet,
2: büyüyenlerdensin değil
1: sosyal
2: mi? Daha
1: medya.
2: influencer gibi bir durumda mıydın ondan önce yoksa?
1: Evet, şöyle ben sadece fotoğraf paylaşıyordum sosyal medyamda. Sonrasında bir gün Hey Gidi Karadeniz videosunu çektik. Arkadaşım çekti, 15 saniyelik bir video. Story'me koymuştum ben. Arkadaşım da dedi ki hemen bunu post atıyorsun. Ben de postladım. Bir baktım. 50 bin
2: İnanılmaz.
1: takipçi,
2: Vay.
1: 90 bin.
2: Bir
1: Her
2: şeyler
1: ay böyle
2: oluyor.
1: 100 bin artıyordu
2: Bir
1: işte.
2: şeyler oluyor dedin.
1: Sonrasında Mustafa Ceceli ile beraber ıssız duvarları yaptık zaten. Öyle ilerledik.
2: Şimdi Reyhan Tagan diye mi? Yani şey başladım sen de. Ya ben artık normal isim soyisim devam. Değil mi?
1: Kesinlikle
2: Bir yerden
1: evet.
2: sonra sıkılır
1: Şu
2: çünkü
1: an o
2: insan.
1: kadar pişmanım ki.
2: Ama
1: Öyle de
2: işte.
1: demek istemiyorum ama.
2: Şimdi şey başladı. Burayan o Reyhan mı acaba? Değil mi?
1: Evet. Şimdi bulmaya çalışıyorum. Çünkü bir yandan pop yapıyorum, bir yandan Karadeniz, bir
2: Karadeniz
1: yandan
2: var.
1: arabesk.
2: Arabesk var.
1: Her şey var. Oturtamadık onu.
2: Seviyorsun ama şarkı söylemeyi.
1: Seviyorum.
2: Sahne
1: Çok
2: almayı da
1: seviyorum. Evet,
2: seviyorsun.
1: çok seviyorum.
2: Herhalde 5 yıl oldu mu?
1: Doku,
2: Başladı.
1: 9 yıl
2: Dokuz, ama
1: oldu.
2: en ufakken.
1: Sahneye, sahnelere 2 yıldır başladım. Biraz bende anksiyete vardı.
2: Atlattın mı
1: Panik.
2: onu?
1: Şu an
2: Çok rahatsın.
1: atlattık.
2: Şimdi mesela geldi
1: Evet.
2: mükemmel bir şekilde.
1: Çıkana kadar böyle problem olmuyor sahnede. İkinci şarkıda
2: Peki
1: tozu
2: küçükken hani
1: yutturuyoruz.
2: ilk o yaştan da hani sesin ne güzel kızım diye okul çevresi mi keşfediyor ailem mi?
1: Benim anne tarafı müzikle ilgileniyor zaten.
2: Öyle
1: Full
2: mi?
1: hepsi. Teyzem daha
2: Onların
1: öncesinde
2: ellerinden öpüyoruz.
1: program sunuyordu o da. Bıraktı.
2: Hmm.
1: Ben şimdi devam ediyorum
2: Devam
1: onunla.
2: ettiriyorsun.
1: Evet.
2: Ne güzel. Şimdi tabii Reyhan Tagan olarak artık seni. Değil mi? Her yerde
1: Evet.
2: anons
1: Evet.
2: ediliyor.
1: Evet.
2: Ve galiba Belalı mı seçmişsin?
1: Evet, Sezen Aksu
2: Sezen Aksu
1: Belalım.
2: Belalı.
1: Çok severim Sezen
2: Yakışır
1: Aksu'yu.
2: da.
1: Çok
2: Sezen'e de buradan
1: teşekkür
2: selamlar.
1: ediyorum.
2: Onunla da çok güzel 2-3 yılımız geçti.
1: Selamlar
2: Ben
1: olsun.
2: küçükken
1: Ne
2: Kanlıca'da
1: mutlu.
2: evet. Ondan sonra oradan ayrıldım. Ama bu şarkılar hiç ölmüyor. Geçen gün onu bir programda konuştuk. Belalı mı yaptık mı bilmiyorum ama yani o zaman hele Onda Tunes zamanından kalan şarkılar ölümsüz. Gerçek bir halk
1: Kesinlikle.
2: ozanı Sezen'de.
1: Kesinlikle.
2: Ona da buradan selam çakalım. Şimdi
1: Selamlar
2: Reyhan
1: olsun.
2: Tagan'dan kim bu deyip durmayın artık. Reyhan Tagan'dan Belalım Sinan'la sahnede.

0: Bravo.
1: Teşekkür ediyorum.
0: Ağzına sağlık. Senin bütün ekibin de burada. Onlar da alkışlar seni sürekli görüyorum.
1: Teşekkürler, teşekkürler.
0: Destek aileden de var. Çevreden de var,
1: Evet,
0: değil mi?
1: sonuna kadar herkes
0: Peki
1: destek.
0: şey oldu mu hiç? Kızım acaba bir konservatuara mı gitsen falan, hani aileler sever ya.
1: Konservatuvara gidiyordum, dondurdum.
0: Neden? Pandemi zamanında
1: Gitmedi
0: mı?
1: ya. Evet, tam pandemi zamanına denk geldi bir
0: Normal.
1: de.
0: Bir şey olmaz.
1: Hoca keman dersi veriyor online. Hocam diyorum, anlamıyorum ki.
0: Onlar kaybetti.
1: Estağfurullah.
0: Şimdi yavaş yavaş tabii işi büyütüp böyle kültür merkezleri, açık havalar falan, öyle hayallerin %60-70'ine gelmiş olabilirsin ama daha var tabii, değil mi?
1: Kesinlikle.
0: Daha
1: Daha
0: yaşın da çok
1: çok var
0: genç.
1: hem de. Tam hayallerim değil aslında
0: İyice
1: henüz.
0: büyüterek işi devam etmek
1: Kesinlikle.
0: istiyorsun. Çünkü bu
1: Kesinlikle.
0: bir kana girmiş bir zehir gibidir müzik, değil mi? Ya vardır hep ya hiç yoktur.
1: Kesinlikle. Çok
0: Evet.
1: doğru
0: Başka
1: söylediniz.
0: hiçbir şey yapamazsın yani.
1: Kesin. Böyle şey, depresyona giriyorum. Bazen evde yatıyorum, diyorum ki hiçbir yere çıkmayacağım. Yok, istemiyorum falan. Sonra bakıyorum, yok sen başka bir şey
0: Yapamaz.
1: yapamazsın.
0: Aynen.
1: Yapamazsın
0: Hep
1: ya.
0: bunlar
1: Kesinlikle.
0: sanatçı hayatında hep bu dalgalanmalar
1: Evet,
0: var. O
1: evet.
0: yüzden aynen yola devam yani burada.
1: Kesinlikle.
0: Şimdi buradan bir şarkıya geçeceğim. Mesela Hande'ye çok şarkı yapmışım. 25-30 tane şarkı yapmışız. Onlardan arada kalmış şarkılardan birini söyleyeceğiz. Onda da vardı mesela. Düşün, Hande Yener olmuşsun. Hala sen, o da giriyordu yani depresyona. Ajda'nın
1: Giriyor.
0: bile girdiği anlar vardır. Yıllar içinde ben neler çektim dedi. O yüzden daha yolun başındayken tabii bunlar çok normal. O yüzden hepsini aşağı aşağı kıra kıra geçeceksin. Bütün bu duvarları
1: Evet,
0: aşacaksın. Ona
1: evet,
0: da eminim yani.
1: evet.
0: Sana da bana da çok zor. Şimdi sen gidersen... Çok güzel şarkıydı bu ya. Ama bu albümde şey patladı benim. Bodrum'a da gittik beraber. Patladı önce. Bu 2010 yılında yaptığım bir albüm. Bütün albüm söz müzik düzenlemeydi. Sonra geçen sene 15 yıl sonra şey patladı. Günaydın geçiyor sopa. Ama o albümden ben arada kalmış bir şarkı söyleyeceğim
1: Size o kadar imreniyorum ki.
0: şimdi.
1: Muhteşemsiniz
0: Çok
1: gerçekten.
0: estağfurullah canım, sağ ol. Bu Yasak Aşk diye bir şarkım var o albümde. Ben bunu yapmak istedim bugün. Öbürü zaten popüler tamam, ama bu işte arada hasta mesela yaptık, değil mi? Ya, bir bela. Bunlar hep güzel şarkılar ama Yasak Aşk böyle arada kalmış bir şarkı olduğu için şimdi Sinan'la sahnede Yasak Aşk.

0: Bravo.
1: Bu da böyle bir şarkı yani. Teşekkürler. Saygılar, sevgiler. Ayıldık. Fena çalmıyorlar ha. Vallahi yetiştirdim ben bu çocukları. Yo iyi iyi. Hepsini çok seviyorum. Reyhan'cığım peki şimdi başladı, devam ediyor. Şimdi kariyerin ortasındasın diyebiliriz
2: evet,
1: artık. Değil
2: evet.
1: Mi? Ses rengin çok güzel çünkü çok güzel
2: çok
1: şarkılar söylüyorsun.
2: Çok teşekkür ederim.
1: Çok da hakimsin. Ama bir enstrüman da bence çok iyi. Kendi şarkılarını kesin yaptın mı hiç?
2: Kendi şarkım
1: var. Karaladıkların
2: var
1: mı ya? Söz mü yazıyorsun? Söz
2: evet,
1: müzik.
2: 200 senedir deniyorum.
1: Çıkarttın yok ama değil mi?
2: Hiç daha çıkartmadım henüz. Öyle bir fırsatım
1: bence ona
2: olmadı.
1: Bir cesaret etmek lazım ya.
2: Değil mi?
1: Yani yakışır bence.
2: Evet
1: gibi
2: öyle
1: geliyor.
2: Yapmalıyım. Şu an çok sevdiğim böyle Karadeniz'e yatkın bir şarkım var mesela.
1: Acaba onu mu besleyip Karadeniz olarak
2: evet,
1: çıkarsın?
2: Evet bence evet olabilir.
1: Ben mi şimdi fikir verdim? Yok
2: evet,
1: mu düşünmüyorum?
2: Evet çok teşekkür ederim.
1: Neyse sen bilirsin ama bence hani öyle bir o sanatçı şeyini alıyorum senden böyle yazıp
2: çok,
1: çizebilecek.
2: Çok teşekkür ederim.
1: Ve hani ismini de artık Reyhan Takan olarak oluşturduktan sonraki kariyerinde önünde rahat bir 30 yıldan fazla var diyebiliriz. Ne güzel
2: değil
1: bir şey.
2: Mi?

0: Güzel bir yaştasın yani bence. Müzikal anlamda da.
1: Başındayım sanki daha.
0: Başı ortası diyemeyiz
1: Değil
0: doğru.
1: mi? Evet.
0: Çünkü çok küçük başladığın için hani
1: Çok. 15 yaşında
0: çocuk şarkıcı
1: başladım.
0: gibi bir şey
1: Evet,
0: olmuş yani.
1: evet,
0: Değil mi
1: evet.
0: ilk
1: Tam o
0: başta?
1: dönemler böyle.
0: Peki bu yolda idol aldığın veya sen elini uzatıp da bunun hakkını ödeyemem dediğin müzisyenler veya yapımcılar sevdiklerin oldu mu yoksa hep kendin mi
1: İdol
0: yürüdün?
1: aldığım dersek Ebru Gündeş.
0: Ebru'yu çok seviyorsun.
1: Çok severim.
0: Aa,
1: Hayranım.
0: ne güzel.
1: Ona bayılıyorum, aşığım.
0: Ebru'cum.
1: Siz
0: Evet.
1: de çok güzel işler yaptınız. En son
0: İyi ki
1: çıkarttığınız
0: doğmuşum.
1: proje,
0: Evet.
1: bayıldım.
0: Şey yapalım
1: Emeğinize
0: mı
1: sağ
0: ya?
1: olun.
0: Benim ona çok sevdiğim bir şarkım var. Bir devir bitti kabul edelim. Biliyor musun o şarkıyı?
1: Az çok
0: Bir
1: nakarattı.
0: devir...
1: Evet.
0: Enes nereden yapıyorduk biz onu? Si mi? Versene bir Seycan.
1: Deneyelim bakalım.

0: kim unutturur?
1: Ebru'cum selamlar, sevgiler. Seni seviyoruz.
2: Şey vardı başı. Sen de benden azıcık aşk aldıysa harcım. Çok var ya. Ağlamayacağım dararım. Evet, çok seviyorum ben de Ebru'yu.
3: Emeğinize sağ olun.
2: En son da iyi ki doğmuşum değil mi? O da güzeldi.
3: Bayıldım.
2: Güzel şarkı.
3: Şu an favori şarkı.
2: Öyle mi? Evet. Süpersin. Ebru'yu çok seviyorsun ama gerçi o kadar da arabesk şarkılar söylemiyorsun.
3: Evet.
2: Ama yani çünkü çok pop bir stilin var,
3: evet,
2: biraz
3: evet.
2: Ama ses rengin istersen ona da benziyor yani.
3: Evet.
2: Değil mi, aralarda o da var.
3: Aslında benziyor değil de benziyor diye değil aslında Ebru Gündeş'e.
2: Çok sevdiğin için
3: çok
2: belki.
3: Çok seviyorum.
2: Onun çok duruşu, kulağın dolu olduğu için.
3: Evet belki. Duruşu, sesi,
2: tavrı, tarzı.
3: Kollaması.
2: Değil mi?
3: Muhteşem biliyor.
2: İnşallah bir gün tanıştırırım seni ben de.
3: İnşallah.
2: Tanıştın mı bilmiyorum tabii.
3: Hiç tanışmadık.
2: Tanışmadım.
3: Hiç öyle bir fırsatımız olmadı.
2: Ona da buradan selamlar. Bu bölüm ona gönderirim. Şimdi Reyhan Takan'dan bir şarkı daha alalım. Ne vardı sırada, söylemiştik değil mi seninle?
3: Aykırı Yollarına yapabiliriz.
2: Aynen. Aykırı Yollarına şimdi Sinan'la sahnede.

0: Teşekkürler.
1: Ne kadar güzel uşak ses tuttun finalde.
0: Beğendiniz mi gerçekten?
1: Çok.
0: Çok teşekkür ederim.
1: Hatta baktım Enes'e de.
0: Çok mersi.
1: Çok güzel. Çok yakışıyor bu Karadeniz ya. Buradan mı çok... gitsek acaba?
0: Böyle de.
1: Karadeniz Reyhan. Vallahi çok yakışıyor. Ağzına sağlık.
0: Çok sağ ol.
1: Başka hiç türkü, Türk halk müziği falan, Türk sanat müziği denedin mi hiç?
0: Türk sanat müziği de severim.
1: Çalar mıydı evde sen küçükken?
0: Çok bilinenler.
1: Annenler dinler miydi genelde? Yoksa batı klasik gibi duruyor biraz ailesi.
0: Bizimkiler hep arabesk ya.
1: Arabesk mi?
0: Evet, hep arabesk.
1: Allah
0: dayım
1: Allah.
0: Falan böyle Küçük Emrah sever.
1: Öyle
0: okumayı.
1: Mi?
0: Evet.
1: Ne güzelmiş. O da...
0: İbrahim Erkal'lar.
1: Aa, manevi oğlu burada İbrahim
0: evet,
1: abi.
0: Evet, evet.
1: İbrahim Erkal'dan... Enes neydi bizim şarkı ya? Onu bir söylesene İbrahim Erkal. Bu çok güzel oluyor.
0: Aa,
1: böyle
0: süper.
1: Şarkı çizmek için.
0: Biz
1: süper
0: olur.
1: İbrahim Erkal'ın Saygı albümünde Enes'le beraber yaptık bu şarkıyı, düet. Avuçlarını tutamadım. Buradan da hani bu programda ben onu mutlaka anmak istiyorum her zaman. Filiz Hanım'a da saygılarımı sunuyoruz değerli eşine. O yüzden kısa bir geçelim istiyorum. Ne ton Enes? Hocam. Evet. İbrahim Erkal'a rahmet ve minnet bağlıyoruz.

0: Ağzına sağlık Enes'im. Çok güzel hikayelerim var tabii. İbrahim abiyle değil mi Enes? Nasıl bir insandı senin için? Abi baba gibiydi ama aynı zamanda halka karşı da hep anlattığın, insanlara karşı hep çok sevecen, çok sıcak.
1: Yani sıcakkanlıydı tüm insanlara.
0: Mekanı cennet olsun
1: Amin.
0: İbrahim abicim. Senin saygı halinde de yer aldık. Gerçekten ruhunu yaşatmaya çalışıyoruz. Ülke seni her zaman çok sevecek. Gül bahçesi var, bir evim var kalede zaten. Gül bahçesi iki gözlü muhbir. Üçünde bir anket yapsaydık hangisini seçerdin?
2: Hangisini seçerdim?
0: Gül bahçesi iki gözlü muhbir.
2: Belalım da çok iyi. Ha, üç
0: Bu üçü
2: arasındansa
0: arasında şimdi.
2: muhbir ya.
0: O zaman sırada Sinan Asan'da Reyhan Tagan ve muhbir.
3: Kalp kırıyor.

0: Can Takan.
1: Evet efendim.
2: Ağza sağlık. Güzel duyuluyor gerçekten.
1: Çok teşekkür
2: Yakışan
1: ederim.
2: Şarkılar seçmişsin kendine hakikaten.
1: Çok sağ ol.
2: Biraz Karadeniz ağırlık gitti ama bu şarkı belalım ya kapanışta
1: Bugün
2: yapacak.
1: Bugün yöresel yaptık.
2: Aynen. Bugün biraz öyle oldu. İki gözüm de finalde mesela söyleyeceğiz.
1: Evet.
2: Bence hepsi çok yakıştı. Peki hiç oyunculuk yaptın mı?
1: Hiç
2: O
1: yapmadım.
2: çocuk filmlerinden falan sana teklif gelmedi mi? Sanki çocuklar
1: Daha
2: çok
1: önce
2: sevdiği bir karakter.
1: teklif geldi.
2: Gelmiştir.
1: Evet. Mail gönderdiler. Ama
2: Yapmadın mı?
1: 15 yaşındaydım. O kadar çok
2: Çok küçüktün.
1: utanıyordum ki, korkuyordum her
2: Reklamlarda
1: şeyden.
2: falan oynuyor muydun küçükken?
1: Yok, hiç öyle
2: Yani bu kız
1: geçmişim
2: çok güzel
1: yok.
2: işte. Hani bu ne kadar tatlı bir çocuk. Bunu oynatalım reklamlar falan öyle oldu mu acaba
1: Yok,
2: küçükken?
1: o benim şeyimdi. Totemim. Şey diye hayal ediyordum küçükken. İşte otobüste giderken bir yönetmen beni görsün.
2: Keşfedecek.
1: Aynen. Aslında oyuncu olmak istiyordum o zamanlar. Sonra şarkıdan devam ettik.
2: Şimdi çok iyi bir oyunculuk teklifi gelse yapar mısın yoksa şarkıcılıkla devam mı istiyorsun? Aslında beraber de olabilir. Bir
1: Beraber
2: deneme
1: de olur. Evet,
2: olabilir.
1: böyle yöresel şeyler de yakışabilir bana. Daha böyle evimizin kızı
2: Sen
1: yine
2: tek çocuk
1: yöresel.
2: musun?
1: Ben üç kardeşim. Ablam
2: Kız
1: ve abim var.
2: en küçük müsün?
1: Ben en küçüğüm, evet.
2: Eyvah. Peki onlarda var mı hiç sanatsal bir çalışmalar, durumlar?
1: Abim seviyor, ilgileniyor böyle tiyatro vesaire. O da sever şarkı söylemeyi,
2: Öyle mi?
1: taklit yapmayı.
2: Ne
1: Bülent
2: güzel.
1: Ersoylar falan. Onun dışında yok. Yani benim ailemde yok. Anne tarafı ama full.
2: Full.
1: Annem sesi güzel. Anne tarafı devamlı olarak müzikle ilgileniyorlar.
2: Süpersin. Şimdi ya istek gelmiş. Normalde bu yoktu
1: Evet.
2: planda ama benim 2000'li yılların başı bu sefer aranjörlük yıllarımda yaptığım bir şarkı Fettah Can'ındı şarkı ama ben hani bu şarkıyı koyalım demiştim İzel'e ve bir intro melodisiyle birleştirmiştim. Ondan sonra ortaya şey çıkmıştı. Şu intro.

0: seyircimizi asla kırmıyoruz. Bu isteği de yerine getirmiş olduk. Programın sesinize sonuna doğru yaklaşırken, bu da hatıralar, 20 yıl önce falan da bu şarkıdır tabii. Evet Reyhan'cığım. Şimdi güzel bir müzik, A'dan Z'ye bir müzik şöleni yaşadık seninle sayende. Evet. O yüzden iyi ki geldin ve...
1: Çok teşekkürler.
0: Hani bence yolun başındasın ama birçok da tecrüben var. Genç yaşta çok tecrübe edinmişsin.
1: Evet.
0: O yüzden bu yol çok açık. Burada da bu Türkiye'nin en çok izlenen, her yerde izlenen müzik programında seni biraz daha yakından tanıma fırsatı buldular. Çünkü hani şarkılarımızı dinliyorlar, klipleri izliyorlar ama hakkında pek bilgisi olmayan insanların. O yüzden böyle programlar çok az kaldı. O yüzden çok değerli. Ayağına sağlık. İyi ki bize eşlik ettin
1: çok
0: bugün.
1: Çok teşekkür ederim. Ben de TRT Müzik izleyicilerine ayrıca çok çok teşekkür ediyorum. Orkestraya, rejiye.
0: Çok teşekkür ederiz. Hepsi adına.
1: Siz... Bir zaten burada konuk olmak affola. Muhteşem benim için.
0: Çok sağ ol. Çok ayağına ağzına ediyorum. Sağlık. Bundan sonraki yolunda her zaman yanındayız ve bir ihtiyacın olursa buradayız ama ihtiyacın olacağını zannetmiyorum.
1: Estağfurullah.
0: Artık kim bu Reyhan demiyoruz. İyi ki bu Reyhan diyoruz.
1: Ay, çok teşekkür ederim.
0: İyi ki varsınız. Çok
1: siz
0: teşekkürler.
1: Siz de iyi ki varsınız.
0: Haftaya başka bir konukla yine TRT Müzik ekranlarında Sinan Asani'de görüşmek üzere. Şimdi son bir şarkıyla kapanış yapıyoruz ve herhalde zannedersem söz müzik Sezen Aksu.
1: Evet.
0: İki gözüm. Doğrudur. Ve galiba Sertab Erener söylüyordu şarkıyı.
1: Ona hakim değilim. Çok özür diliyorum.
0: Sertab Erener'den iki gözümü seçmiş. Yine zor bir şarkı ama kendine çok yakışan bir şarkı olacak.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Onunla veda
1: ediyorum.
0: Ediyoruz. İlginizi, alakanızı eksik etmeyin. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.

0: Şefkate açılan kapının adresi 130 yıldır değişmedi. Bu bayram siz de Darül Acize'ye yapacağınız kurban bağışlarınızla değişmeyen iyilik geleneğimize ortak olun. Darül Acize, 130 yıldır hepimizin evi, hepimizin sofrası. Bağışlarınız için 444-6080 ya da darulaceze.gov.tr.
1: Frank Sinatra. Caz denildiğinde akla ilk gelen isimlerden biri olan, sanat yaşamı boyunca sayısız albüm ve konsere imza atan, 20. yüzyıl Amerika'sının ikonu ve modern zamanların ilk pop starı olarak anılan Frank Sinatra, 1915'te New Jersey'nin Hoboken şehrinde doğdu. 1935'te kendini Three Flashes olarak tanımlayan The Hoboken Four müzik grubunu kurarak çalışmalarına başlayan Frank Sinatra, ilerleyen zamanlarda gruptan ayrılarak müzik kariyerine solo olarak devam etti. 1939'da From the Bottom of My Heart şarkısıyla ilk planı yayımladı. 1940'ların başında Your Hit Parade adlı radyo programında genç bir sanatçı olarak pürüzsüz ve esnek bariton sesiyle dikkat çeken Frank Sinatra, 40'ların sonunda yorumunu kişiselleştirerek ruh haline göre şekillendirdi. 14 Mayıs 1998'de aramızdan ayrılan Frank Sinatra, neredeyse kendi ismini bir müzik türü olarak kabul ettiren romantik vokal tavrına karşın enerjik sesi ve yorumuyla hafızalara kazındı.

0: Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz. Trip dışında her şeyi çekerim.
1: Üst geçine bak abi.
2: Alt yapınız olmasa da fiber hızı evinizde.
0: Türkcell'e çekiyoruz.
3: Evleri fiber hızına çeken Superbox 5G ile şimdi de evleri beşliyoruz. Havadan fiber teknolojisiyle altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmana özel fiyatıyla Superbox 5G fırsatını kaçırmayın.
4: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
5: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
4: Yok mu bunun bir çaresi?
6: Var. gcmyatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
7: GCM Yatırım, geleceğime yatırım.
8: Selam, ben Durmuş. Bu tarla Ahmet abilerin tarlasıdır. Bana emanet. Kuş uçurtmam buralarda. Ahmet abi de, ailesi de maşallah çalışkan insanlar. Sabah, akşam, yaz, kış çalışırlar. Onlar çalışır da ben durur muyum? Dururum. İşim bu.
9: Ahmet abi. Yine Ziraat Çiftçi platformunda.
8: Tarlasına özel hava durumu takibinden sulama zamanlamasına kadar tüm kolaylıklar bu uygulamada. Yeni traktörünü alırken bile kredi başvurusunu uygulamadan yaptı. Bankart Başak'la ihtiyaçlarını karşılıyor, hesap hareketlerine de bakıyor. Uygulamadan güncel piyasa fiyatlarını da takip ediyor. Bütçe planlamasını da buradan yapıyor. Ahmet abi mi? Hepsi orada. Özel haberler, güncel duyurular, bir çiftçinin ihtiyacı olan her şey Ziraat Çiftçi platformunda. İşte bir kargaları kovalayamıyor bu uygulama.
10: İyi ki varsın Ahmet abi. Çiftçiler günün kutlu olsun. Ziraat Bankası, bir bankadan daha

Dünya gelenekleri buluşuyor. Geleneksel sporlar ve oyunlar, çocuk etkinlikleri, evrensel tatlar, konserler ve sahne etkinlikleriyle geleneğin tüm renkleri burada.

0: apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz.
1: Trip dışında her şeyi çekerim.
2: Üst geçide bak abi.
3: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.
1: Türkcell'e çekiyoruz.
4: Evleri fiber hızına çeken Superbox 5G ile şimdi de evleri beşliyoruz. Havadan fiber teknolojisiyle altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmana özel fiyatıyla Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Türkcell gücünde 5G.
5: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
6: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
5: Yok mu bunun bir çaresi?
7: Var. GCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
8: GCM Yatırım. Geleceğime yatırım.
9: Selam. Ben Durmuş. Bu tarla Ahmet abilerin tarlasıdır. Bana emanet. Kuş uçurtmam buralarda. Ahmet abi de, ailesi de maşallah çalışkan insanlar. Sabah, akşam, yaz, kış çalışırlar. Onlar çalışır da ben durur muyum? Dururum. İşim bu.
10: Ahmet abi. Yine Ziraat Çiftçi platformunda.
9: Tarlasına özel hava durumu takibinden sulama zamanlamasına kadar tüm kolaylıklar bu uygulamada. Yeni traktörünü alırken bile kredi başvurusunu uygulamadan yaptı. Bankart Başak'la ihtiyaçlarını karşılıyor, hesap hareketlerine de bakıyor. Uygulamadan güncel piyasa fiyatlarını da takip ediyor. Bütçe planlamasını da buradan yapıyor. Bir Ahmet abimi, hepsi orada. Özel haberler, güncel duyurular, bir çiftçinin ihtiyacı olan her şey Ziraat Çiftçi platformunda. İşte bir kargaları kovalayamıyor bu uygulama.
11: İyi ki varsın Ahmet abi. Çiftçiler günün kutlu olsun. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.

0: TRT Müzik Ekranı'na hoş geldiniz. Bu haftaki konumuz Balkan Müziği. Çok kıymetli iki tane arkadaşım, dostum, konuğum. Bekir Sakarya ve Onur Çalışkan. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Abi şimdi Balkan Müziği demişken akordeon ve klarnet en temel çalgılardan. Siz daha iyi bilirsiniz bu konuyu da. Girişte de hangi eseri? Güldaniye mi icra ettik?
1: Güldaniye mi icra ettik? Bulgaristan'da bizim Türk toplumunun çok sevdiği bir ezgi.
0: Hı hı. Kardeş Şükürler'den
1: evet, orada
0: dinlemiştim
1: ben de. İcra etmiştik aynı zamanda bu parçayı.
0: Aynı zamanda grupta akordeon ve klarnet evet. icra ediyorsunuz. Kardeş
2: evet,
0: Şükürler'de değil mi?
2: Evet, Kardeş Şükürler'de klarnet saksafon.
1: Evet. Ben Gayda İstanbul'da çalıyorum aynı zamanda. Onur Kardeş Şükürler'de çalıyor. Hı. Tabii zaman zaman bir araya da geliyoruz.
0: Peki şimdi ilk merak ettiğim şey hikayeniz abi. Yani Bekir abiyle başlayayım Onur. Akordeonla daha doğrusu müzikle hikayen nasıl başladı abi?
1: Müzikle hikayem çocukluk yaşlarıyla başladı tabii ki. Aile olarak Balkan göçmeni bir aileyiz. Makedonya kökenliyiz. Yani hı-hı. oradan göçme bir aileyiz. Babamlar 1956'da gelmişler. Tabii orada aile olarak dedemler... İşte kaval çalarmış, işte ritim çalarlarmış birlikte. Tabii buraya gelince, Türkiye'ye gelince burada devam ettirmişler aile olarak. Amcamlar, iki amcam, biri rahmetli oldu. Klarnet çalardı, birisi akordeon çalar. Birisi de babam da davul, asma davul çalar. 11 yaşında akordeona başladım. İlk ritim çalmaya başladım daha doğrusu ama 7-8 yaşında ritme merak saldım. Asma davul, darbuka işte çaldım.
0: Bu arada Türk müziğinin en önemli ritim albümlerinden birisi Yarkın Ensemble'da da
1: evet,
0: icracılardan onlara, birisi.
1: Evet, onlarla geldi tabii. 1993'te konservatuar, İstanbul Teknik Üniversitesi konservatuarına başladım. 98'de mezun oldum. O arada Yarkın Türk Ritim Topluluğu'yla birlikte bir oluşumumuz oldu 94 yılında.
0: Daha sonraki süreçte Gayda İstanbul'a.
1: Evet, evet.
0: Şimdi oraya geleceğiz abi. Şimdi evet. Burada bir virgül koyalım. Sonra tamam. Tekrar Gayda İstanbul ayrı bir tabii, Balkan tabii. müziği yapan bir grup. Ondan ayrı tabii. bahsedeceğiz. Onur'a döneyim. Onur, senin müzik hikayen nasıl başladı?
2: Benim nasıl başladı? 10 yaşında ben başladım klarnete. Benim ailemde öyle müzisyen yok. Bekir abi gibi. Yani kendim aslında böyle heves sardım. Hani o yaşlarda bir enstrüman çalmak hep istiyordum. Sonrasında belki hani işte benim de babam Bulgaristan göçmeni, annem Edirneli. Belki kan çekiyor bilmiyorum. Klarnete tercih ettim yani.

0: 10 yaşına 13 yaşına kadar özel ders aldım.
1: Hı-hı.
0: 13 yaşında konservatuara girdim lisesine. Liseye başladım. Şu an hala devam ediyorum zaten aynı okulda. Yine aynı yıl bir yarışma düzenlendi İstanbul Klent Festivali kapsamında.
1: Hı-hı.
0: Orada bir derecem oldu, birinci oldum. Sonrasında işte ilk, yani tabii halk müziğiyle başlamıştım ben de, böyle Balkanlar, Trakya Hı-hı. vesaire. Sonra tamamen klasik müziğe geçtim konservatuara geçince. Öyle bir ara vermiş gibi oldum. Ama tabii ikisi de birbirini etkiliyor. Yani farklı bir süreç oldu benim için. Daha iyi geliştirdi onu. Öyle devam ediyor şu an.
1: Yani ikinizin de ortak yönü, Bekir abinin ve Onur'un yani dikkatimi çeken, konu Balkan müziği olduğu için söylüyorum. İkinizin de ailesi göçmenler.
0: Evet.
2: Balkan,
1: evet. Şimdi muhabbete bir ara verip bir tamam. müzik arası verelim. Ne icra edeceksiniz bize?
2: Şimdi az evvel Güldaniyem demiştik, Hı-hı. onunla başlamıştık. Şimdi Makedonya'ya gidelim.
1: Makedonya.
2: Evet,
1: Makedonya.
2: Orada bir halk ezgisi var. Jovana Jovanke diye bir müzik, Hı-hı. melodi. Onu icra edelim. Daha sonra
1: tamamdır,
2: devam ederiz.
1: Tamamdır abi.

0: Mekadon halk ezgisi
1: Evet,
0: dinledik
1: Yovana
0: sizden.
1: Yovan Kedi çok sevilen.
0: Şimdi konumuz Balkan müziği olduğu
1: Evet.
0: için Bekir abiye sormak istiyorum onun izniyle. Hani Balkan coğrafyası çok geniş bir
1: Evet.
0: coğrafya. Şeyi merak ediyorum. Bu coğrafyada kullanılan, Balkan coğrafyasında kullanılan enstrümanları hani oralardan
1: Evet.
0: geldin ve o şeyin içinde yetiştiğin için, kültürün içinde yetiştiğin için hangi enstrümanlar var? Bize bahsedebilir misin abi?
1: Buradaki enstrümanlar daha çok işte Balkanlarda klarnet, akordiyon, ritim, bakır nefesliler. Bunlar biliyorsun çeşitli büyük bir aile. Hepsi var. Tuba'dan tut, işte trompet, saksafon. İçerisine bayağı bir enstrüman giriyor. Bunları bunlarla yapılıyor daha çok geniş anlamda.
0: Siz Gayde İstanbul'da bütün Balkan coğrafyalarında ayrı ayrı hangi ülkedeki geleneksel ezgi varsa onları icra ediyordunuz değil mi Bekir abi?
1: Evet. Daha çok Trakya ve Balkan bölgesinde olan eserleri icra etmeye çalışıyoruz.
0: Dil çeşitliliği de var tabii ki.
1: Tabii orada
0: Şöyle.
1: lehçeler, diller değişiyor. Her bölgenin tabii farklı lehçesi de var. Dilleri değişiyor bazı
0: Peki
1: bölgelerde.
0: Türkiye'de Gayde İstanbul dışında böyle Balkan müziği yapan çok az. Çünkü hani milyonlarca
1: Evet.
0: bir göç var ama Balkan müziği yapan grup ve müzisyen sayısı çok az
1: Şöyle
0: var.
1: söyleyeyim, yani etnik olarak yapılan yerler var. Yöresel anlamda çok müzisyenlerimiz var. Yörelere göre hitap eden müzisyenlerimiz var. Onlar müzik yapıyorlar düğünlerinde. Yine sonuçta bu bir gelenek, düğün. Buralarda çalan çok müzisyen dostlarımız var,
0: Kayıt
1: arkadaşlarımız
0: yapmıyorlar
1: var. Bu
0: diyoruz, diyoruz değil
1: profesyonel
0: mi?
1: anlamda, tabii kayıt anlamında, albüm anlamında belki çok senin dediğin o biraz fazla görünmüyor olabilir. O da tabii sonuçta bir yöre olduğu için, belli bir kesime hitap ettiği için daha çok o yüzden pek sıyrılmıyor diyeyim, öyle diyeyim. Biraz kapalı kalıyor.
0: O zaman biz bir kayıt alalım ve şimdi ne çalacağız Balkanlardan diyelim.
1: Bir Arnavutluk ezgisi çalalım bir tane.
0: O zaman onu
1: Onu
0: dinleyelim.
1: çalalım.

0: Ellerinize sağlık.
1: Teşekkürler.
2: Sağ olsun.
0: Şimdi Bekir abi bir soru soracağım. Bu merak ediyorum bunu. Bu konuyu daha çok böyle Muammer Ketencoğlu Hoca'nın röportajlarında 3-4 sefer söylemiş bu şeyi. Bu konu hakkında konuşmuş daha doğrusu. Şimdi Türkiye'de işte hani bir albüm kaydı, işte profesyonel evet. albüm kaydı olarak bahsediyoruz tabii ki. Evet. Bu gibi şeyler Emir Kusturica'nın işte Çingeneler Zamanı filminden sonra evet. başladı diyor. Yani film çok büyük bir yankı uyandırmış ve herkes evet. bir anda Balkan müziği...
2: Evet, sansasyon yarattı. Dünyada.
0: Balkan müziği dinlemeyi... Evet. Bu filmi sen nasıl yorumluyorsun?
2: Ya ben nasıl yorumluyorum? Yani... Bu tabii bir kültürün sonuçta bir yansıması oraya, filme Hı-hı. yansıması. Çingene kültürünün, roman kültürünün günümüzdeki haliyle filme yansıması. Buradaki zaten gündelik hayatlarında bu insanlar bu şekilde yaşıyorlar. Bu şekilde icra ediyorlar sanatlarını. Yaşam tarzları bu sonuçta.
0: Balkanlar. Burada Goran Bregovic'in yani müzikleri o değil de o derleyen gibi.
2: Tabii aslında bir derlemeci gibi. Yani onlar hep vardı o müzikler yani. Ben şöyle söyleyeyim. Çocukluğumdan beri hatırladığım müzikler, bildiğim, duyduğum müziklerdi. O bir konsept olarak bir toparlayıp, derleyip onları sahneye sundu. Sahneye Hı-hı. çıkartıp bir sunum gerçekleştirdi ve dünyada çok büyük beğeni topladı bence bu.
0: İnsanlar da şey oldu. Aa bunlar varmış. Böyle müzik yapanlar varmış gibi.
2: Tabii yani sonuçta diyorum ya var olan bir şey o kültür.
0: Yani ben bile mesela çok benim yaptığım müzik tarzı başka bir şey. Yani daha çok tasavvuf müziği yapıyorum ama benim bile Santurlu Ederlezi'yi çalmışlığım var. Evet. O kadar çok etkilenmiştim evet. ki.
2: Yani filmden. Düğünlerde, cenazelerde dediğim gibi yani bunlar Hı-hı. hepsi çalınan, bilinen ezgiler. Her yerde var.

0: Orada zaten dikkat çeken şey şu, cenazelerde de müzik olması.
1: Tabii tabii, evet.
0: O çok yani, bambaşka bir şey yani. Yani.
1: Bazı kültürlerde var, cenazelerde de müzikler yapılıyor. Bunların örneklerini gördük.
0: Çok teşekkür ederim. Programın maalesef sonuna.
1: Bu kadar.
0: hem müziğe hem sohbete doyum olmuyor. Geldiğiniz için çok teşekkür ederim. Sonda bir hep birlikte bir şey çalalım. Ben de Lafta'yla size eşlik edeyim. Bir Selamik türküsü söylemeye çalışayım. Siz de icra ederseniz sevinirim. Tamam. Ayaklarınıza sağlık. Çok teşekkür ederim.
1: Rica ederiz. Biz teşekkür ederiz.
0: Bu hafta Bekir Sakarya ve Onur Çalışkan'la Balkan müziğini konuştuk. Onların müzik hikayelerini dinledik. Haftaya başka bir bölümle tekrardan buluşmak üzere. Müzikle kalın, muhabbetle kalın.

0: Bu topraklar yaşıyor, çalışıyor, üretiyor. Bir millet doğuyor, yürüyor, koşuyor. Bir ritimle ayakta duruyor. Ama bu ritim yavaşlıyor. Evler sessizleşiyor. Okullar çocuk seslerini arıyor. Bir ülkenin ritmi insanla başlar. Aileyle köklenir. Nüfusla güçlenir. Türkiye'nin ritmi durmayacak. Hikayemiz yarım kalmayacak.
1: Frank Sinatra. Caz denildiğinde akla ilk gelen isimlerden biri olan, sanat yaşamı boyunca sayısız albüm ve konsere imza atan, 20. yüzyıl Amerikası'nın ikonu ve modern zamanların ilk pop starı olarak anılan Frank Sinatra, 1915'te New Jersey'nin Hoboken şehrinde doğdu. 1935'te kendini Three Flashes olarak tanımlayan The Hoboken Four müzik grubunu kurarak çalışmalarına başlayan Frank Sinatra, ilerleyen zamanlarda gruptan ayrılarak müzik kariyerine solo olarak devam etti. 1939'da From the Bottom of My Heart şarkısıyla ilk planı yayımladı. 1940'ların başında Your Hit Parade adlı radyo programında genç bir sanatçı olarak pürüzsüz ve esnek bariton sesiyle dikkat çeken Frank Sinatra, 40'ların sonunda yorumunu kişiselleştirerek ruh haline göre şekillendirdi. 14 Mayıs 1998'de aramızdan ayrılan Frank Sinatra, neredeyse kendi ismini bir müzik türü olarak kabul ettiren romantik vokal tavrına karşın enerjik sesi ve yorumuyla hafızalara kazındı.

0: Selam, ben Durmuş. Bu tarla Ahmet abilerin tarlasıdır. Bana emanet. Kuş uçurtmam buralarda. Ahmet abi de, ailesi de maşallah çalışkan insanlar. Sabah, akşam, yaz, kış çalışırlar. Onlar çalışır da ben durur muyum? Dururum. İşim bu.
1: Ahmet abi. Yine Ziraat Çiftçi platformunda.
0: Tarlasına özel hava durumu takibinden sulama zamanlamasına kadar tüm kolaylıklar bu uygulamada. Yeni traktörünü alırken bile kredi başvurusunu uygulamadan yaptın. Bankart Başak'la

0: ihtiyaçlarını karşılıyor, hesap hareketlerine de bakıyor. Uygulamadan güncel piyasa fiyatlarını da takip ediyor. Bütçe planlamasını da buradan yapıyor. Bir Ahmet abi mi? Hepsi orada. Özel haberler, güncel duyurular, bir çiftçinin ihtiyacı olan her şey Ziraat Çiftçi platformunda. İşte bir kargaları kovalayamıyor bu uygulama.
1: İyi ki varsın Ahmet abi. Çiftçiler günün kutlu olsun. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.
2: Biraz fazla almadınız mı?
3: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesin topluyor.
2: Yok mu bunun bir çaresi?
4: Var. GCB Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri altın, gümüş...

0: bülbül gibi pür olduğu cihan namelerinden. Şimdi bu eserlere baktığımız zaman bu insanların duyumları geleneksel yapıya ne kadar yaslanmış, ne kadar var diye hep aklıma gelir mesela. Türk müziğini mesela tarif edenler işte böyle hanelere ayırmış. Halk müziği, efendim sanat müziği diye. Bir koca gövdeden iki bütünü birbirinden ayırmak gibi bir derdimiz olmuş. Ne hikmetse.
1: Gaflet değil mi efendim bu? Büyük
0: yani
1: gaflet.
0: Yani şimdi mesela Zekai Dede bu cazker eseri bestelediği zaman ya. Acaba hangi boydan, hangi yerden, hangi memleketten geldi veya işte yani bu insanların haline bir bakmak lazım. Yani sanki bu insanlar başka bir insanmış. Efendim Anadolu'nun bir başka yerinde okuyup söyleyen insanlar başka insanlarmış gibi böyle tarif etmek çok aykırı geliyor bana yani. Çok doğru geliyor.
1: Ne güzel buyurdunuz.
0: Çünkü duyuş ve bilinç zaten insanların altyapılarında var. Yani bu insanlar analarından, babalarından, atalarından, geleneklerinden edindikleri bir sürü bilgi var. Yani bir bestekar durup dururken bestekar olamaz. Yani bir birikim olması lazım. Bir efendim dağarcığında epeyce bir yoğunlaşması lazım. Bunu türküde bulabilir, efendim bunu zurnada bulabilir. Bu birbirinden kopmaz bir parça bu aslında. Türk müziğinin bütününü konuşmak lazım. Bu bir bütün. Ama bunun içerisinde bir halk geleneği vardır, halk kültürü vardır, halk türküleri vardır.
1: Efendim
0: bir de şehir efendim okumuş, bilinç sahibi, makamata hakim, efendim bilgiye hakim insanların ürettikleri. Bu insanlar da bunlardan ayrı değil. Bunlar da bunların bir parçası.
1: Tabii efendim.
0: Yani.
1: Affedersiniz, şimdi Zekai Dede'nin eserini icra etmeye çalıştık. Az sonra da anons edeceksiniz. Aynı makamda Hisarlı Ahmet'in türküsü var. Şimdi ikisinin birbirinden ne farkı var
0: şimdi,
1: dinledikten
0: evet,
1: sonra konuşalım.
0: Şimdi bestekarını kim bulacak mesela? Hisarlı Ahmet'in okuduğu türkünün, böylesine bir Hicazkar bir türkünün varoluşunun sebebini bir şehre bağlamak veya bir anonimleşmiş olup da sahibi belli olmadığını zannedelim, öyle düşünelim. Ama bir sahipli bir şey.
1: Olmaz olur mu?
0: Ama işte yani bir bilinçle oldu bunların. Hiçbir tanesi durup dururken olmadı yani. Yani bir sebep lazım. Efendim buna ağıt dersiniz, buna hoyrat dersiniz, buna gazel dersiniz. Hepsi bir feryadın ürünü değil mi? Yani aynı coğrafyanın insanların feryatları bir araya gelmiş. Bunları birbirlerinden ayırıp da böyle ayrı mütalaa etmenin de hiç manası yok bana göre. Çünkü eğer varsa değerli olan her neyse kendi yerinde gene değerlidir. Kimsenin bir itirazı yok. Türkü çok değerlidir.
1: Olmaz olur mu
0: efendim?
1: Efendim?
0: Türkü zaten bu geleneklerin tamamlayıcısıdır zaten bana sorarsanız. Yani şehir musikisinin gelişmesinin ön ayağı türkülerden geçmektedir.
1: Amin.
0: Türküler
1: efendim,
0: olmasa, efendim hoyratlar olmasa, uzun havalar olmasa, efendim belki de gazel de olmayacaktı. Yani işin öncesi bu.
1: Amin.
0: Evet.
1: Geldik mi Hisarlı Ahmet'e?
0: Evet. Hisarlı Ahmet'e gelmedik ama Hicazkar piyano taksimi yapmış.
1: Pardon efendim, önce o var, affedersiniz.
0: Yorgo Bacanoz'dan dinleyelim efendim. Evet.

0: Ya efendim, ya.
1: Hadi anlat bakalım.
0: Ya şu piyano yani herhalde zevkten dört köşe olmuştur. Böyle bir letafet görmemiştir. Ya.
1: Yani bir de Hicazkar taksim yapıyor
0: Ya
1: yani.
0: efendim.
1: Aman Allah'ım ya.
0: Müthiş, değil mi
1: Evet
0: efendim?
1: evet Allah
0: Ya.
1: vergisi çok üstün
0: Bir de nasıl
1: yukarı.
0: bir kompozisyon? Sanki bir beste gibi hocam.
1: Evet.
0: Ya. Ben şok içerisinde kalmıştım. Çok şaşırmıştım bunu dinledikten sonra. Bilmiyordum piyano çaldığını. Yorgun'un. Biliyorsunuz ut ve
1: Tabii tabii
0: lavta
1: tabii biliyorum.
0: çalıyor. Dünyaya saz çalmak için gelmiş mübarek. Onun için göndermişler onu.
1: Öyle. Şimdi tabii Hisarlı Ahmet'ten
0: Geldik
1: bahsettin.
0: efendim
1: Hisarlı
0: ya.
1: Ahmet.
0: Ya.
1: Çok ilginç. Yani incelenmeye müstahak bir insan yani Hisarlı Ahmet. Yani bu insanın ne eğitimi var bilmiyorum.
0: Ya. Manevi
1: Ama
0: eğitim var
1: yani
0: efendim.
1: şimdi böyle bir duyuşla okumuş olduğu o Hicazkar eserler, o Eviş Türküler.
0: Ya.
1: Ya bu nasıl bir zihnin var senin? Yani bunu nasıl öğrendin? Kimden öğrendin? Nasıl? Bunun mutlaka öncesi var. Yani durup
0: Olmaz mı?
1: dururken peyda olmuş şeyler değil bunlar.
0: Tabii.
1: Yani gelenek dediğimiz zaten eklenerek yürüyen bir yol bu yani. Ama biz ne yapıyoruz biliyor musun? Bugünkü anlayışla baktığımız zaman Hisarlı Ahmet'ten ötesini bilmiyoruz. Kim var mesela?
0: Kimden
1: Yani
0: duydu onları?
1: mesela o böyle bir icra başka bir insanda da var mı diye düşündüğün zaman bulamıyorsun. Yok. 1920 yıllarında Doğu ve Güneydoğu derlemelerini Amerikalılar yapmış. 1920. Amerikalılar gelmiş böyle köy köy
0: Bizde
1: dolaşmışlar. O
0: olmayan
1: bölge.
0: birçok kayıt onlarda mevcut
1: Tabii
0: şu an.
1: yani götürmüşler, almışlar. Daha biz daha dünyadan bir haberiz yani. Zaman zaman böyle bakıyorum arşivlerde falan çıkıyor yani
0: Çıkıyor.
1: o döneme ait hem resimler ve canlı görüntüler de var. Bunların şimdi öncesini tahayyül etmemiz lazım diye düşünüyorum ben kendimce. Mesela Hisarlı Ahmet var ama tamam başımızın tacı ama öncesi nerede? Daha öncesi nerede? Daha öncesi ne? Aslında bunların hepsinin böyle mutlaka şey olsaydı yani insanlarımız böyle çok bilinçli olsaydı mutlaka bir kaydı kuydu olurdu yani.
0: Evet. İnşallah olur, belli
1: Evet bir
0: olmaz.
1: dinleyelim bakalım Hisarlı Ahmet'i.

0: Vay efendim ya.
1: İşte maya dediğimiz şey bu. Yani Anadolu'yu mayalamak, hem musiki bakımından hem efendim dil bakımından, bu insanlar olmamış olsaydı bugün bizim yürüme şansımız olmazdı. Öncesinde de buna benzer kim bilir neler vardı. Hisarlı Ahmet'ten belki çok daha fevkinde ve dikkat edersen yaşlılık dönemlerinde kaydedilmiş.
0: Tabii tabii efendim, evet.
1: Öncesindeki sesini kimse bilmiyor.
0: Tabii bilmiyor. Ya.
1: Yani ne büyük bir kayıp, biliyor musun?
0: Ya. İmkansızlık, bu bile ne imkansızlıklarla
1: tabii,
0: tabii, kaydedildi.
1: Tabii. Efendim gene bir hayret edeceğimiz bir şey var. Şarkın çok önemli insanlarından biri. Urfalı. Tenekeci Mahmut ismiyle bilinen ya. Efendim Mahmut Güzel Göz. Kendi bölgesinin külliyatını böyle sırtında taşıyan, ha, bütün hanelerini bilen, bütün o makamsal duraklarını bilen, ya, bütün o makamlara ait, bütün ince ve inceliklerine vakıf bir insandan bahsediyoruz. Şimdi bir Araban Gazel okuyacak.
0: Ya.
1: Belki bu sözlerle ilk defa duymuş olabilirsiniz. Bunu Mukim Tahir plaklara okumuş.
0: Evet.
1: Hüsnün senin ey dilberi, evet, nadide,
0: evet,
1: kamer,
0: evet, evet.
1: Şimdi Fuzuli Hazretlerinin sözüyle icra edecek.
0: Ya.
1: Bir dinleyelim de sonra yine konuşuruz.
0: Peki efendim.
1: Evet. Ortam sesi.
0: Muhakkak,
1: yani bir stüdyo,
0: evet,
1: sesi değil bu.
0: Tabii tabii.
1: Ama ustalığını bir dikkatle dinleyin.

0: bahane yok bak diğer okuma biçimlerinde.
1: Ya

0: Evet. Bu da işte Urfa'nın yetiştirmiş olduğu ama saklı bilgelerinden. Yani müzik hayatına yön vermiş yaşadığı dönem içerisinde. Oradaki kendi öz geleneklerini hiç böyle bozmadan, örselemeden, kendi ustalarından, kendi önceki okuyanlarından bir hakkını öğrenerek,
1: Naklediyor.
0: hiç bozmadan, evet,
1: Ya.
0: örselemeden bugünlere kadar getirmiş ve taşımış. Allah rahmet eylesin.
1: Amin.
0: Şimdi her coğrafyanın kendine göre bir okuma tarz ve biçimi var. Yani Harput'ta başka, Diyarbakır'da başka, Urfa'da başka, Kerkük'te başka. Ama temel yapı bu. Yani bizim musiki geleneğimizde olan bu makamsal gidiş, bu makamsal anlayış her neyse, bu insanlar da tezahür etmiş yani. Ne yaparsanız yapın. Konya öyle, Erzurum öyle. Yani coğrafyaya baktım, nereye giderseniz gidin böyle. Ve bu insanların içerisinde de burayı inşa eden, yani şimdi mesela biz Türk müziğini ileri noktalara taşıyan insanların hepsinin nesli devamıdır bunlar. Yani bunlar olmasaydı bunlar da olmayacaktı.
1: Tabii, tabii efendim.
0: Yani bunların bakiyesi,
1: İşte biz bu
0: işi
1: klasik
0: bu hale getirdi.
1: eserleri nasıl biliyoruz şimdi?
0: Tabii.
1: Zekai de okuduğu öğrencilerine meşk ettiği
0: Tabii.
1: için o şekilde geldi. Aynı şekilde burada da
0: Tabii
1: işte
0: tabii.
1: bu
0: Ama işte
1: mübarekler.
0: bunlar hepsi birbirlerini adam akıllı beslemiş, onu söylemeye
1: Ha,
0: çalışıyor.
1: ya.
0: Birbirlerinden ayrı düşünülmemiş.
1: Tabii.
0: Yani hepsi bir kabul edilmiş. Yani Türk müziği olarak böyle takdim edilmiş insanlara. Bunu başka türlü nasıl tarif ederiz ki ya?
1: Ya.
0: Şimdi şu bu Araban gazeli okumak, yani şu haliyle okumak bugün ben hiç
1: Ya.
0: kimseden duymadım. Sadece işte Tenekeci Mahmut, ama benzer Mukim Tahir tavrıyla ve tarzıyla okuyanlar var. O da plağı yetiştiremediği için
1: Evet.
0: o meyan kısmını
1: Okumuyor. Evet.
0: yetiştirememişler. Yani koymamış. Okuyamadığından değil. O da bir enteresan bir adam yani. Mukim Tahir de öyle. Bir de biz yetişemedik tabii. Ahmet Uzungöl diye bir kişi var orada.
1: Evet.
0: Hafız aynı zamanda. Onun kardeşi var, Halil Hafız. Aynı şekilde bunların hepsi bir külliyatı almışlar kucaklarına. Yani bu adamların yaşı kaç biliyor musun? 1000 yaşında bu adamlar.
1: Ya.
0: Yani öyle üç, kendi yaşıyla asla böyle mütenasip değiller. Bu adamlar bir tarihi böyle almışlar sırtlarına, almışlar bugüne kadar taşımış ve getirmişler. Bu tavır, bu tarz, yani bir ekolü temsil etmek, onu bugünlere taşımak ne kadar zor bir şey.
1: E nasıl bu ikilik nereden çıktı o zaman hocam, değil
0: Vallahi
1: mi? Kim
0: bilmiyorum
1: çıkardı
0: yani,
1: bunu?
0: hiç gereği yok.
1: Malumunuz öyle
0: Evet.
1: bir hikaye var. Hocası öğrencisine diyor ki evladım şu mumu bir söndür. Efendim hangisini diyor filan. Oğlum bir tane mum var orada onu söndür. Yok iki tane var. İki görüyor o. Şaşıymış gözleri iki görüyor. Söndür de gör oğlum diyor. Üfleyince ikisi birden sönünce birmiş filan. Bu iki nereden çıktı şimdi yani?
0: Maalesef, evet. Şimdi yine böyle Hicazkar çok güzel bir
1: Al bir
0: türkü.
1: aşık daha sana.
0: Evet,
1: Çorlulu
0: evet,
1: aşık.
0: Çorlulu Aşık'ın
1: Ya.
0: eserini okuyalım. Aldı beni iki kaşın arası.
1: Hiçbir bilgi yok mesela bu
0: Yok
1: mübareğin
0: tabii.
1: hakkında. Yok.
0: Tabii.
1: Birkaç
0: Al aşık.
1: Hicazkar şarkısı gelmiş, de
0: Tabii.
1: türküsü gelmiş
0: Tabii.
1: günümüze. Aşık olduğunu biliyoruz bu kadar.
0: Tabii.

0: Vay efendim vay.
1: Allah Allah. Çorlulu aşık.
0: Ya kimdir bu şimdi? Nereden çıktı mübarek geldi şimdi buraya?
1: Nerede bulunur
0: Ya.
1: Çorlulu? Bu
0: Ya.
1: kadarla bitmiş iş.
0: Bitmiş
1: Ama
0: evet.
1: baksana nasıl bir miras bırakmış ya.
0: Ya efendim.
1: Evet. Anadolu derlemeleri diye bir yola çıktık biz.
0: Evet.
1: TRT kurumunun bizi böyle tevdi ettiği, gönderdiği bölge bölge bölge bir dolu arkadaşlarımız gittiler. Birçok yerlerde yani türküler bulundu ama gerçek sahipleri, gerçek ekoller, gerçek bilinç sahibi insanlara yetişmek çok zor. Bulamadık. Yani sadece ne oluyor biliyor musun? Böyle işte yalan yanlış veya
0: Evet.
1: en doğrusunu en doğrudan en yanlışa doğru gidiyoruz yani. Yapacak bir şey yok.
0: Anlıyorum.
1: Onun için çok şey için geç kalmış oluyoruz yani. Yıllar 1900 işte 40'lı yıllarda Allah rahmet eylesin Muzaffer Sarı Sözen, Sadi Yaver Atamanlar falan daha önce işte birçok
0: Evet.
1: kişiler Anadolu derlemeleri yapmışlar. Bir sürü türkü. Bizim
0: Nida hocaları.
1: dönemimizde evet Nida Tüfekçi, Mehmet Özbek falan bunların hepsinin çok büyük çabaları var. Anadolu geleneklerindeki işte o türküleri efendime söyleyeyim derleyip hayata kazandırmak bakımında. Ama çok şeye geç kalıyoruz ya. Ben ona üzüldüm. Şimdi gidiyoruz. Mesela adam Almanya'da.
0: Evet.
1: Yani okuyacak kişi. Türkiye'de değil. Yazın geliyormuş. Biz de mesela senenin bir vaktinde güz döneminde gidiyoruz. Gitmiş. Yok.
0: Bir de ne
1: Şimdi
0: kadarı kaldı
1: tabii.
0: aklında, değil
1: Şimdi
0: mi?
1: eskiden Allah rahmet eylesin Muzaffer Sarı Sözen Hoca Anadolu ozanlarına ve Anadolu bu aşıklarına ve okuyucularına kapıyı sonuna kadar aralamış. Kendi evleri gibi Ankara Radyosu'na gelirlermiş, bant yaparlarmış, söylerlermiş, tanışırlarmış, biliş olurlarmış. Aşık Veysel bunlardan biri, Aşık Ali
0: Ya.
1: İzzet bunlardan biri. Efendim akla gelebilecek ne kadar mahal ve yerel kim varsa hocayla muhatap oluyorlar. Keyifli keyifli geliyorlar, onları konuk ediyor, onlara itibar ediliyor. Muharrem Ertaş gibi bir insan mesela radyoyla
0: Ya.
1: akraba olmuş.
0: Ya.
1: Yani geliyor, gelip orada Afşar Bozdaklar okuyor. Efendime
0: Öyle
1: söyleyeyim.
0: olmalı.
1: Şimdi biz çok ara vermişiz yani. Ama son dönemde Allah razı olsun yine TRT bizi gönderdi. 10 binin üzerinde eser toplandı.
0: Ya maşallah.
1: 10 binin üzerinde. Şimdi bu
0: Ya.
1: Çorlulu Aşık ve buna benzer kayıp yitik belki bir sayfanın arasında kalmıştır. Bilemiyoruz ki insanların daha kim bilir neleri var. Ben hiç unutmuyorum. Mesela bu Yeniçeri tasfiyesinden sonraki yakılan ve imha edilen eser sayısının haddi hududu yok. Böyle bir birikmişlik bizde vardı, şimdi yok. Birçok o Bektaşi dedelerin birçoğu koltuğunun altında almış, saklamış, kaçmışlar. Gitmiş
0: Ha, o
1: saklanmışlar bir
0: kadarını
1: yerlere tabii.
0: kaçırabilmiş.
1: Yani evet, o kadar gidebilmiş. Ama bunlar bizim değerlerimiz, bunlar bizim kaynaklarımız. Yani bunlar hepsi birbirini inşa eden, birbirine akan, birbirini destekleyen yollar. Yani bizim
0: Kimliğimiz hocam, nüfus cüzdanımız
1: kültürel
0: yani.
1: mahiyette bizim bunların tamamına sahip çıkmamız lazım. Yani bunların hepsinin kayıtlarının alınması lazım, öncesinin, sonrasının. Bugün bile doğru ağızlardan bu eserlerin icraları lazım. Yani hiç örneği yoksa bile en doğru ağız kimse gidip ondan diyeceksin kardeşim şunu bir okur musun falan diyeceksin. Kayda alacaksın. İnşallah yani temenni ediyoruz yani bu noksanlarımız olmasın, bitsin yani
0: İnşallah.
1: bizim bu kültürel hayatımız.
0: Hizmetiniz daim olsun inşallah.
1: İnşallah
0: Önünüz
1: hep
0: açık olsun.
1: cümlemizin. Yani benim yaptığım bir şey yok.
0: Eyvallah, hep
1: Yani
0: beraber.
1: bu sadece benim serzenişim, kültürel mahiyette, kültürel varlığımızın korunması ve gelecek nesillere aktarılması bakımından benim derdi davam. Başka bir sebebim yok yani. Boracığım, asırlık ezgilerimizle programımızın sonuna geldik, veda ediyoruz. Bir dahaki asırlık ezgiler programında gene buluşalım diyoruz. Bizi takip etmelerini istiyoruz. Yani belki sürçülisan da ediyoruz, bilemiyorum ama bizi
0: Eyvallah.
1: affetsinler.
0: Amin. Affetsinler tabii.
1: Evet, affetsinler bizi. İstanbul'a ısmarladım bir altın sini, Konya
0: Ya,
1: türküsü.
0: müthiş.
1: Değerli
0: Müthiş.
1: kardeşlerim, Konya tavrını da bilirsiniz sizler. Böyle çok güzel. Hadi bakalım.

0: Mehmetçik Vakfı bağışçılarının desteğiyle şehit ailelerine, gazilerimize ve yakınlarına destek olmaya devam ediyor. Emanetlerinin yanında ise yüce gönüllü milletimiz var. İyi ki varsınız.
1: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
2: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
1: Yok mu bunun bir çaresi?
3: Var. GCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri altın, gümüş ve dünya...

Sevgili TRT Müzik izleyenleri, bundan böyle her salı ben Deniz Aslı Hünel, Aslı olan şarkılarda sizlerle birlikte olacağız. Bu ekranda olmak, sizler gibi değerli, güzel insanlara, müziği, musikiyi seven kişilere hitap edebilmek benim için çok kıymetli. Evet, ben bir yorumcuyum, evet bir ses sanatçısıyım ama bildiğiniz üzere bir kadın programcısıyım. Kadınlarla buluşmayı gerçekten çok seviyorum. Her gün evlerinizde konuk olmayı seviyorum. Ama şarkı söylemeyi de çok seviyorum. Eğitimim Türk müziği üzerine. Böyle bir fırsatla sizin huzurlarınızda olmak gerçekten bana onur verdi. Çok heyecanlıyım. Ve benim çıktığım dönemler yaklaşık 94 yıllarıydı. Ve aynı dönemde benimle birlikte çok özel bir ses vardı. Allah'ım genç kızları deli etti, çıldırttı. Yani girdiği her konsere binlerce kişi akın etti. Hala da öyle, asla eskimiyor. Bu gençliğini neye borçluyuz onu da kendilerine soracağız. Şimdi efendim pop müziğin çok güçlü sesi. Bebeto diyeceğim, hemen anlayacaksınız. Evet, şimdi Burak Kut geliyor. Alkışlarla lütfen.

0: alkışlar.
1: Çok teşekkür ederiz.
0: Bak bütün buradaki herkes alkışlıyor. Orkestramızda bayıldık.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Hoş geldin.
1: Her zamanki gibi TRT Müzik'te olmak enerjimiz yüksek haliyle.
0: Şerefler verdin. Dedim ki böyle hani güzel kalpli bir insanla başlayalım ilk programımıza dedim. Gerçekten Burak öyle bir insansın. Hepimizin kalbinde hem dost olarak hem sanatçı olarak o kadar kıymetli bir yerin var ki. Gerçekten şu anda bizi evlerinde açmışlar keyifle izlerken. Senin gibi dünya güzeli bir insanla programa başlamak benim için çok büyük bir mutluluk.
1: Mahcup ediyorsun o senin güzelliğin.
0: Teşekkür
1: hanımefendilere
0: ederim.
1: Denir dünya
0: sağ
1: güzeli
0: ol.
1: Diye. Sağ ol var ol.
0: Sağ
1: çok
0: ol.
1: Teşekkür ediyorum.
0: Sağ
1: ben biliyorsun böyle övgüler falan gelince biraz mahcup oluyorum. Ama tabii ki izleyicilerimin yıllardır beni kalplerinden hiç çıkarmadıklarını biliyorum. Hatta onlara karşı da kendimi mahcup hissediyorum. İşte böyle programlar vesilesiyle
0: hisset.
1: İnşallah gönüllerini okşarız.
0: Mahcup
1: kulaklarının pasını
0: kendini.
1: Sileriz.
0: Niye mahcup hissetsin? Çok az çıkıyor. Çok az görüyoruz. Neden böyle oluyor? Hayır, soracak çok sorun var da hadi bunu sorayım.
1: ya hani içine kapanık biri değilim ama ben daha çok stüdyoda vakit geçiren bir insanım. Çok üretim halindeyim. Bir sürü şarkılar yazdım. Elimde kendim söyleyeceğim birkaç albüm var. Ayrıca bazı yeni projelerin hazırlıkları var. Aslında ben kapanıyorsam yeni bir şeyin habercisidir.
0: Bir sebebi var.
1: Sebebi vardır, aynen öyle.
0: Ya şey vardır, hani kimisi böyle her an gündemde olmak için bir şey yapar. Ama sevgili Burak, hani bir
1: her
0: iş yaptığı zaman...
1: olmamak için bir şey yapıyor.
0: Bir projesiyle hep var olmayı seçenlerden birisi. Ve bu benim için de çok kıymetli. Ben de öyle seviyorum. Yani tabii ki biz dışarılarda geziyoruz ama hani magazinel olmayı çok tercih etmiyoruz. Bence saygın olmayı, müziğinle var olmayı seçen sanatçılardan birisin.
1: Teşekkür ederim. Tabii onu da seven var, onu da seven var.
0: Değil mi?
1: Ya ben olduğum gibiyim açıkçası. Hani bir

0: Şey,
1: güzel.
0: bir farklı bir görüntü içine girmek için bu davranışlara sahip değilim. Karakterim böyle diyeyim. Daha çok suskun, sakin bir adam ama sahnede içinden bir
1: Evet.
0: canavar

0: Ay çok güzel bir eser. Orkestra şefim, sevgili Tarkan Ergüzel ve kıymetli orkestrasına çok teşekkürler ediyorum. Baki hocamızın eseriydi yanılmıyorsam Ben Küskünüm Feleğe. Ay sanat müziği sever misin? Söyler misin peki ara ara?
1: Tabii ki ben lise yıllarında da bazı Türk sanat müziği eserlerini, Münir Nurettin Selçuk'un eserlerini klasik düzenleme yapardık. O zamanlardan beri çok ilgim var. Tabii kendi kendime söylediğim, böyle bu konuda bir iddiam olmadığı için Türk sanat müziği eserleri var tabii.
0: Ama ben bir
1: Zeki Müren
0: şarkı...
1: mesela
0: Ya
1: muhteşem bir
0: Zeki Müren
1: yorumcu.
0: değil mi? Sanat güneşimiz
1: Aynen öyle.
0: gerçekten. O besteleri hepsini okuyacağız
1: Analiz ettim
0: inşallah.
1: yıllarca onları. Ben Batı müziğinden
0: Peki
1: gelmiş biri olarak.
0: hakikaten neden pop müziği tercih ettin?
1: Aslında ilk aldığım müzik eğitimi Batı müziği eğitimi olduğu için diyebiliriz. Ben İngilizce, İtalyanca, Fransızca şarkılar söyleyerek başladım
0: Muhteşem
1: okul
0: bir şey.
1: yıllarında. Tabii ki Türk müziği de her zaman içimde kaynayan bir aşktı. Daha sonradan Türk sanat müziğini, daha Alaturka'yı,

0: arabeski yerine giderek hani yer altındaki stüdyolara kadar ulaşarak onları
1: Muhteşem.
0: öğrenmek istedim. Bir eksiklik hissettim çünkü kendimde. O name yapmayla ilgili falan. Tabii bu yıllar önceydi bu söylediğim. Ondan sonra çok Alaturka bestelerim, Türk sanat müziği tadında bestelerim, direkt arabesk diyecek
1: Ciddi
0: bestelerim
1: misin?
0: de
1: Verdi
0: var.
1: mi peki başka
0: Var.
1: sanatçı?
0: Evet,
1: Kimler okudu
0: söyleyenler oldu.
1: mesela?
0: Birçok kişi okudu
1: Ay
0: şimdi.
1: ben de istiyorum
0: Şey
1: o zaman.
0: yaparsınız artık. Arama motorlarından
1: Ben de
0: bakabilirsiniz. Aa,
1: istiyorum.
0: seve seve.
1: Çok
0: Tamam,
1: sevinirim.
0: sözüm olsun.
1: Ya şimdi hani şarkıcılık
0: Nedir
1: başka,
0: ya? Sen beste
1: sanatçılık
0: iste canım.
1: başka.
0: Aa,
1: Vallahi çok
0: çok
1: sevinirim.
0: var.
1: Yeni bir
0: Buradan
1: şeyler
0: şey gibi
1: yaptık.
0: oldu bir anda. Buyurun,
1: Vallahi
0: buyurun.
1: buradan
0: Çok var.
1: stüdyoya
0: Gel gel.
1: gidelim biz. Ya
0: Zevkle,
1: işte
0: zevkle.
1: müzik yapan insanlar bir araya geldiği zaman zaman nasıl geçiyor bilmiyor. Çünkü konumuz müzik. Öyle değil
0: Kesinlikle
1: mi?
0: öyle.
1: Şimdi senden o şarkı, yani benim hayran olduğum bir şarkı var. Bebeğim. Bence şu an evet. Bu şarkı
0: Evet,
1: işte
0: sağ
1: diyorlar.
0: olsun. Ben onu çok
1: Dinleyelim
0: bekleyen
1: mi
0: oluyor.
1: senden
0: Tabii ki, tabii
1: bebeğimi?
0: ki. Sevgili Ercan Sağ, Çıfık Yıldırım.
1: Ay
0: Zamanında
1: nefis.
0: yaptığımız, bu en uzun süre liste başı kalan slow şarkılardan biridir. Bu detayı da verdikten sonra izleyicilerimiz için
1: Harika bir
0: canlandırmak
1: detay. Ama
0: isterim.
1: bestecileri anmak o kadar değerli ki. Yani
0: Evet.
1: onların sahipleri, bu melodilerin Rabbim'den sonra
0: Evet.
1: onun sayesinde, hani yaratıcıları derler
0: Onlar
1: ya,
0: da aracı
1: Rabbimin
0: tabii.
1: sayesinde
0: Mesela Taftal
1: gerçekten
0: Arabur,
1: müthiş bir
0: sevgili
1: şey.
0: Sezen Aksu'nun çok sevdiğim,
1: Üretmek.
0: askerden dönünce benim için yazdığı bir şarkıydı. Bu
1: Ne
0: şarkıda Ercan
1: diyorsun?
0: Saatçi ve Ufuk Yıldırım, onların gençliğinde mesela o kadar ağladıkları bir şarkıydı ki bana söylemek
1: Hangisi?
0: nasip oldu bebeğim de.
1: Ah.
0: Onların mesela gençliği
1: Tahtalar Avur
0: şarkısı,
1: kimindi?
0: sevgili Sezen Aksu'nun bana askerden döndüğümde özel olarak yazdığı bir
1: Neden yazdı? Ben tahmin edebiliyorum. Çünkü geldin
0: şarkıdır.
1: sen bebek yüzlü böyle güzel bir adam. Tahtalara vur
0: Evet,
1: dağlara
0: çok da ara
1: taşlara.
0: vermiştim sağ olsun
1: Maşallah.
0: bu.
1: Allah korusun. Gerçekten güzel. Herkesi nazarlardan, kazalardan,
0: Evet,
1: belalardan
0: evet.
1: diyelim ve
0: Temennimiz
1: Burak
0: odur.
1: Kut söylesin bence bebeğim.
0: O zaman buyursunlar.

0: geldin.
1: Teşekkür ederim.
0: Harikasın. Muhteşem. Allah seni gerçekten korusun
1: Allah
0: nazarlardan.
1: razı olsun. Bir diliyorsan
0: Maşallah.
1: bin senin olsun güzelim
0: Ay
1: benim.
0: hep
1: Sağ ol
0: beraber
1: var ol.
0: olsun. Hep birlikte olsun.
1: İnşallah. Sağ ol var ol. İyi bir giriş
0: Şimdi
1: yaptık
0: bir
1: yalnız.
0: şey söyleyeyim, muhteşem oldu. Ay
1: Güzel.
0: vallahi bak enerji geldi.
1: İnşallah ekran başındaki izleyiciler de
0: Aa,
1: bu
0: inşallah.
1: enerjiyi almışlardır.
0: İnşallah. İnşallah. Hatta sosyal medya hesaplarımıza diyorum yazın. İstediğiniz şarkı falan olursa arada bakayım. Belki bir hop araya
1: Belli mi
0: sıkıştırırız.
1: olur
0: Belli mi
1: tabii.
0: olur?
1: Doğru.
0: Şunu da söylemek istiyorum. Ben sevgili Burak'ı aradım. Ya dedim ki Burak'cığım gelirsen şayet benim programıma dedim. Çok güzel bir iyiliğe vesile olacaksın. Aa nasıl Aslı dedi. Şöyle dedim. İzninle anlatmak
1: Lütfen.
0: istiyorum. Şimdi evet hepimiz programlar yapıyoruz. Sağ olsunlar bizi takdir ediyorlar. Maddi manevi birikimlerimiz oluyor. Ama her şey tek başına hiç güzel değil. Ben de dedim ki kazancımın bir kısmında ben hep iyilikle buluşturayım istedim. Gerçekten. Ve dedim ki bana gelecek değerli konuklarım adına, onların adına her seferinde bir iyilik yapalım. Çoğunlukla da Gazze'ye sıcak yemek göndermek istediğimi söyledim. Şimdi Burak Kut buraya sağ olsun zaman ayırdı, geldi. Bila bedel geldi. Ben de onun adına 100 kişiye Gazze'ye sıcak yemek ulaştırıyorum. Burak Kut adına.
1: Allah razı
0: Senin
1: olsun,
0: sayende.
1: harikasın.
0: Senden de Allah razı
1: Duygulandım,
0: olsun.
1: çok teşekkür ederim. Ne kadar ince bir düşünce,
0: Ne demek?
1: takdir ve tebrik ederim.
0: Çok teşekkür ederim.
1: Harikasın, Allah gönlüne göre versin.
0: Amin
1: Muhteşem bir
0: Cemil cümlemizin.
1: hareket.
0: Ya çok teşekkür ederim. Çünkü iyilik bulaşıcıdır. Biraz belki farkındalık yaratırız. Bakın bir elin nesi var? Burak hiç değil mi? Ama iki el olunca iki elin sesi oluyor. İyilik yapmaktan vazgeçmeyelim. Belki hani kötülüğe hani engel olamayız ama iyiliği çoğaltabiliriz diye düşündüm. Böylelikle bir yola çıktım. Buraya gelip bana şeref veren, değer veren tüm konuklarımız için bu tarz yardımlar yapmaya devam edeceğim. Hatta bunları da zaman zaman burada da yansıtacağım. Bu da belki bir farkındalık olur, bir
1: Tebrik
0: güzellik
1: ederim.
0: olur. Çok teşekkür
1: Sağ ol,
0: ederim.
1: var ol.
0: Sen de
1: Gelecek
0: sağ ol.
1: konukların
0: Beni
1: içinde bir hayra
0: kırmadın.
1: vesile oluyorsun. Çok
0: Amin.
1: tatlısın,
0: Çok
1: harikasın.
0: teşekkür
1: İşin
0: ederim.
1: gücün rast gitsin derler.
0: Amin.
1: Bütün yayınların iyi
0: Ya bir şey
1: gitsin bunun
0: söyleyeyim.
1: üzerine.
0: Emek veren herkesin Rabbim yolunu açık etsin. İyi insanlardan olmayı bize nasip etsin. Şimdi bir tane de ben şarkı söyleyeyim mi?
1: Buyursunlar, bekliyoruz efendim.
0: Hadi o
1: Heyecanla.
0: zaman. Peki sen de eşlik et lütfen. Nasıl?
1: Tamam.
0: Ben sana arada böyle eşlik
1: Tamam
0: ediyorum.
1: tamam
0: Sen öyle çevirme.
1: serbest. Her şey
0: Tamam her
1: serbest.
0: şey serbest.

0: Buralar yıkıldı. Bak gördün mü herkes yıkıldı. Çok teşekkürler ediyoruz
1: Harika bir icra.
0: gerçekten.
1: Çok
0: Çok
1: teşekkürler.
0: teşekkür ediyorum.
1: Senin de bu güzel
0: Ay
1: atmosferinden dolayı ben de
0: nefis.
1: biraz
0: Ay harikasın.
1: coştum.
0: Peki hazır coşmuşken bir şey soracağım. Şimdi çok güzel eserlerin, şahane şarkıların var. Bir şarkı olsaydın senin şarkılarından sen hangisi olurdun?
1: Zor soru tabii. Benim şarkıların sözleri güzel soru bu arada. Benim şarkıların sözleri yani kendi yazdığım şarkılar var. Mesela
0: Evet.
1: ben ilk tanınma şarkım sevgili Feyyaz Kuruş'un benimle
0: Ya
1: oynaması
0: benimle
1: mesela.
0: oynama.
1: Aslında o kadar uygun ki bana
0: Değil mi?
1: şu anlamda hani benim de bir tarafında böyle bir çocuksu ruhumu kaybetmiyorum. Bir yaramaz bir çocuk da var. Hani bir oyun oynarlarken bazen hala konsol oyunları falan da oynuyorum. Ya benimle oynama şansını zorlama. O bana
0: Ha
1: uyuyor. Onun haricinde tabii rock and roll da seviyorum.
0: bak.
1: Ya birçok şarkı beni anlatıyor ama nereden geldim, nerelere gideceğim mesela. Onun
0: Aa
1: şu anki
0: vay.
1: felsefesi benim için
0: Nerelere
1: başka.
0: gideceksin o zaman?
1: Allah
0: Müzik kalite
1: biliyor
0: olarak
1: inşallah.
0: soruyorum.
1: Yani ben
0: Müzik olarak.

0: olarak soruyorum. Müzikte
1: Müzikte
0: Burak ne
1: şöyle,
0: olacak? Evet.
1: şimdi ne söylesem hani kendini halleniyor gibi algılanabilir ya. Ben
0: Estağfurullah.
1: kendimi çok doldurmaya çalışan bir adamım.
0: Çok
1: O sanatçı
0: dolusun çünkü.
1: kavramının altını
0: Çok dolusun.
1: doldurmaya çalışan bir insanım. Çok şarkı yazıyorum bu aralar değil, birkaç senedir üst üste. Yani kendi payımı yaklaşık birkaç tane albümde toplanabilecek eserim var.
0: Oo, evet, buradan
1: Bunları
0: duyurulursa.
1: paylaşmak istiyorum.
0: Ne
1: Tabii
0: güzel.
1: ki hani bu bir şey anonsu değil. Yani
0: Yok
1: yapımcılık
0: ama.
1: başladı, buyurun gelin gibi yanlış anlaşılmasın. Çünkü bir söz verip sonra
0: Ama
1: altında kalmak
0: çok
1: istemem.
0: değerli bir şey.
1: Yani
0: Anlatabiliyor
1: benim
0: muyum?
1: mesela o
0: Tabii ki ne
1: şarkılarla
0: mutlu.
1: özdeşleşeceğine inandığım, sesini beğendiğim insanlara
0: Ha, gençlere yol
1: evet.
0: açacak mısın? Onu sormak
1: Elimden
0: istiyordum.
1: geldiğince yapacağım bunu.
0: Çünkü bu işi yapmak isteyen
1: Sürpriz
0: birçok genç
1: starlarımız olacak.
0: kardeşlerimiz
1: Var,
0: var.
1: var, var.
0: Anlatabiliyor muyum? Mesela ben de bu programın vesilesiyle onların da zaman zaman sesini buradan duyurmayı çok
1: Aa, iyi
0: istiyorum,
1: olur.
0: arzu ediyorum.
1: İyi
0: Bunu
1: olur.
0: da yapacağım Allah izin verirse. Peki
1: İnşallah.
0: sen bizden sonraki nesiller için çok güzel eserler bırakıyorsun ve yeni genç kardeşlerimize yol açacağım demiştin. Biz biraz konuşmuştuk. O
1: Evet.
0: tüyoyu da aldım. Var
1: Evet.
0: mı böyle bir
1: Var.
0: şeyler?
1: Yani o
0: Helal
1: bilgi
0: olsun.
1: birikimi yanımda götürmeyi düşünmüyorum. Ben de çünkü
0: Helal
1: gençlik
0: olsun.
1: yıllarımda çok peşine düştüğüm üstad müzisyen abilerim oldu. Bazıları beni kapısını açmadı falan. O yüzden benden birileri bir şey sorduğu zaman mutlaka gönülden cevap vermeye çalışıyorum. Dediğim gibi çok üretken biriyim ben. Fazlasıyla zaten eser var ama tecrübe biliyorsun çok iyi bir yol arkadaşı. Dediğim gibi ben bu işin üzerine tepindim. Hani eğitimin aslında çok faydası var. Özel Allah vergisi yetenekleri var,
0: Gayet
1: var
0: tabii.
1: ama üzerine tabii ki çalışmak önemli olan. Çok kısa süre içinde bir büyük bir
0: Nefis.
1: sürprizle
0: Vallahi
1: karşılaşabilirsiniz.
0: harika.
1: O var.
0: Harika. Ne güzel haberler.
1: Sürekli
0: Ben
1: üretim inşallah
0: biliyor
1: sonra.
0: musun Burak'cığım çok çok mutlu oldum. Seni şimdi böyle yakından hani bilmeyen tanımayan biraz snob. Biraz acaba hani böyle yanına
1: Kim diyor onu
0: yaklaşsak
1: ya? Of.
0: konuşur mu? Öyle bir şeyim var.
1: Var mı?
0: Çünkü böyle ışıklı bir çocuksun. Starsın.
1: Estağfurullah.
0: Böyle gerçekten ben biliyorum yani seni böyle kovalayan insanlara biz tanık olduk. Hala da görmekteyiz. Ama senin gibi hala genç olup üreten bir kişinin ardımızdan gelen genç kardeşlerimize destek vereceğini duymak beni acayip mutlu etti. Neden derseniz efendim yani birçok projelere imza atmış birçok önemli isimler hala aman o dursun ben yapayım aman onu da ben yapayım o çıkmasın ben çıkayım dediği için bu kadar genç olup gençlere benim gibi ben çünkü çok seviyorum bunu beni yakından tanıyan ve takip edenler biliyor. Bu duruşun ve bu isteğin beni çok mutlu etti. Hep var ol,
1: Çok teşekkür
0: ailenle
1: ederim.
0: hep mutlu ol ve güzel şeyler yap bizim
1: Bir
0: için.
1: tanesin. Çok sağ ol. Bir diliyorsan bin senin
0: Ay
1: olsun.
0: amin.
1: Bazı insanlar hani bunu yapmak için dünyaya geldiğine inanır ya. Ben de öyleyim. Yani belli bir yaşa kadar ne
0: Çok güzel.
1: yapacağımı bilmiyordum. Sonra müzikle tanıştıktan sonra anladım ki müzik benim aşkım. Ben bunun için doğmuşum. Ve günün
0: Helal
1: sonunda da
0: olsun.
1: müzik olmaya çalışıyorum.
0: O zaman bir müzikle devam edelim.
1: Edelim.
0: Hadi bir şefim. Aldırma diyelim mi? Sen de lütfen eşlik et.
1: Tamam.
0: Hadi bakalım.
1: Bildiğim bir şarkısı.
0: Biraz böyle sanat müziğinin dışına çıkıyoruz
1: Aa,
0: ya. Aldırma.
1: tamam.
0: Hadi
1: Tamam.
0: bakalım
1: Ha, tamam.
0: aldırma diyelim.

0: Teşekkürler. Hadi benimle oynama gelsin.
1: Gelsin.
0: Buyurun.
1: Bekleyenler için. Benimle oynamayın baştan söylüyorum.
0: Evet. Niye benimle oynamayın?

0: Elvis Presley'e bağladım en sonunda.
1: Çok iyiydi ya.
0: Biraz da hareketli mi?
1: Kaç yaşındaydın bunu söylediğinde sen?
0: Ya yaklaşık bu yaşlarda.
1: Ay dur bir su içeyim. Neyi söyleyelim yönetmenim?
0: Çok şeker.
1: Ay olanlar olduğu söyleyelim vallahi. Olanlar oldu burada.

0: Yakut geldi. Zıpladı zıpladı. Ay ne enerji.
1: Yerine oturttuk.
0: Bana bak sus, o yaşlarda söylüyorduk. Şimdi biraz da.
1: Karıştırmayalım o yaşları. Ben
0: oraları karıştırmayalım. Bir tane bir kızım vardı değil mi?
1: Evet kızım ay, var. Adancı.
0: Bir tane değil mi? Buradan tane, öpüyorum evet. Ben de onu. Eşine ve evladına da sevgilerimizi gönderiyoruz. Bu evet. Arada efendim başta değerli eşim olmak üzere sevgili Savaş Fatin. Göndermiş olduğunuz evime ve buraya çiçekler için çok çok teşekkürler ediyorum. Var olun. Bu arada aslı olan şarkılarda emeği geçen başta orkestra arkadaşlarım, sevgili Tarkan Ergüzel, Raci'cim, hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Yönetmenimize, yapımcımıza, kanalımızda bize inanan herkese çok teşekkür ediyoruz. Yani bana, bize deyince hani Burak'la beraber...
1: Yok yok.
0: Ya Burak senle her platformda olurum. Adam gibi adamsın.
1: Sağ ol.
0: Beyefendisin. Çok düzgünsün. Allah. Çok
1: sağ ol,
0: yani
1: sağ ol,
0: çok
1: sağ ol.
0: Güzel insansın. Bilim
1: mukabele,
0: güzel
1: insana... ben de öyle.
0: Valla ama olanlar oldu.
1: Oldu mu?
0: Buyurun şefim.

0: Ay çok teşekkür
1: Tebrikler, çok
0: ediyoruz.
1: yakıştı bu şarkıda sana.
0: Valla bitti.
1: Gerçekten mi?
0: Evet.
1: Vay be.
0: Gerçekten bitti hayatım. Son bir şarkıyı da birlikte söyleriz.
1: Söyleriz.

0: Haftaya salı efendim. Ben tekrar buradayım. Sizleri bekliyorum. Yine çok kıymetli bir konuğumla birlikte. Sen ne söylemek
1: Seni
0: istersin?
1: tebrik ediyorum. Değerli müzisyen arkadaşlarını tebrik ediyorum. Belli ki her hafta burada müzik şöleni yapacaksınız. Sen zaten güzelliğinle, iyi kalbinle her zaman ekranı dolduran, beni de çok
0: Çok
1: sevdiğim bir
0: teşekkür ederim.
1: arkadaşımsın. Sana
0: Çok teşekkür
1: başarılar
0: ederim.
1: diliyorum.
0: Çok teşekkür
1: Düşündüğünden de
0: ederim.
1: daha iyi geçsin
0: Ay
1: yayınların inşallah.
0: amin. Hepimizin işini gücünü Allah rast getirsin efendim. Sürçülisan ettiysek affola diyelim. Ve salı günü yine aslı olan şarkılarda görüşmek ümidiyle. Hoşça kalın, hoş kalın, bizimle kalın. Buyurun şefim, devam edelim. Son mektup.

Şefkate açılan kapının adresi 130 yıldır değişmedi. Bu bayram siz de Darül Acize'ye yapacağınız kurban bağışlarınızla değişmeyen iyilik geleneğimize ortak olun. Darül Acize, 130 yıldır hepimizin evi, hepimizin sofrası. Bağışlarınız için 444-6080 ya da darulacize.gov.tr.

Hani şu meşhur devran yok mu? Gün olunca dönen. O gün ne gün olur? O devran ne zaman döner? Düşünmeden edemiyorum. Ya ben

0: kol bozuldu.
1: İçine çeşitli meyveler konulmuş, hüzünlü bir kek gibi. Ne istiyorum ben? Ne istiyorum, ne istemiyorum aslen? Yani hayır demem misal, yan cebime koysanız. Ve siz her neredeyseniz işte, bizler de oradayız. Boynuzunda öküzün, balığın sırtındayız. Ama...

0: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
1: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
0: Yok mu bunun bir çaresi?
2: Var. gcmyatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
3: GCM Yatırım, geleceğime yatırım.
4: Selam, ben Durmuş. Bu tarla Ahmet abilerin tarlasıdır. Bana emanet. Kuş uçurtmam buralarda. Ahmet abi de, ailesi de maşallah çalışkan insanlar. Sabah, akşam, yaz, kış çalışırlar. Onlar çalışır da ben durur muyum? Dururum. İşim bu.
5: Ahmet abi. Yine Ziraat Çiftçi platformunda.
4: Tarlasına özel hava durumu takibinden sulama zamanlamasına kadar tüm kolaylıklar bu uygulamada. Yeni traktörünü alırken bile kredi başvurusunu uygulamadan yaptı. Bankart Başak'la ihtiyaçlarını karşılıyor, hesap hareketlerine de bakıyor. Uygulamadan güncel piyasa fiyatlarını da takip ediyor. Bütçe planlamasını da buradan yapıyor. Bir Ahmet abi mi? Hepsi orada. Özel haberler, güncel duyurular, bir çiftçinin ihtiyacı olan her şey Ziraat Çiftçi platformunda. İşte bir kargaları kovalayamıyor bu uygulama.
6: İyi ki varsın Ahmet abi. Çiftçiler günün kutlu olsun. Ziraat Bankası, bir bankadan daha.

0: Hoş geldin Sevde.
1: Hoş buldum hocam. Teşekkür ederim.
0: Sevde Başaran. Seni takip ediyoruz. Çok başarılısın. Hem sesinle hem sazınla. Çok da mutlu olduk. İyi ki geldin.
1: Çok teşekkür ederim hocam. Ben de sizle bu kadar değerli müzisyenlerle bir arada olmaktan inanılmaz mutluluk duyuyorum şu an şimdiden.
0: Zaten beraber çalıştığın arkadaşlarım var.
1: Evet, evet.
0: İyi ki açılışta benim bir bestemi çaldık. Gökyüzü.
1: Bayıldım hocam. Çok güzeldi.
0: Sağ olun.
1: Tebrik ederim. Ben
0: Teşekkürler.
1: de bir dahakine olursa eşlik etmek isterim.
0: Ne demek? İnşallah başka bir projede de buluşuruz, çalarız inşallah.
1: Umarım hocam. Çok sevinirim.
0: Programımızda fotoğraflar da var. Bir fotoğraf eşliğinde çaldık onu. Arkadaşlarımızla beraber güzel bir eser seslendirdik. Şimdi sırada seninle devam edeceğiz. Sen ne okuyacaksın bize?
1: Hocam ben de çok sevdiğim, hem çalıp hem söylemekten büyük mutluluk ve keyif duyduğum bir sanat müziği eseri söylemek istiyorum. Ah bu şarkıların gözü kör olsun.
0: Harika.
1: Hep birlikte çalarsak çok mutluluk
0: Tamam.
1: duyarım.
0: Peki. Dinliyoruz o zaman.

0: Çok güzeldi Sevde.
1: Çok teşekkür
0: Harika.
1: ederim hocam.
0: Sesin harika. Kendine has bir yorumun var. Çalman öyle. Nereden başladın müziğe? Okulun musun?
1: Okulluyum hocam. 11 yaşında müziğe adım attım. Ailem tarafından keşfedildim diyeyim. Daha sonra Güzel Sanatlar Lisesi'nde okudum. Trabzonluyum aslen. Orada Güzel Sanatlar
0: Aa.
1: Lisesi okudum. Sonra yine Karadeniz'de Ordu Üniversitesi'nde Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesinden müzik bölümünden mezunum. Sonra da hayat beni İstanbul'a, müzik daha doğrusu beni İstanbul'a getirdi. Burada da sizlerle bir arada olmanın mutluluğunu yaşıyorum
0: Aa,
1: şu
0: çok güzel,
1: anda.
0: çok harika. O zaman bir türkü seslendirelim beraber. Hem
1: Seve
0: çalalım,
1: seve
0: sen de
1: hocam.
0: bize eşlik et. Bir doğuya gidelim böyle.
1: Seve seve hocam.
0: Böyle bir Uşak makamında dolaşalım, sonra girelim.
1: Olur,
0: Olur mu?
1: olur hocam.
0: Peki.
1: Tabii ki seve seve.

0: Ne güzel bir açış yaptın benimle beraber.
1: Hocam, size eşlik edebilmek güzel bir duygu.
0: Estağfurullah.
1: Yani kanun olduğu için tabii ki daha çok sanat müziği üzerine şey yapılıyor ama bu eserlerde de eşlik etmekten büyük mutluluk duyuyorum. Yani zaten saz olarak da kanun buna müsait. Sizin de ağzınıza sağlık, elinize sağlık.
0: Teşekkür
1: Çok
0: ederiz.
1: teşekkür ederim.
0: Sağ ol,
1: Sağ olun.
0: çok güzel oldu. Arkadaşlarımızın da ellerine, kollarına sağlık. Şimdi sen oku, ben sana eşlik edeyim. Ne okuyacaksın?
1: Hocam, hasretinle yandı gönlüm. Olur mu?
0: Olursa bir Yalçın Tura bestesi.
1: Evet, Yalçın Tura bestesi.
0: Hocamıza da buradan saygılar,
1: Saygılar,
0: sevgiler. Peki,
1: sevgiler.
0: çalıyoruz ve söylüyorsun. Ben de sana eşlik etmeye çalışayım.

0: Yüreğine sağlık, sesine sağlık.
1: Hocam
0: Çok
1: sizin de
0: güzel
1: elinize,
0: oldu.
1: emeğinize sağlık.
0: Çok güzel tınılar. Yorumun yine söylüyorum. Kendine has bir tarz
1: Sizden
0: yaratmışsın.
1: duymak beni ekstra mutlu etti. Çok teşekkür ederim.
0: Çok
1: Birlikte
0: güzel.
1: tabii ki.
0: Neler yapıyorsun? Proje var mı? Bir şeyler.
1: Hocam şöyle son bir senedir kendi eser, yani kendi şarkılarım üzerine sözleri bana ait olan şarkılarımı yayınlıyorum. Bir süredir de bir albüm çalışması içerisindeyim. Biraz farklı bir tarz. Kanunla insanların da daha önce biraz duymadığı, alışık olmadığı bir tarz üzerine müzik yapıyorum. Şu an biraz stüdyodayım aslında. Stüdyo süreçlerini geçiriyorum.
0: Bizim de çalmamız gereken bir şey olsa gelir seni destekleriz. Seve
1: Böyle
0: seve.
1: dediyseniz olur hocam. Seve
0: Neden
1: seve.
0: olmasın?
1: Yani çok mutlu olurum. Biraz yenilikçi bir tarz üzerinden yürümek istiyorum. Tabii ki özümüzden kopmadan, Türk müziğinden kopmadan bunu yapmak istiyorum. Beğenilerinize sunmak istiyorum.
0: İnşallah.
1: Bakalım, umarım beğenirsiniz.
0: İnşallah. Yoluna devam et. Başarılar
1: Aynen.
0: diliyorum. Şimdi ne
1: Teşekkür ederim.
0: seslendireceğiz?
1: Göksel Hoca'nın bir bestesini size çalmak istiyorum.
0: Hangisi?
1: Su gibi
0: Su gibi.
1: hocam. Aynen.
0: Göksel Hoca'nın bütün besteleri çok
1: Hepsi
0: güzel
1: çok
0: ya.
1: güzel. Bunun da
0: İnanılmaz.
1: yeri çok başka. Daha
0: Göksel
1: böyle
0: Hoca. Ben de
1: Göksel
0: çok
1: Hoca'ya da buradan kocaman sevgiler, saygılar.
0: saygılarımızı iletelim. Ben de çok beğeniyorum. Bestelerini çalmasın. Efsane bir adam.
1: Ben de öğrencisi
0: Ne mutlu
1: olmaktan
0: sana
1: büyük
0: onun.
1: mutluluk duyuyorum, onur duyuyorum.
0: Peki dinleyelim o zaman.
1: Dinleyelim hocam.
0: Tamam peki.

0: Harika. Ya beste çok güzel. Sizlerin de elinize sağlık. İleriki zamanda Göksu Hoca'yı da burada görmeyi çok arzuluyoruz inşallah.
1: Mutlaka hocam.
0: Tabii
1: Sizin de
0: bekleriz.
1: solonuz gerçekten renk kattı. Zaten bu eserin en güzel noktası böyle birlikte çok fazla duygunun bütün çalanlarla birlikte çok
0: Evet.
1: harmanlanması, yaşanması benim açımdan. Elinize sağlık. Çok güzeldi.
0: Güzel. Demin provada çalmıştık çekimden önce. Gesi bağlarını çalalım mı beraber?
1: Çalalım hocam.
0: Bir Kayseri türküsü.
1: Evet.
0: Ozan da Kayserili.
1: Aynen.
0: Onunla başlayalım. Ozan Ozan sen ben çalalım. Onun şefliğinde.
1: Olsun hocam.
0: Ve sen seslendir. Olur mu?
1: Olur.
0: Peki. Haydi bakalım.

0: Ağzına sağlık, eline sağlık. Seyde. Çok güzeldi. Bu tarzı bırakma bence. Yaşın çok genç ama zamanla kendini daha çok daha iyi bulacağını düşünüyorum. Bizler de öyleyiz. Yaş olarak aramızda çok fark var ama biz bile daha yeni olgunlaştık bence sanatta da. Ben öyle düşünüyorum kendim adıma en azından. Yapmak istediklerini ya da yapmak istediğin gibi müziğini yapmaya çalış. Zamanla çok tabii insan pişiyor, yoğunlaşıyor, olgunlaşıyor. Çok daha güzel yerlere geleceğini düşünüyorum. Yolun açık olsun.
1: Çok teşekkür ederim hocam güzel dilekleriniz için. Zaten sizin gibi büyük üstatlar, abilerimiz,
0: Estağfurullah.
1: dedelerimiz, sizin yolumuzu açtığınız ışıkların yansımalarıyız biz de. Ne mutlu bize ki bu yolda biz de birilerini, ben de birilerini etkileyebilirsem dünyanın en mutlu insanı olurum. Biraz da zaten hedefim, yolum o yönde. Çok teşekkür ederim. Burada sizinle olmak, müzik yapmak benim için paha biçilemez bir zevkti. Gerçekten çok güzeldi. Bir hata kusur olduysa
0: Estağfurullah, olur mu?
1: affola. Bütün
0: Estağfurullah.
1: müzisyen abilerime, kardeşlerime de çok teşekkür ederim.
0: Biz mutlu olduk. İyi ki geldin. Ayaklarına sağlık. İnşallah yine
1: İnşallah.
0: karşılaşırız, yine
1: İnşallah
0: görüşürüz.
1: hocam. Çok
0: Peki
1: sevinirim.
0: son bir eserle veda edelim
1: Olur.
0: programımıza. Bir Azeri bir türkü söyleyelim. Bu Galadaşlı Gala.
1: Olur hocam.
0: Fotoğrafımız arkada olacak. Biz
1: Tamam.
0: önde çalacağız. Ve arkadaşlarımızla beraber güzel bir meşk edeceğiz. Teşekkürler. Ayağına
1: Ben
0: sağlık.
1: teşekkür ederim hocam.

0: Senin içinde ama dünyaları değiştirecek kadar. Bazen bir tuğlayla, bazen bir mesajla. Sonunda kazananın hep biz olduğumuz bir mücadele. Tam 28 yıllık bir mücadele. LÖSEV 28 yaşında. Sevgi, iyilik ve umutla.
1: Selam. Ben Durmuş. Bu tarla Ahmet abilerin tarlasıdır. Bana emanet. Kuş uçurtmam buralarda. Ahmet abi de, ailesi de maşallah çalışkan insanlar. Sabah, akşam, yaz, kış çalışırlar. Onlar çalışır da ben durur muyum? Dururum. İşim bu.
2: Ahmet abi. Yine Ziraat Çiftçi platformunda.
1: Tarlasına özel hava durumu takibinden sulama zamanlamasına kadar tüm kolaylıklar bu uygulamada. Yeni traktörünü alırken bile kredi başvurusunu uygulamadan yaptı. Bankart Başak'la ihtiyaçlarını karşılıyor, hesap hareketlerine de bakıyor. Uygulamadan güncel piyasa fiyatlarını da takip ediyor. Bütçe planlamasını da buradan yapıyor. Bir Ahmet abi mi? Hepsi orada. Özel haberler, güncel duyurular, bir çiftçinin ihtiyacı olan her şey Ziraat Çiftçi platformunda. İşte bir kargaları kovalayamıyor bu uygulama.
3: İyi ki varsın Ahmet abi. Çiftçiler günün kutlu olsun. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.
4: Biraz fazla almadınız mı?
5: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
4: Yok mu bunun bir çaresi?
6: Var. GCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla bariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
7: GCM Yatırım. Geleceğime yatırım.

0: Efendim, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Saygıyla, hürmetle, muhabbetle. Efendim, bir Semavi Hisler programıyla daha sizlerle birlikte olduğumuz için gerçekten çok mutluyuz. Ve bugün konuğum çok kıymetli hocam, Bekir Sıtkı Sezgin hocamızın da aynı zamanda evladı Kutsi Sezgin. Hoş geldiniz kıymetli hocam.
1: Hoş bulduk efendim. Merhabalar.
0: İyisiniz inşallah kıymetli hocam.
1: Hamdolsun, teşekkür ediyorum.
0: Allah
1: Sağ olun.
0: iyiliğinizi artırsın.
1: Bizi ulvi bir havaya soktunuz. Biz
0: Eyvallah,
1: teşekkür ederiz. Sağ
0: çok
1: olun.
0: teşekkür
1: Eksik
0: ederim.
1: olmayın.
0: Çok sağ olunuz.
1: Ağzınıza sağlık.
0: Hocam, sizin o güzel sesinizi hızla duymayı istiyoruz.
1: Elbette.
0: Buyurunuz.

0: Hocam ağzınıza sağlık. Çok teşekkür ederiz.
1: Estağfurullah, estağfurullah efendim.
0: Merhum pederi aileleriniz Bekir Sıtkı Sezgin beyefendi
1: Evet.
0: musikimize hem yorumculuğu hem bestekarlığı itibariyle olağanüstü bir değer kattı ve kazandırdı. Bu konuyla alakalı neler söylemek istersiniz kıymetli hocam?
1: Eyvallah. Rahmetli pederimizden aldığımız misyonu sanat hayatımız boyunca devam ettirmek için bugüne kadar uğraştık.
0: Eyvallah.
1: Bugünden sonra da ne kadar ömrümüz olursa o şekilde yürütmeye, sürdürmeye çalışıyorum.
0: Eyvallah.
1: Birçok Kültür Bakanlığı adına, Kütüphaneler Genel Müdürlüğü adına, Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü adına yapmış olduğum şeflik görevlerinde birçok proje ürettim yurt içi ve
0: Eyvallah.
1: yurt dışında. Bu musikinin devamı olması için, aktarılması için musikimizin gençlerimize sevdirilmesi ve yaşatılması. Bu temel anlamda en önemli projemiz esasında. Bunun için çalışmalar yapmamız gerekiyor. Tabii
0: Kesinlikle.
1: düşündüğümüz şeyler de var. İnşallah tahakkuk edecektir diyorum.
0: İnşallah. Çok teşekkür ederiz kıymetli hocam. Bir diğer eserimize devam edelim isterim.
1: Tabii ki,
0: Eyvallah.
1: tabii ki.
0: Buyurunuz.

0: Çok teşekkür ederiz kıymetli hocam. Ağzınıza sağlık, gönlünüze sağlık.
1: Estağfurullah.
0: Bu eserin anonsunu da yapmadık başta. Siz bu eseri anlatabilir misiniz kıymetli hocam?
1: Tabii. İstanbul Radyosu neyzenlerinden rahmetli bestekar hocamız Doğan Ergin hocamıza ait bir eser. Güftesi de Şeyh Zekai Efendi'ye ait bir
0: Eyvallah.
1: İlahi.
0: Hicaz bir ilahi. Evet.

0: Evet.
1: Rahmet olsun onlara da böyle güzel bir eseri bizlere
0: Evet, Allah
1: bırakmışlar.
0: rahmet eylesin.
1: Kıymetli hocam, o güzel sesinizi böyle defalarca kez duymak istiyoruz.
0: Estağfurullah, estağfurullah.
1: Bir eserle daha devam edelim mi? Ne dersiniz?
0: Tabii ki, tabii ki.
1: Eyvallah, buyurunuz.

0: Hocam ağzınıza sağlık. Çok teşekkür ederiz.
1: Estağfurullah, estağfurullah.
0: Programımızın sonuna geldik. Son duygu ve düşüncelerinizi alarak kapanışa geçelim isterim.
1: Musikimiz bir hazine. Bu hazinenin ileri kuşaklara aktarılması için hepimiz elimizden gelen en büyük gayretleri acele ederek sarf etmemiz lazım.
0: Eyvallah.
1: Evet.
0: Çok teşekkür ederiz kıymetli
1: Estağfurullah.
0: hocam.
1: Ben teşekkür ederim
0: Var
1: konuk
0: olun.
1: ettiğiniz için. Sağ olun.
0: Estağfurullah, var
1: Bütün
0: olun.
1: arkadaşların da ellerine sağlık.
0: Çok teşekkür ederiz. Kıymetli dostlar, bu hafta da programımızın sonuna geldik. Bir büyüğümüz derdi ki, hem bu dünyada hem de ahirette cenneti yaşamak istiyorsan eğer, insanlardan bir tane de olsa Allah razı olsun almaya çalışın. İşte bizler hepimiz bu duaya talip olma arzusu ile sizlerin huzuruna çıkmayı kastededik. Allah bizi buna muvaffak eylesin inşallah. Efendim saygıyla, hürmetle, muhabbetle, hoşça kalın.

0: Selam, ben Durmuş. Bu tarla Ahmet abilerin tarlasıdır. Bana emanet. Kuş uçurtmam buralarda. Ahmet abi de, ailesi de maşallah çalışkan insanlar. Sabah, akşam, yaz, kış çalışırlar. Onlar çalışır da ben durur muyum? Dururum. İşim bu.
1: Ahmet abi. Yine Ziraat Çiftçi platformunda.
0: Tarlasına özel hava durumu takibinden sulama zamanlamasına kadar tüm kolaylıklar bu uygulamada. Yeni traktörünü alırken bile kredi başvurusu.

0: bunu uygulamadan yaptı. Bankart Başak'la ihtiyaçlarını karşılıyor, hesap hareketlerine de bakıyor. Uygulamadan güncel piyasa fiyatlarını da takip ediyor. Bütçe planlamasını da buradan yapıyor. Bir Ahmet abi mi? Hepsi orada. Özel haberler, güncel duyurular, bir çiftçinin ihtiyacı olan her şey Ziraat Çiftçi platformunda. İşte bir kargaları kovalayamıyor bu uygulama. İyi ki varsın Ahmet abi. Çiftçiler günün kutlu olsun. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.
1: Futbol heyecanı BİM'de. Senna 65 inç Frameless Ultra HD QLED Google TV 24.900 lira. Senna 55 inç Frameless Ultra HD QLED Google TV 19.990 lira.
2: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekicinin dışında apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda sorunlar başladı.
3: Donuyoruz Yüksel abi.
2: Bu havada.
4: İnternette donuyoruz.
2: Ama benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğim. İnternet dışında her şeyi çekerim.
5: Üst geçine bak abi.
2: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde. Türkcell'e çekiyoruz.
6: Evleri fiber hızına çeken Superbox 5G ile şimdi de evleri beşliyoruz. Havadan fiber teknolojisiyle altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmana özel fiyatıyla Superbox 5G fırsatını kaçırmayın.
2: Şak diye internet, tak diye evinizde.

0: Teşekkürler efendim. Sağ olun, var olun.
1: Teşekkür ederiz efendim. TRT Müzik ekranlarında da Zamane bir tane. Başka Zamane yok.
0: Doğru, Zamane bir tane. Ama başka programlar var tabii. Hepsi tabii. Birbirinden değerli programlar.
1: Evet.
0: Efendim hoş geldiniz Zamane'ye, Zamane ekranlarına. Biz her hafta Perşembe saat 8'de günü ve saatinde buradayız. Bu değerli ekip, hepsini tanıyorsunuz artık. Şöyle alkışlar, orkestra.
1: Yeşiller giymişler.
0: Ekibimiz bugün koyu yeşil. Bahar geliyor, yaz geliyor. Bizler de yeşillendik.
1: Evet.
0: Beyaz, işte çiçekli renkler derken.
1: Benimki birazcık daha böyle Çorum işi. Bahar çiçekli mi çekti? Değişik. Allı güllü derler bizim orada.
0: Ben Çorum'da böyle bir renk görmedim. Deniz rengi hiç görmedim yani. Çorum'da deniz var mı bilmiyorum.
1: Ya şimdi...
0: Akdeniz işi gibi geldi bu.
1: Bizde de ırmak var, Kızılırmak var. Ne yapalım? Öyle değil mi?
0: Kızılırmak burada.
1: Efendim, güzel esprili bir başlangıç yaptık. Bugün çok güzel, çok kıymetli konuklarımız var. Çok eğlenceli eserler hazırladık sizlere. Uğur'un da bahsettiği gibi biz her hafta buradayız ve her hafta sizleri bekliyoruz. Bugün yine stüdyomuzu dolduran çok kıymetli izleyicilerimiz var. İçlerinde ben tanıdık simalar görüyorum. Şimdi değerli öğretmenimiz eşliğinde, okul müdüremiz eşliğinde Muazzez Karaçay İlkokulu'nun velileri ve öğretmenleri burada. Hepinize hoş geldiniz diyorum. Nice programlarda yine görüşürüz. Her zaman bekleriz efendim.
0: Hoş geldiniz.
1: Evet sevgili Uğur.
0: Şimdi böyle dedi ya, çiçekler böcekler gibi bezenmişiz diye. Arada bir Umut da Akça'ya gider. Orada bir...
1: Giderim tabii.
0: Yüzer gelir. Hı. Şimdi bu türkü de çok Akça'ya uzak değil.
1: Edremit canım. Akça'ya evet, Edremit'e bağlı biliyorsun.
0: Şöyle Edremit'in gelini diyelim efendim.
1: Ege'ye bir gidelim.
0: Ege'ye bir gidelim. Oradan da o bölgede yaşayan dostlarımıza selamlar olsun efendim.
1: Haydi bakalım.

0: Teşekkürler efendim. Selamlar Balıkesir'e, Edremit'e.
1: Sağ ol Koca Yörük. Sazına sözüne sağlık. Efendim, Ege türküleri, şimdi teke türkülerini Uğur söylüyor ama Ege türküleri de sevgili Uğur Öner'e bir başka yakışıyor değil mi?
0: Teşekkür ederiz.
1: Kesinlikle.
0: Şimdi biz, Burdur'un şöyle bir özelliği var. Ben Burdurlu olduğum için söylüyorum. Burdur bölge olarak Akdeniz'e bağlı ama yaşayış olarak Ege yöresi. Yani kendimizi bütün kültürel olarak Ege yöresine ait hissediyoruz.
1: Müthiş.
0: O yüzden bütün Ege'yi böyle birlikte kucaklıyoruz biz. Öyle.
1: Ne güzel, ne mutlu sana.
0: Teşekkürler.
1: Bizler de keyifle eşlik ediyoruz. O zaman azıcık şöyle bizim bu taraflara doğru gelelim.
0: Şimdi bu arada bu ayva turunç nar da bizim Ege'de çok olur yani. Özellikle Akdeniz'de çok olur. Ben mesela bu turunç nar, turuncu görmedim şeyde, o Çorum'da falan görmedim yani.
1: Şimdi şöyle.
0: Onu da görmedim.
1: Ayva turunç tabii ki böyle, hani burada bir hayal durumu da söz konusu. Demek ki hayal gücümüz çok yüksek bizim yani. Değil mi?
0: Olsa da yesek diyorsun yani.
1: Tabii olsa da yesek diyor anlamında da söylemiş olabilir yani.
0: Peki o zaman olsa da olsun da yiyelim hadi bakalım. Bir ayva turunçlarım var.
1: Evet, gır şahrine gidiyoruz. Ayva turunçlarım var diyeceğiz. Neşet Baba'yı yad edeceğiz. Burada alkışlarımızın hepsi Neşet Baba'nın ruhuna gitsin.
2: Berat abi hazır mıyız?
3: Her zaman hazırım diyorsun. Hadi bakalım.

0: Bravo!
1: Zeynep Başkan, Umut Ayvaz. Efendim, Karadeniz'in kraliçesi karşınızda. Ve Karadeniz'in kralı.
2: Kemençenin kralı.
1: Benim için Kemençenin krali. Kralı Umut Ayvaz.
2: Krali derler değil mi?
1: Krali.
2: Efendim hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk sana.
2: Ya ne güzel bir açılış oldu.
4: Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyoruz. Programınız o kadar güzel ki. Yayık ayranı gibi. Çok lezzetli.
2: Karadeniz tereyağı gibi değil mi bir de?
4: Elbette. Oo. Yayık ayranı lezzetli olur. Türkülerde yani. Orijinal olduğumu, otantik olduğumu, o lezzeti, o tadı veriyor, o tadı hatırlatıyor.
2: Şimdi
4: alkışlamak, kutlamak lazım. Kutluyorum hepinizi.
1: Gelirken bize Karadeniz'den ekmek getirmişsiniz. Çok çok teşekkür ederiz.
2: Trabzon ekmeği gelmiş
1: Trabzon
2: bize.
1: Trabzon ekmeği geldi bize.
4: Evet, Vakfı Kibir ekmeği getirdim. Stüdyolarımızın başındaki değerli misafirlerimize hem hoş geldiniz. Ekranları başında bizleri izleyenler, sizler de hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyoruz. Gönül arzu ederdi bütün arabaları komple ekmek doldurup getirmek. Alabildiğimiz kadar getirdik.
1: Bir dahaki sefere diyelim.
4: Bir dahaki sefere. Ya da sizi Trabzon Vakfı Kebri'ye bekleyeceğiz Sonya'ya artık.
2: Evet. Yerinde taze taze yemek en güzeli.
1: O zaman devam edelim hiç durmadan. Hiç durmadan devam edelim. Sizin sesinizi özledik biz.
4: Çok teşekkür ediyorum.
1: Ne söyleyelim? Yaktın beni güzelim mi diyelim?
4: O vakit potpourri'den önce Koryanalı Hüseyin Köse rahmetle anıyoruz alkışlarınızla. Çok lezzetli türküsü var. Yaktın beni güzelim, yaktın da ettin ozan. Cennet yüzü görmesin, yar aramızı bozan.
2: Haydi bakalım. Haydi umudum.

0: Vallahi harika oldu ya, çok güzel.
1: Ağzınıza sağlık, elinize sağlık. Sevgili Umut, senin de
2: İnsan çalarken de mesela dinlerken de kendinden geçiyor, çalarken de kendinden geçiyor. Karadeniz'in öyle bir özelliği var. Yani insanı kendinden geçiriyor müziği. Ben öyle hissediyorum mesela. Evet.
3: Doğduğu toprakları, anasını, babasını, atasını hatırlıyor. Hele de o türküleri güzel icra eden olduğu zaman evet, daha da lezzetli, sofra kurar gibi. En lezzetlisinden Umut Hocam.
2: Şöyle bir şey oluyor.
3: Muhteşem. Toprak... Umut Hocama teşekkür ediyorum, alkışlar rica ederim.
1: Umut Ayvaz'a kocaman bir alkış.
3: Aramızda dilek tuttum.
2: Peçetemiz de yok. Alnını silemedik. Şöyle alnını silmek istedim. Peçetemiz yok. Silemedim. Baksana adam terledi. O kadar işine önem veriyor ki, o kadar sahip çıkıyor ki böyle. Tabii. Ter atıyor işte yani. Şimdi emek var efendim bu işte, gördüğünüz gibi.
1: Yayından
2: emek
1: önce...
3: Emeksiz rahmet olmaz.
1: Olmaz. Yayından önce sevgili Umut dedi ki, vallahi dedi, annemle babam dedi, yaylaya gidiyorlar ya da köye gidiyorlar dedi belli bir süre. Bana diyorlar ki hep biz zamaneyi izliyoruz, bizim çocukları izliyoruz dedi. Sizi çok seviyor, size selam söyledi dedi. Ben de dedim ki ellerinden öperiz ama sen de yayında bir iki kelam et. Evet. Anneye babaya bir selam.
2: Kurban oldum.
1: Umut Ayvaz bize bir şöyle kısaca, hani biz seni tanıyoruz. Biz gönül dostuyuz seninle. Senin sazın, aynı zamanda da sözün biz hep takip ettiğimiz üzere mükemmel derecede gidiyor. Ama birazcık da şöyle bir iki kelam etsen, sen dedin ben konuşmam ama konuşursun ya bence.
4: Biz çalalım bence ya.
1: Hoş, bir şöyle bir anneye babaya olsun bir selam gönder ya.
4: Anneme babama çok selamlarımı iletiyorum kendime. Ordudalar.
3: Kemençem konuşuyor zaten diyor.
2: Evet. Şimdi Zeynep Başkan'la ilk yan yana geldiğimizde bana dedi ki, Bursa'da eski programlarda buluşmuştuk. Sen o zaman hep çalıyordun, hiç söylemiyordun dedi. Sesin de ne güzel. Ondan sonra duydum sesin ne güzel. O zamanlar niye söylemiyordun dedi. Vallahi o zaman çekiniyordum dedim. Sonra da açıldım. Umut da öyle. Sesi çok güzel ama açılamadı. O da yavaş yavaş açacağız yani.
4: Sonra durduramam diyor.
1: Umut zaten diyor şimdi ya, hani açılmam yayına denk gelir. Açılırım, susturamazsınız. Size sıkıntı olur diyor. Senin gönlün nasıl istiyorsun?
2: Açılıyorsan
1: sen zaten
2: açılım,
1: sazını Umut konuşturuyorsun. Evet. Evet, Koca Yürük.
2: O da yayla

0: şey gibi. Vakti zamanı gelince açılıyor, sonradan zamanını bekliyor efendim. Böyle bir üstadımız sağ olsun.
1: Hadi bir yayladan başka yaylaya geçelim. Hangi yayla bu?
0: Şimdi bu Goçaş yaylası. Bu Acıpayam'ın ve Yeşilova'nın arasında çok güzel bir yayla o bölgede. Ve bu yaylaya çok güzel türküler yakılmış. Onlardan birisi bu. Goçaş derler yaylamızın adına. Karadeniz'de de yayla kültürü var. Akdeniz'de, Toroslar'da aynı şekilde Yörüklerin yayla kültürü var. Çok da benzeşiyor çoğu yerleri. İşte bizde kabak kemane, onlarda kemençe. Bizde sipsi, onlarda tulum oluyor. Ben de bu programa özel olsun diye siz yol havası okudunuz. Ben de bizim yöreden bir gurbet havasıyla şöyle gireyim. Arkasına da bir yayla havası bağlayayım o zaman.
2: Ne de güzel.
0: Haydi bakalım. Teşekkürler.

0: Efendim, zamanının bülbülleri ötüşüyor işte. Zeynep Başkan, Umut Sünnoğlu. Çalgılarında Umut Ayvaz kemençede ve değerli orkestramız. Daha güçlü alkışlar onlara gelsin.
1: Yüreğiniz var olsun.
2: Tebrikler.
0: Teşekkürler. Harikaydı.
2: Şimdi yine o yayladan bu yaylaya doğru bir gelelim. Sizlerin yine seslendireceği çok güzel eserler var. Burada bakıyorum, kapısının önünde diye başlıyor. Gerisini siz anons etmek ister misiniz?
1: Kapısının önünde yeşiller pazıları, kuko daldan aşağı ve asmam senin dalından adlı üç türküden oluşan potforimiz var. Bu üç türkünün derlemecisi Volkan Konak abimize ait derlemesi. Rahmetle yad etmiş olalım.
2: Evet sevgili Umut.

0: Zeynep Başkan, vallahi harikasınız. Bu nasıl bir enerji vallahi, anlamadık ya.
1: Nasıl tatlı bir hasretlik acısı çekmek var, ayıracaklar bizi.
0: Evet.
1: Oturup da bezelim bari.
0: Ya ne güzel.
2: Çok güzel sözler.
1: Çok teşekkür ederim, emeklerinize sağlık.
2: Ağzınıza sağlık. Sevgili Umut, eline sağlık senin de, harikaydı. Eyvallah.
3: Bu akşam Karadeniz'de oldunuz.
2: Evet, biz bu akşam, biz artık kim gelirse oralı oluyoruz zaten de. Bu akşam da Karadenizli olduk. Gerçi benim memleket Orta Karadeniz. Ben kurtarıyorum. Uğur biraz düşünsün de.
0: Benim de aşağı Karadeniz. Şimdi... Umut da sıra tabii ki. Yöreler tabii, Karadeniz yöresi de çok önemli bir yöremiz.
2: Evet.
0: Biz aslında çok uzun süredir planlıyorduk bu kavuşmayı. Geçen seneden beri bir Karadeniz yöresi yapalım diyorduk. Bugüne nasipmiş. İyi ki geldiniz. Yani Anadolu'yu birlikte kucaklıyoruz. Her yöresi bizim için çok önemli o yüzden. Şimdi Umut sizi bir başka bir yöreye götürecek şimdi.
2: Ankara'ya geliyoruz şimdi.
3: Buradayız.
2: Malum Ankara'dayız. Bir Ankara türküsü söyleyelim.
0: Türkülerle yolculuk ışınlanma gibi. O kadar basit. Işınlanmayı biz bulmuşuz aslında bak. Hemen Karadeniz'den Ankara'ya ışınlanabiliyoruz yani. Bizim için basit.
2: Bülbül'e su verdim, altın tasılan diyeceğiz efendim. Bilenler varsa eşlik etsinler. Sevgili konuklarımız, sizler de eşlik ederseniz bizler de çok keyif alırız. Evet dostlar, Ankara işi olduğu için bağlama darbuka biz beraber gireriz değil mi Berat abi? Eyvallah.
0: Yılların eskitemediği darbukacı Ankaralıların.
2: Hazır mıyız?
0: Berat Tekin.
2: Haydi bakalım.

0: Teşekkür ederiz. Ağzınıza sağlık sizlerin de. Eyvallah.
1: Harika.
0: Teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Evet efendim, zaman böyle su gibi akıp geçiyor tabii. Şimdi hemen vakit kaybetmeden türkülerimize devam edelim istiyoruz. Yine Karadeniz'e gidiyoruz tabii ki, değil mi? Gelemedim Eminem memlekete bu seneyle başlayacağız. Sonra
2: Allah izin ederse gelirim gelen sene.
0: Haydi bakalım.

0: Mehmetçik Vakfı bağışçılarının desteğiyle şehit ailelerine, gazilerimize ve yakınlarına destek olmaya devam ediyor. Emanetlerinin yanında ise yüce gönüllü milletimiz var. İyi ki varsınız.
1: Selam. Ben Durmuş. Bu tarla Ahmet abilerin tarlasıdır. Bana emanet. Kuş uçurtmam buralarda. Ahmet abi de, ailesi de maşallah çalışkan insanlar. Sabah, akşam, yaz, kış çalışırlar. Onlar çalışır da ben durur muyum? Dururum. İşim bu.
2: Ahmet abi.
1: Yine Ziraat Çiftçi platformunda. Tarlasına özel hava durumu takibinden sulama zamanlamasına kadar tüm kolaylıklar bu uygulamada. Yeni traktörünü alırken bile kredi başvurusunu uygulamadan yaptı. Bankart Başak'la ihtiyaçlarını karşılıyor, hesap hareketlerine de bakıyor. Uygulamadan güncel piyasa fiyatlarını da takip ediyor. Bütçe planlamasını da buradan yapıyor. Bir Ahmet abi mi? Hepsi orada. Özel haberler, güncel duyurular, bir çiftçinin ihtiyacı olan her şey Ziraat Çiftçi platformunda. İşte bir kargaları kovalayamıyor bu uygulama. İyi ki varsın Ahmet abi. Çiftçiler günün kutlu olsun. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.
3: Futbol heyecanı BİM'de. TCL 43 inç Full HD QLED Android TV 14.900 lira. TCL 55 inç 4K QLED HDR Google TV 23.900 lira.
4: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
5: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
4: Yok mu bunun bir çaresi?
6: Var. GCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
7: GCM Yatırım. Geleceğime yatırım.
3: 9-15 Mayıs arasında BİM'de inci siyah zeytin 115 lira yerine 99 lira. Efsane ekonomik pilavlık pirinç 129 lira yerine 115 lira.
8: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekicinin dışında apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda sorunlar başladı.
9: Donuyoruz Yüksel abi.
8: Bu havada.
10: İnternette donuyoruz.
8: Ama benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğim. Trend dışında her şeyi çekerim.
11: Üst geçide bak abi.
8: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde. Türkcell'e çekiyoruz.
12: Evleri fiber hızına çeken Superbox 5G ile şimdi de evleri beşliyoruz. Havadan fiber teknolojisiyle altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmana özel fiyatıyla Superbox 5G fırsatını kaçırmayın.
8: Şak diye internet, tak diye evinizde.

0: Merhabalar efendim. Yine yeniden yepyeni bir programla sizlerle birlikte olmanın heyecanını yaşıyoruz. Evet, Mayıs ayının en güzel akşamlarından birinde müziğin farklı renklerini aynı sahnede buluşturuyoruz efendim. Evet, bir şarkıda Zeki Müren'in hatırası düşecek gönlümüze. Bir başka izide Sezen Aksu'nun kırgınlığı dokunacak kalbimize. Bazen Orhan Gencebay'ın isyanı, bazen de Aşık Veysel'in toprağa karışan sesi. Ve bazen de Neşet Ertaş'ın Bozkır'a sinen o hüsnü bizlere eşlik edecek efendim. Bir makamdan Bir Türkiye, Bir Şehir şarkısından Bozkır'ın sesine uzanan bu yolculukta aynı sahnede, aynı duyguda buluşacağız. Ve üstelik bundan sonra efendim her hafta canlı yayında. Bu akşam müziğin her rengi çıkacak sahneye. Hoş geldiniz başka sahneye.
1: Hoş geldiniz efendim. TRT İzmir stüdyolarından sevgili partnerim İsmail Özkan, ben Canan Çal, kıymetli maestromuz Salih Sütoğlu, birbirinden özel müzisyen dostlarımız, müzisyen arkadaşlarımız, yapımcımız, yönetmenimiz, gönül ister ki herkesin adını sayalım ama vaktimiz yok. Herkesin kocaman bir emeği var. Ben programımızın en başında onlara çok teşekkür etmek istiyorum. Seneler sonra TRT Müzik ekranlarında izleyiciyle buluşacak olmanın heyecanını yaşıyorum İsmail'cim. Söylediğin gibi bizim programımızda bin bir çeşit renk var. Her şarkının bir hikayesi, her yorumun kendine özgü bir rengi vardır. Bu sahnede bazen bir melodisi

0: Sizi geçmişe götürecek, bazen bir söz kalbinize dokunacak, müziğin farklı renklerini birlikte keşfedeceğimiz bu özel yolculuğa, başka sahneye hoş geldiniz.
1: Evet, o halde başka sahne tüm enerjisiyle devam ediyor.
0: Haydi bakalım.

0: Efendim insan yıllar geçse de canlı yayının o ilk heyecanına alışamıyor. Her defasında sanki ilk kez aynı sahnede buluşuyormuşuz gibi kalp biraz daha hızlı atıyor. Ama sonra bir şarkı başlıyor ve bütün heyecanın yerini müzik bırakıyor efendim. Şimdi sevgili Canan Çal'ın o içimize dokunan sesiyle yüreğimizden geçecek bir şarkı dinleyeceğiz. İstersen anonsunu da sen yap.
1: Başka sahnede her şey var demiştik. Son derece enerjik başladık. Şimdi biraz hüzünleneceğiz. Sözleri Neşe Şen'e, müziği de benim çok sevgili arkadaşım Cem Yıldız'a ait bir beste söyleyeceğim. Ben anons etmek istemiyorum. Çünkü şarkının müziğe girince eminim ekranları başında oturan herkes evet işte bu şarkıyı bekliyorduk diyecek ve bana eşlik edecekler. Varın arkadaşlar.
0: Evet, canım.

0: Canancığım, insanın bazı türkülerden sonra konuşması gelmiyor gerçekten. Öyle bir yerden söyledin ki sanki herkes kendi içindeki yaraya dokundu az önce. Yüreğine sağlık.
1: Teşekkür ederim İsmail.
0: Evet efendim, gönül karanlıkta kalınca hatıralar peşini bırakmaz insanın. Sistemi sevgiden olur, umudu da hatıralarından. Sonrasında güfte ve beste buluşur ve ne olur? Hatıram olsun der. Evet, güfte değerli ağabeyim, hepimizin çok sevdiği Ahmet Selçuk İlkan ve beste yine değerli Coşkun Sabah'a ait. Hatıram olsun diyelim mi?
1: Bahane senin.
0: Teşekkür ederim.

0: çal bizim bu şarkı.
1: Tebrik ederim İsmail. Gidenler bir hatıra olarak kalıyor hayatımızda, değil mi? Kesinlikle. Ve gidenlerin ardından bence söylenecek en güzel şey şarkılardır. Şimdi başka sahnede bir hatıra da ben bırakmak istiyorum. Sen hatıram olsun dedin. Ben de hatıran yeter İsmail diyeceğim. Sözleri Ahmet Selçuk İlkan'a, müziği de Yılmaz Tatlıses'e ait bu şarkıyı kıymetli arkadaşlarımın eşliğiyle seslendirelim bakalım. Buyurun.

0: Şarkılar bazen insanın içinden geçenleri kelimelerden daha güzel anlatıyor. Az önce biraz özlem vardı, biraz da yarım kalmış duygular ama anlatacak daha çok şarkımız var.
1: Ve efendim onlardan biri de Karadeniz'in rüzgarını taşıyan özlemiyle insanın içine dokunan bir türkü. Bu güzel türküyü de kim söyler? Tabii ki sevgili Canan'ın o güzel sesinden dinleyeceğiz efendim. Evet, yâre selam söyleyin diyecek bizlere.
0: Bu vesileyle bütün Karadeniz'e de sevgilerimizi, saygılarımızı gönderelim efendim. Buyurun.

0: Ellerinize sağlık arkadaşlar.
1: Ağzına sağlık,
0: teşekkür
1: gönlüne
0: ederim.
1: Sağlık.
0: İsmail, Karadeniz'in rüzgarından Sivas'ın Bozkır'ına uzanıyoruz şimdi. Çünkü başka sahnede her ezgi bizi bir başka hikayeye götürüyor. Yıllardır dilden dile söylenen, benim de en sevdiğim türkülerden birisi, bir Sivas türküsü. Ama ben bunu senin sesinden dinlemek istiyorum. Bilmiyorum ne dersin? Yeşil ördek gibi daldım göllere.
1: Ne denir? Çok teşekkür ediyoruz. Evet, yeşil ördek gibi daldım göllere diye.
0: Sahne senin.
1: Teşekkürler.

0: Allah kimse yarmasın.
1: Amin.
0: Ömür boyunca. Evet efendim, kısa bir reklamdan sonra görüşmek dileğiyle.

0: Selam, ben Durmuş. Bu tarla Ahmet abilerin tarlasıdır. Bana emanet, kuş uçurtmam buralarda. Ahmet abi de, ailesi de maşallah çalışkan insanlar. Sabah, akşam, yaz, kış çalışırlar. Onlar çalışır da ben durur muyum? Dururum, işim bu.
1: Ahmet abi! Yine Ziraat Çiftçi platformunda.
0: Tarlasına özel hava durumu takibinden sulama zamanlamasına kadar tüm kolaylıklar bu uygulamada. Yeni traktörünü alırken bile kredi başvurusunu uygulamadan yaptı. Bankart Başak'la ihtiyaçlarını karşılıyor, hesap hareketlerine de bakıyor. Uygulamadan güncel piyasa fiyatlarını da takip ediyor. Bütçe planlamasını da buradan yapıyor. Bir Ahmet abi mi? Hepsi orada. Özel haberler, güncel duyurular, bir çiftçinin ihtiyacı olan her şey Ziraat Çiftçi platformunda. İşte bir kargaları kovalayamıyor bu uygulama.
2: İyi ki varsın Ahmet abi. Çiftçiler günün kutlu olsun. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.
3: Amacımız butik çalışıp taze taze ürünleri satmak. Benim de bu yaşımda buraya gelmem sebebim de bir değişiklik olmasın, bir atlama olmasın, bir hata olmasın diye ben her gün buraya gelirim, az durarım ama emin olurum, buradan ayrılırım emin olarak. Kalitenin üzerine çok duruyoruz. Bütün amacım kalitemiz değişmesin. Sonra raf ömürlerini uzun da vermiyoruz. Gerçi uzatmak mümkün katkı maddeleriyle ama ona da girişmiyoruz. Ham madde ne kadar pahalanırsa pahalansın, biz ham maddede reçetemizde bir eksiklik yapmayız. Reçetemiz neyse her gün aynı mal çıkar. Bizim sloganımız Edirne'nin tadı badem ezmesinin adıdır.

0: Teşekkürler kıymetli orkestra arkadaşlarımız. İsmail, buyurun bakalım.
1: Harikasın, harikasın maşallah.
0: Hatay'a yolculuk yaptık, geldik. Hatay'daki dostlarımızı selamladık, geldik. Şimdi nereye gidiyoruz İsmail?
2: Ben öncelikle şunu söyleyeceğim. Tabii uzun bir aradan sonra.
0: Bu arada senin eşin Hataylı değil mi?
2: Kilisli ama Kilisli. Hataylı eniştemiz de var. Tamam. Sonuçta Hatay'ı çok seviyoruz. Buradan da selam olsun tüm Hatay'a, dört yola, herkese selamlar olsun. Şimdi sevgili Canan'ın yorumunda öyle içten bir taraf var ki insan onu dinlerken türküyle kendi kalbi arasında yalnız kalıyor. Vallahi gönlüne sağlık. Ben o kadar keyif alıyorum ki eminim ki şu anda ekranları başında olan herkes aynı duyguları paylaşıyordur. Evet efendim, bazı ezgiler vardır. Hangi coğrafyadan kopup gelirse gelsin insanın içine aynı hüzünle dokunuyor. Bir yanı şiir, bir yanı hasret taşıyan iki Azerbaycan ezgisiyle İki devlet, bir millet. Azerbaycan'a da selam olsun diyoruz Canancığım.
0: Azerbaycan'ın en sevgili, en güzel eserlerinden bir tanesi. Eminim yine eşlik edeceksiniz bizlere ama ben bu türküyü de beraber okuyalım
2: beraber
0: istiyorum.
2: Okuyalım.
0: Sen içinden geldiği yerlerde eşlik tamam. Et bana. Şiire gazele diyelim, peşinden de bakalım ne gelecek. Buyurun.

0: Oh.
1: Ay ne oynadık ne oynadık İsmail. Bu gece hem ya, olacak. Oynadık hem özünlendik hem söyledik.
0: Evet. Şimdi ilk nereye canlı yayında bakalım. Bunlar oluyor tabii. Ama eminim ki dediğim gibi ekran başında herkes de aynı duygu ve sevgiyle onlar da bizlerle eşlik ediyorlardır. Değil mi?
1: Eminim bundan. TRT Müzik izleyenlerinin müziğe verdiği değeri, sevgiyi hepimiz biliyoruz. Ve biz programımızın fragmanı yayınlamaya başladığımızdan itibaren gelen mesajlar bizi o kadar mutlu etti ki daha program başlamadan bizleri onore ettiniz efendim. Çok teşekkür ediyoruz.
0: Çok teşekkür ediyoruz.
1: Kalp bazen sessizleşiyor, hüzünleniyor, yalnızlığa ihtiyaç duyuyor ve o anlarda tek dayanağımız müzik oluyor. Az önce oynadık, kıpır kıpır bir dans gösterisi sergiledik sevgili partnerimle. Hem söyledik hem oynadık. Şimdi İsmail bizi eskiye götürecek. Eskilerden kalan en güzel repertuarlardan birini bize seslendireceksin.
0: Evet.
1: Ve sen...
0: Ne okuyacağım?
1: İsmail, biliyorum ben senin sahnene de çok geliyorum ve sen çok zengin bir repertuara sahipsin. Bu programda İsmail'in repertuarından da faydalanıyorum. Şimdi de onlardan birine geldi sıra. Ben yerime geçip seni dinliyorum. Bakalım bize ne söyleyeceksin?
0: Evet, kalpten eksilen şey insanın diline şarkı oluyor ve o şarkı gönüllere de tercüman oluyor. Böyle ayrılık olmaz, böyle yalnız da kalınmaz efendim.

0: Bu akşam kimi zaman bir türküyle dertleştik, kimi zaman bir şarkının içinde kendimizi bulduk. Sevdaya da, özleme de, ayrılığa da şarkılarla tercüman olmaya çalıştık. Galiba bu akşam kalpten geçen ne varsa biraz söyledik.
1: Ve artık başka sahnede bir haftalık bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Güzel olan her şey gibi. Efendim, haftaya yeniden aynı saatte müziğin farklı renklerinde buluşmak üzere. Hoşça kalın.
0: Hoşça kalın.

0: Selam. Ben Durmuş. Bu tarla Ahmet abilerin tarlasıdır. Bana emanet. Kuş uçurtmam buralarda. Ahmet abi de, ailesi de maşallah çalışkan insanlar. Sabah, akşam, yaz, kış çalışırlar. Onlar çalışır da ben durur muyum? Dururum. İşim bu.
1: Ahmet abi. Yine Ziraat Çiftçi platformunda.
0: Tarlasına özel hava durumu takibinden sulama zamanlamasına kadar tüm kolaylıklar bu uygulamada. Yeni traktörünü alırken bile kredi başvurusunu uygulamadan yaptı. Bankart Başak'la ihtiyaçlarını karşılıyor, hesap hareketlerine de bakıyor. Uygulamadan güncel piyasa fiyatlarını da takip ediyor. Bütçe planlamasını da buradan yapıyor. Bir Ahmet abi mi? Hepsi orada. Özel haberler, güncel duyurular, bir çiftçinin ihtiyacı olan her şey Ziraat Çiftçi platformunda. İşte bir kargaları kovalayamıyor bu uygulama.
2: İyi ki varsın Ahmet abi. Çiftçiler günün kutlu olsun. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.
3: Futbol heyecanı BİM'de. Dijitsu 58 inç 4K Ultra HD QLED Google TV 20.900 lira. Dijitsu 55 inç 4K Ultra HD QLED Google TV 19.990 lira.
4: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekiciliğin dışında apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda sorunlar başladı.
5: Donuyoruz Yüksel abi.
4: Bu havada.
6: İnternette donuyoruz.
4: Ama benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğim. İnternet dışında her şeyi çekerim.
7: Üst geçine bak abi.
4: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde. Türkcell'e çekiyoruz.
8: Evleri fiber hızına çeken Superbox 5G ile şimdi de evleri beşliyoruz. Havadan fiber teknolojisiyle altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmana özel fiyatıyla Superbox 5G fırsatını kaçırmayın.
4: Şak diye internet, tak diye evinizde.

0: Saygıdeğer izleyiciler, hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyoruz. Ben Hakan Güngör. Piyanist arkadaşım Tolga Kılıç. Kemanda Can Olgun. Ve Büyük Üstad Mehmet Akatay. Efendim, müziğin kanalına hoş geldiniz. Bugün çok özel, yine çok özel bir konuğumuz var. Kendisini çok seviyorum, çok iyi bir arkadaşım. Hemen yanına gidiyorum, Doğukan Polat. Doğukan'cığım. Hoş geldin. Hoş geldin.
1: İşte böyle.
0: Doğukan'cığım hoş geldin.
2: Hoş bulduk Hakan.
0: Vallahi seni her gördüğümde böyle içime bir enerji, bir ferahlık geliyor.
2: Aynı şekilde.
0: Çok teşekkür ederim. Ben ve arkadaşlarım adına.
2: Ben de sizlere teşekkür ediyorum. Ve tüm ekibimize.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Doğukan'cığım neler yapıyorsun? Bayağıdır görüşemedik. Yok, evet. Pardon, en son bir...
2: En son senin gösterine geldim.
0: Benim gösterimde görüştük. Evet.
2: Evet abi, evet. Çok başarılıydın.
0: Çok teşekkür ederim.
2: Tebrik ediyorum. Kutluyorum da.
0: Çok teşekkür ederim. Çok güldürdün mü?
2: Çok güldürdün.
0: Aman çok iyi. Evet.
2: güzeldi. Çok
0: güzeldi. Teşekkür ederim. Senin gibi bir duayen birinin bana böyle söylemesi.
2: Abi,
0: olur mu abi? Çok teşekkür ederim.
2: Sağ ol abi.
0: Çok güzel şarkılar hazırladın.
2: Evet.
0: Bakıyorum repertuarın hep böyle bir sanat müziği, halk müziği.
2: Öyle oldu.
0: Böyle bir seviyorsun.
2: Seviyorum abi. Severim. Yani Türk sanat müziği, Türk halk müziği çok sevdiğim eserleri var gerçekten de. Hasbelkader okumaya da çalışıyorum. Yani öyle bir iddiam olmadığı için de çok keyfim yerinde yani.
0: Peki ailede var mı müzisyen? Yani böyle bir hani Türk sanat müziği, Türk halk müziğine olan...
2: Türk halk müziği var.
0: Gerçi bizim Türkiye'de yani bu toprakta yaşayıp da bu müzikleri sevmek tabii. Ya da aşina olmak mümkün değil ama.
2: Evet, daha çok Türk halk müziğiyle büyüdük. Yani ailem de çok sever. Hatta ailemde de müzisyenler vardır yani. Babamla araba kullanırken arabanın arka koltuğunda sürekli Türk halk müziği dinledik. Yani öyle.
0: Öyle bir...

0: Kulağım hep dolgundur yani Türk halk müziğine. Bağlamayı da çok severim. Biraz çalmaya da çalışırım falan filan. O yüzden müzikle aram iyidir. Şimdi işte çalışmalar da yapıyoruz müzikle ilgili.
1: Bunu bilmiyorum.
0: Eski Anadolu nefeslerini, Bektaşi nefeslerini böyle elektronik altyapıda düzenleyip
1: Çok
0: falan
1: güzel.
0: yayınlıyoruz. Hatta en son işte Eşref Rüya dizisine Cem Yıldız'la birlikte yaptığımız parçayı vermiştik falan. Bayağı da hani dinlendi güzel.
1: Ya
0: Öyle.
1: sen yaparsın da güzel olmaz mı?
0: Eyvallah abi, sağ ol.
1: Hakikaten o
0: O
1: kadar işinde
0: senin güzel kalbin.
1: ciddisin. Estağfurullah, gerçekler bunlar. İşinde çok iyisin, pozitif enerjin var, dürüst adamsın. Yani
0: Teşekkür
1: bunlar
0: ederim.
1: çok önemli
0: Sağ ol.
1: şeyler. Her şeyden önce kendine samimisin. Onu ben görüyorum.
0: Ha, eyvallah. Sağ ol. Teşekkür ederim.
1: Şimdi ben hep söylüyorum. Türk müziği, yani Doğu müziği, bizim bu toprakların müziği.
0: Evet.
1: Bunlar her ne kadar teknik olarak bir takım, yani biz nazari bilgi diyoruz bunlara. Bunları bilsen de eğer bu topraklarda büyümemiş ya da bu müziğe aşina değilse kulağın, asla bunu söylemen ya da o enerjide çıkartmış olman mümkün değil. O yüzden sen de niye bir önce babamın arabasının arkasında biz bunu dinliyoruz diye. İşte aslında büyük bir konservatuvar.
0: Kesinlikle.
1: Zaten hep ben söylüyorum arkadaşlar, abi konservatuvara gitmek zorunda mıyız ya da gitmeli miyiz? Kesinlikle gitmelisin. Tabii ben hep şunu da söylüyorum, yani kimin öğrencisi olduğun çok önemli olmakla
0: Evet.
1: beraber konservatuvarda bir yan sınıfta çalan bir arkadaşın ya da seni dinleyen bir arkadaşın hep aslında birbirimizin öğrencisi oluyoruz.
0: Kesinlikle.
1: Bu tiyatroda da böyle
0: Tiyatroda
1: zaten.
0: da böyle, evet.
1: Yani orada sohbetindeki iki, değil mi, kelam
0: Ya
1: bir...
0: sadece konservatuvarda değil, aslında mesleği yaparken hani gözlem çok büyük bir kısmı işin. Ustalarla oynamaya başladığımızda işte kenardan köşeden onları gözlemleme fırsatı yakalamış olduk. Yani ilk başladığım dönemlerde yani temelleri biraz öyle atmış oldum. O da benim için çok iyiydi yani. Çünkü oyunculuğunun dışında insan olarak çalışma arkadaşlarına nasıl davranıyor, setlerde nasıl hal tavır takınıyor ya da kimisi mesela şunu gör, mesela usta en son birlikte çalıştığımız Çetin Tekin de oradan şöyle bir şey fark ettim. Sahnesi bittiği zaman o alandan çıkıyor ve sonra tekrar antre yapıyor. Sen tekrar Çetin abi gelince, aa Çetin abi geldi falan, tekrar her şeyini düzeltiyorsun. Herkes bir çeki düzen veriyor
1: Tabii.
0: tekrardan. Ama orada kaldığı zaman, yani o sahnede kaldığı zaman, atıyorum bir şey bekliyoruz. Işık bekleniyor ya da başka bir şey. O zaman enerji düşmeye başlıyor.
1: Değil mi?
0: Onu ben onda mesela,
1: Bunu not alıyorum.
0: bu hiç anlatılan bir şey değildir. İşte ders diye okutulan bir şey
1: Değildir,
0: değildir.
1: evet.
0: Bu kişinin kendi alabileceği bakış açısıyla alakalı bir durum. Kıymetli sanatçılardan da hep böyle şeyleri cebimize topluyoruz
1: Tabii
0: tabii.
1: topluyorum. Sohbete devam edeceğiz
0: Tabii.
1: ama hadi bir şarkı diyelim.
0: Hadi.

0: Var mı yeni yayına girecek olan bir şey? Bir dizi, bir
1: Şimdi
0: film?
1: geçtiğimiz sezon çektiğimiz bir iş vardı TRT Tabi'de. Modern Doğu Masalları diye. O iş yayına girecek bu sene. Ondan sonra bir sinema filmi var. O vizyona girecek. Bir yandan da tiyatro devam ediyoruz. Önümüzdeki aylarda da oynamaya devam edeceğiz.
0: TRT'ye çekmek bir ayrıcalık değil mi?
1: Yani seviyorum abi TRT'yi, kanalımız yani. Halkımızın kanalı. Şimdi
0: Aynen.
1: ben geçmişe baktığım zaman TRT arşivdeki görüntüleri izlediğim
0: İşte onun için
1: zaman
0: söylüyorum.
1: şu an mesela o arşivin içinde yer alıyor olmak, yarın öbür gün belki çocuklarımın bunu izliyor olması falan benim için çok büyük mutluluk
0: Evet,
1: kaynağı.
0: birçok mecra var tabii. Hani sanatı icra edilecek
1: Evet.
0: ama hakikaten bu camia, başka bu çatı altında
1: Evet.
0: olmak.
1: Toplumun hafızasını tutuyor. O da çok kıymetli bir şey bence.
0: Peki tiyatro, müzik tamam.
1: Evet.
0: Senin başka bir ilgi alanın var mı ki sana zevk veren, keyif veren?
1: Şöyle yakın zamanda bir tasarım markası kurmuştuk. Onunla ilgili üretimler yapıyoruz.
0: Çok iyi.
1: Ondan sonra
0: Tasarım derken kılık, kıyafet.
1: aslında kıyafetle başlamıştım ama sonrasında uzun bir aradan sonra tekrar takı koleksiyonuyla
0: Hmm, çok
1: satışa
0: güzel.
1: çıktık falan. O da güzel gidiyor şu anda.
0: Biliyorsun benim takım merakım var.
1: Evet biliyorum, biliyorum.
0: O zaman benim bir gelmem lazım.
1: Kesinlikle. Sana hatta çok

0: Güzel bir broş düşündüm abi.
1: Aha,
0: Şimdi
1: tamam. Ya boşuna sormuyorum.
0: ceketimle.
1: Ya valla çok bak
0: Bak
1: doğa
0: bu yüzük
1: geliştiriyorsun.
0: de benim markamın
1: Çok o
0: yüzüğü.
1: dikkatimi
0: Evet.
1: çekti. Çok
0: Ondan
1: güzel, çok
0: sonra.
1: güzel.
0: Multidisipliner olmayı seviyorum. Yani sanatçı dediğin her alanda üretir. Yani şurada kumdan kale yapsam bile onu farklı yaparsın diğer insanlardan. O yüzden üretim halinde olmak bana her zaman keyif veriyor.
1: Ben seni hiç tanımadan önce bir video düşmüştü önüme. Ben böyle aşık olmayı seviyorum gibi bir şeydi hatırladığım
0: Ha
1: kadarıyla.
0: evet, söz dizisinde Metin Erksan'ın Sevmek Zamanı filminden bir sahneyi,
1: Ya ben ondan
0: diyaloğu
1: çok
0: söylemiş.
1: etkilenmiştim ama ben biliyor musun önce onu ne zannettim biliyor musun? Hakikaten biri var. Aşkından ölmüş ama biri de onu, yani çok o kadar doğal
0: Evet,
1: yaklaşık.
0: o
1: Ben
0: aşkından ölen birinin sözü aslında yani.
1: öyle mi
0: Tabii.
1: dedi? Ama
0: Ben
1: çok iyi
0: seni değil, senin
1: yansıttınız.
0: beni sevebilme ihtimalini sevdim. Sen belki bütün benim güzel düşüncelerimi yıkarsın
1: Evet
0: gibi.
1: ama ben çok güzel, yani çok etkilendim, etkilenmiştim ya. Hakikaten onu söylemek istedim. Tebrik ederim
0: Teşekkür
1: gerçekten.
0: ederim. O baya yollarda da karşılaştığım bir şey oluyor. Hani açıp onu izletiyorlar.
1: Değil mi?
0: Abi o şiir neydi falan filan. Tekrar
1: Çok
0: söyler
1: güzel ya.
0: misin diye.
1: Hadi bir daha senin güzel sesinden bir şarkı daha dinleyelim.
0: Eyvallah, tamam.

0: Sanatında imrendiğin, kıskandığın, özendiğin, yani böyle kendine idol seçtiğin kimse var mı?
1: Yani aslında layıkıyla yerine getiren herkese imrenirim. Yani çünkü bu disiplin meselesi ve biz hani 100 metrelik koşucular değiliz. Yani maraton koşmayı hedefliyorsak şayet. Kıskanmam açıkçası ama kutlamayı daha çok tercih ederim yani kıskanmaktansa. Çünkü herkes kendine öz ve biricik. Ben onu kıskansam ne olacak ki? Onun gibi yapamam ki. Ya da o da benim gibi olamaz ki kimse artık o. Herkes tek ve bir o içindeki o özü, gerçek yeteneği, senin rengini ortaya çıkarmakla uğraşıyorum aslında. Hep kendimin daha iyi versiyonlarıyla uğraşıyorum. O yüzden kıskanmak, ne bileyim,
0: Yani
1: çok
0: kıskanmakta bir şey anlamda
1: içimde
0: söylemiyorum.
1: bile hani
0: Evet.
1: bazen kıskanmıyorum dersin, tamam mı? Hani ben kimseyi kıskanmam dersin ama bir şey olur,
0: Kendini kabul
1: bir cız
0: ettiremediğin.
1: eder ya, bir
0: Evet,
1: şey olur.
0: evet.
1: Hani bir şey, o kıskançlıktır aslında. O şey çoğu yerde o olmuyor. Kendi mesleğimle alakalı özellikle. Ama bilmiyorum, belki çok başka bir şeyi
0: Geçen gün
1: kıskanabilirim.
0: ben bir yazımda bazen böyle sosyal medyada paylaşımlarda bulunuyorum. Dedim ki sazını çok iyi çalması beni hiçbir zaman etkilemedi. Ama tuşesi, o müziğe bakış açısı, o dokunuşu enstrümana, ben
1: Evet.
0: ondan çok etkilenmişimdir dedim mesela. İşe ciddiyetinden. Çünkü bazı şeylerin taklidi olmuyor biliyorsun.
1: Evet.
0: Ya da çalışılmışlığı olmuyor. Mesela tuşe dediğimiz o dokunmak, enstrümana dokunmak, çıkan son sesteki o naiflik, o koku, tam tarifi de yok onun. Onun taklidi
1: Herkes doğuya
0: olmuyor.
1: basıyor ama o bir başka
0: O başka
1: basıyor
0: bir do, evet.
1: gibi.
0: Bak mesela kendime de şaka
1: Evet.
0: yapıyorum.
1: Her
0: Şimdi sana bir
1: zaman
0: şey
1: abi.
0: çalacağım. Şu kanunu alayım. Bir tane film vardı. İstanbul Kanatlarımın Altında.
1: Çok severim.
0: Onun müziğini ben çaldım lütfen.
1: Yıllarca o kanunu dinledim.
0: Gerçekten mi?
1: Yemin ediyorum.
0: Bak
1: Açıp
0: gerçekten
1: dinledim.
0: mi deyince şöyle bir şey oldu. Bir gün dediler ki

0: Sen o musun dediler. Evet benim dedim. Ben şaka yapıyormuş.
1: Abi hatta hani sen beni tanımadan önce ben seni tanıyordum zaten.
0: Aa çok teşekkür ederim.
1: Evet yani çünkü hani yıllarca açıp o şeyi dinledim. Çünkü Kaan'ın da çok dinliyoruz mesela. Ama senin rengin her parçada çok belli oluyor biliyor musun?
0: Vallahi
1: Yani
0: çok teşekkür
1: valla
0: ederim.
1: gerçekten o
0: Çok
1: yüzden
0: teşekkür
1: çok
0: ederim.
1: hani oradan hayranım yani.
0: Aa estağfurullah. Çok teşekkür ederim. Bu söylemek çok kıymetli yani. Çok teşekkür ederim. O zaman senin
1: Bunu da
0: için bir şey
1: ilk defa
0: çalayım.
1: söylüyorum. Yani yüz yüze ona söylememişizdir. Daha önceden de konuştuğumuzda. Hani bu da burada kayıt altına
0: Aa çok teşekkür ederim. O zaman senin
1: alınsın.
0: için bir şey çalayım.
1: Olur abi.
0: Tamam.

0: Denk gelmedi biliyor musun? Ya
1: ellerine sağlık.
0: Tabii mızraplarımı takmam gerekiyordu ama böyle çaldım. Biz yurt dışında bir konserdeydik.
1: Evet.
0: Kutsi Ergüner'le beraber. O zaman bir İstanbul Kanatlarım adlı filmini yapan firmadan işte aradılar. Dediler ki böyle bir film müziği yapılacak.
1: Neyini de Kutsi Bey çalmıştı.
0: Evet, Kutsi Ergüner çalmıştı. Evet. O filmde birçok melodide de benim de payım vardır. Aslında orada baktığın zaman Kanun Hakan Göre yazıyor ama birçok, evet, sahnede ben improvizasyon olarak birçok beste yaptım.
1: Aa,
0: müzik
1: şahane.
0: Tuluyhan Uğurlu'nun onu biliyoruz. Ama bazı bölümlerde de benim bestelerim de vardır. Hatta son şunu da anlatayım. Ben vizyona girdiğinde İstanbul Kanatlarım adlı filmi Almanya'da konserdeydim. Eşim aradı beni. Dedi ki film çok beğenildi. Özellikle müzikler çok beğenildi. Hatta sinemaya gittiğimde bütün film boyunca neredeyse kanun çalıyor deyince ben bayağı bir şey oldum. Sonra geldiğimde hemen ilk işim sinemaya gitmek oldu. Şimdi oturduk karanlıkta. Tabii bir girdi kanun. Ben yanımdaki kadına şey yaparak böyle heyecanla böyle dürttüm, dedim ki ben çalıyorum dedim. Karanlıkta düşsene birisi sana böyle, ne alakası? Kadın korktu biliyor musun? Sonra toparladım. Yani böyle de bir anım vardı
1: kadın
0: yani.
1: Kadın şey demeseydi. Tuşeniz çok iyi Hakan.
0: Vallahi onu bilmiyorum ama kadın. Doğru söylüyorsun ama yani hakikaten.
2: Ama anlamıştır herhalde tuşenin benim olacağını. Hayır, herhalde anladı.
0: Harika adamsın ya. Güzel.
1: Abi, ya kanun deyince de İstanbul'la inanılmaz bağdaşan bir enstrüman bence.
0: Evet evet, kanun. Ya kanun çok tehlikeli bir saz. Zorluğu ne biliyor musun? Kanun en büyük tehlikesi şu. Kanun çok yetenekli bir saz. Halk müziği istersen halk müziği çalıyor. Diyor ki ben halk müziği çalarım, ben arabesk çalarım, ben caz müziği çalarım, ben sanat müziği çalarım. Ben senin istediğin her müziği çalabilirim. Ama sen bu müziklere hakim misin diyor. Biliyor musun diyor. Şimdi sen evet biliyorum diye ona yalan söylersen, kendine de yalan söylersen acayip bir şekilde dalga geçiyor seninle. Madara yapabiliyor seni. Ama işte bu sazın zorluğu bu. Eğer çok yetenekli olduğu için bütün müziklerle ilgili bir eğitim ya da en azından bir fikir sahibi olmalısın.
1: Tabii.
0: Diyerekten kesiyorum ve diyorum ki hadi o zaman bir tane şarkı söyleyelim.
1: Hadi söyleyelim.

0: Doğukancığım, nefesine sağlık. Çok güzel şarkılardı. Çalmaktan çok keyif aldık. Ben ve arkadaşlarım adına sana çok teşekkür ediyoruz. Ekibimizin adına çok teşekkür ediyoruz. İnşallah daha nice programlarımız olur.
1: İnşallah. Çok teşekkür ederim davet ettiğiniz için. Bütün ekibi de teşekkür ediyorum ve kutluyorum birlikteliğiniz için. Güzel günler diliyorum
0: İnşallah, inşallah mutlu günler, sağlıklı günler olsun. Sayın izleyiciler, hepinizi saygı ve sevgiyle kucaklıyoruz. Sevgiler gönderiyoruz. Yeni bir bölümde görüşmek üzere. Sevgilerle.

0: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekiciliğin dışında apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda sorunlar başladı.
1: Donuyoruz Yüksel abi.
0: Bu havada.
2: İnternette donuyoruz.
0: Ama benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğim. İnternet dışında her şeyi çekerim.
3: Üst geçide bak abi.
0: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde. Türkcell'e çekiyoruz.
4: Evleri fiber hızına çeken Superbox 5G ile şimdi de evleri beşliyoruz. Havadan fiber teknolojisiyle altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmana özel fiyatıyla Superbox 5G fırsatını kaçırmayın.
0: Şak diye internet, tak diye evinizde.
5: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
6: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
5: Yok mu bunun bir çaresi?
7: Var. gcmyatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
8: GCM Yatırım, geleceğime yatırım.
9: Selam, ben Durmuş. Bu tarla Ahmet abilerin tarlasıdır. Bana emanet. Kuş uçurtmam buralarda. Ahmet abi de, ailesi de maşallah çalışkan insanlar. Sabah, akşam, yaz, kış çalışırlar. Onlar çalışır da ben durur muyum? Dururum. İşim bu.
10: Ahmet abi. Yine Ziraat Çiftçi platformunda.
9: Tarlasına özel hava durumu takibinden sulama zamanlamasına kadar tüm kolaylıklar bu uygulamada. Yeni traktörünü alırken bile kredi başvurusunu uygulamadan yaptı. Bankart Başak'la ihtiyaçlarını karşılıyor, hesap hareketlerine de bakıyor. Uygulamadan güncel piyasa fiyatlarını da takip ediyor. Bütçe planlamasını da buradan yapıyor. Bir Ahmet abi mi? Hepsi orada. Özel haberler, güncel duyurular, bir çiftçinin ihtiyacı olan her şey Ziraat Çiftçi platformunda. İşte bir kargaları kovalayamıyor bu uygulama. İyi ki varsın Ahmet abi. Çiftçiler günün kutlu olsun. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.

0: Efendim hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Kalpten Name programıyla tekrar sizlerle beraberiz. Efendim bugün stüdyomuzda kim var? Müziğimizin yeni tarzıyla, bir farklı tarzıyla dinleyicisiyle buluşan, müzisyen ve besteci kimliğiyle tanınan, aynı zamanda dijital platformlarda yayınladığı eserlerle dikkat çeken bir isim. Bir tasavvuf müziği sanatçısı ama yeni bir tarzla. Kim? Burak Saygılı kardeşim. Hoş geldin. Sefalar
1: getirdin. Hoş bulduk hocam. Çok teşekkür ederim.
0: Nasılsın? İyisin?
1: Çok sağ olun. Sağlığınıza duacıyım.
0: Allah
1: çok
0: razı
1: şükür.
0: Olsun.
1: Siz nasılsınız?
0: Elhamdülillah. Şükür olsun Allah'a. Bizler de iyiyiz. Böyle güzel güzel eserler yaptın. Dinleyicilerimizle buluştu. Hatta kliple evet. Onları güzel bir şekilde bizlere sundun. Zannedersem Yücel abinin, Yücel Arzen'in değil mi?
1: Evet.
0: Güzel bir bestesiydi. Ruhum sana varlık, sana hayrandır efendim. Ali Ulvi kurucu.
1: Ali Ulvi hocamızın rahmet olsun.
0: Evet. Şimdi bir önce seni tanıyalım Burak'cığım. Şöyle biraz kendinden bize bahsedersen sevinirim.
1: Evet, ismim Burak. Burak Saygılı hocam. Yani müzik hayatımın en önemli parçalarından birisi. Küçüklüğümde babam hep camilere götürürdü hoca olduğu için. Esasen benim için müziğin başladığı yer camiler.
0: Cami musikisi yani.
1: Evet. Evet. Mevlitlerde, kandillerde hep bana ilahi okuturdu. O gün bugündür hep ritimlerin, seslerin peşinden koştum.
0: Çok güzel.
1: Tabii beni müzikte cesaretlendiren, ufkumu açan sizlerin eserleri ve tabii es geçemeyeceğim Yücel Erzen hocam.
0: Evet.
1: Ondan çok beslendim. Bu şekilde ifade edebilirim.

0: Daim olasın. Allah razı olsun.
1: Çok teşekkür ederim hocam. Sizlerden
0: şimdi,
1: de.
0: Tabii şöyle biraz da seni şöyle sana baktığımız zaman söz yazarlığın var, bestecilik yönün var, şimdi yorumculuk yönün var. Bu üçünü başarıyla temsil etme anlamında neler yapıyorsun? Seni neler böyle geliştiriyor? Onları sorsam.
1: Estağfurullah hocam. Çok teşekkür ederim. Esasen duymak insana bahşedilen en önemli nimet. Ben genelde deyim yerindeyse can kulağıyla dinliyorum. İyi bir dinleyiciyim.
0: Çok güzel bir şey bu.
1: Doğayı, tabiatı dinliyorum. Farklı ritimleri, farklı sesleri. Tabii siz kıymetli hocalarıma. Esasen dinlemekle ilgili olduğunu düşünüyorum.

0: Ne kadar güzel eserler değil mi?
1: Ağzınıza sağlık.
0: Allah gani gani rahmet eylesin bize bunları kazandıranlar için.
1: Amin.
0: Şimdi Burak Saygılı'ya, tabii sosyal medyayı da iyi kullanan birisi olarak soracağım. Yani bulunduğumuz çağ artık analog dönemi ne yazık ki geride kaldı.
1: Evet.
0: Yani müzik artık dijital platformlarda duyulmaya başladı. Değil mi? Yani daha önceden yani işte televizyonda bir klip yayınlanacak da oradan dinleyeceğiz veyahut da bir radyo frekansından bir dinleyeceğiz. Evet. Ama şu anda artık istediğimiz an, istediğimiz kişinin, istediğimiz eserine ulaşabiliyoruz değil mi? Tabii bu da sanatçılar açısından da böyle bir tıklanma yarışına doğru gidiyor. Peki.
1: Evet, evet.
0: Önceki dönem sanatçılarına ve eserlere baktığımızda müziğin tamamen bu anlamda dijitalde olması, müziğin yayımlama ve dinleyiciye ulaşmada büyük katkı sağlamasını nasıl görüyorsun? Yani bu bir doğru bir şey mi, yanlış bir şeye mi gidiyoruz? Nereye gidiyoruz?
1: Hocam esasen dijital artık vazgeçilmez bir gerçekliğimiz.
0: Evet.
1: Özellikle müzik alanında sanat icra edenler için sınırsız seyirci kapasitesine sahip büyük bir dünya sahnesi.
0: Doğru.
1: Dijital. Bu anlamda buna kayıtsız kalamayız. Fakat diğer taraftan estetik ve sanattan yoksun bir dijital de istediğimiz, kabul edebileceğimiz bir şey değil. Dijitali bir müzik yanına da dönüştürmememiz gerekir. Estetiği, kaliteyi, müzikaliteyi.
0: Duyguyu.
1: Evet, duyguyu, anlamı, değerleri mutlaka o sınırsız bir alana bu anlamda da işgal etmemek gerekir.
0: Yani dijitale bakışın tabii ki olumlu ama belli bir sınırı da korumamız gerektiği hususunda baktığını söylüyorsun. Peki, yani tekrar bir eser dinleyelim sizden.
1: Elbette, memnuniyetle hocam.
0: Ne okuyacaksın bizlere?
1: Şu an size hocam, Seyreyle Güzel.
0: Oo.
1: Allah'a
0: şimdi tabii köken olarak, şimdi evet. Tokatlısın ama köken olarak sanki böyle Erzurumluluk var mı?
1: Var. Evet. Evet hocam.
0: Alvarlı Efe Hazretleri değil mi?
1: Evet. Yani çok kıymetli bir eser.
0: Evet.
1: Bunu icra etmek isterim.
0: Peki, müsaadenizle. Peki. İzleyicilerimize. Buyursunlar.

0: Ağzınıza yüreğinize sağlık hocam.
1: Allah razı olsun. Şimdi yani Burak Saygılı denildiği zaman şöyle yıllar sonra Allah'ım herkese uzun ömürler versin. Sağlık, sıhhat, afiyet ihsan eylesin hepimize inşallah. Önce sağlık. Şöyle uzun yıllar sonra şimdi sanatçılık hayatınızın artık belli bir yerine geldiniz ama nasıl bir Burak Saygılı olarak anılmak istersin diye sorsam.
0: Evet hocam, çok teşekkür ederim. Her çağın bir ritmi olduğuna inanıyorum hocam. Yaşadığım ve bulunduğum çağın ritmini yakalayabilmiş, yapay olmayan, gerçek eserler bırakan biri olmak istiyorum. Böyle anılmak istiyorum. Tıpkı sizler gibi o kıymetli alanı muhafaza eden, evet, Türk müziğini muhafaza eden ve bunu ileriye taşıyan bir misyonu aslında ben de bir genç kardeşiniz olarak ilerletmek isterim. Ve tabii Hazreti Mevlana'nın ifadesiyle daim yeni şeyler söylemek isterim.
1: Allah'ım daim yeni şeyler söylesin sana inşallah.
0: İnşallah
1: hem
0: hocam.
1: Kalemine hem müziğine, bestene hem de yorumuna inşallah diyelim.
0: İnşallah.
1: Hadi o zaman bir tane bir eser daha dinleyelim böyle.
0: Elbette hocam.
1: Ne var? Niyetle. Şimdi tabii programın sonuna doğru Ruhum Sana'yı dinleyeceğiz hep beraber sizden. Yani güzel bir beste çünkü.
0: Evet.
1: Biz de o yazdığı şekliyle okumuştuk Mevlüt Kandili'nde. Aynı beste. Ben sonra dedim ya bunu Yücel abi bize okuttu ama Burak Saygılı'ya vermiş, okumuş dedim, evet, YouTube'da görünce.
0: Sağ olsun.
1: Haydi bakalım. Şimdi ne var?
0: Yanmaktan usanmazam.
1: Çok güzel bir eser.

0: Gönlüne sağlık. Allah razı olsun.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Ben bu eseri böyle hani işte 100 yıl sonra da, 200 yıl sonra da dinlenildiği zaman eskimeyen bir beste olarak görüyorum.
1: Evet,
0: bu
1: evet,
0: tarz tabii eserlerimiz hocam. Çok gerçekten. İşte Rabbim bizlere böyle eserler yapmayı nasip eylesin diyelim. Şimdi ben bir eser okuyacağım ama sonra senin okuduğun o güzel eserleri özellikle dijital platformlarda izleyicilerimizin, dinleyicilerimizin dinlediği eserleri de senden alalım. Şimdi elbette biraz şöyle bir Urfa'ya doğru gidelim tekrar.
1: Çok da güzel olur.
0: Yani Celal Giriş Üstad'ın yaptığı ve gerçekten çok sevilen bir eser oldu. Yananlar var, yananlar var diyoruz. Haydi arkadaşlar.

0: Bana emanet. Kuş uçurtmam buralarda. Ahmet abi de, ailesi de maşallah çalışkan insanlar. Sabah, akşam, yaz, kış çalışırlar. Onlar çalışır da ben durur muyum? Dururum. İşim bu.
1: Ahmet abi. Yine Ziraat Çiftçi platformunda.
0: Tarlasına özel hava durumu takibinden sulama zamanlamasına kadar tüm kolaylıklar bu uygulamada. Yeni traktörünü alırken bile kredi başvurusunu uygulamadan yaptı. Bankart Başak'la ihtiyaçlarını karşılıyor, hesap hareketlerine de bakıyor. Uygulamadan güncel piyasa fiyatlarını da takip ediyor. Bütçe planlamasını da buradan yapıyor. Bir Ahmet abi mi? Hepsi orada. Özel haberler, güncel duyurular, bir çiftçinin ihtiyacı olan her şey Ziraat Çiftçi platformunda. İşte bir kargaları kovalayamıyor bu uygulama.
2: İyi ki varsın Ahmet abi. Çiftçiler günün kutlu olsun. Ziraat Bankası, bir bankadan daha

0: Evet, ağzına sağlık, gönlüne sağlık.
1: Çok teşekkür ederim hocam.
0: Çok güzel. Ben 1988 yılında, tabii yaşımız da ortaya çıkacak bu arada da.
1: Estağfurullah.
0: 88 yılında İmam Hatipli yıllarımda, daha böyle öğrenciyken, ortaokul liseye geçmemiştim. Medine'ye gitmiştim. Hı hı. Orada Ali Ulvi Kurucu'nun, bu eserin sözlerini yazan üstadın elini öpme şerefine
1: ne mutlu
0: nail hocam. Olmuştum. Ne mutlu. Rabbim rahmetiyle muamele eylesin diyelim. Şimdi tabii programımızı bitireceğiz ama istiyorum ki şu anda hiç arkadaşlarımızla da prova yapmadık ama beraber düet bir eserle bitirelim istiyorum.
1: Elbette hocam.
0: Önce bir anonsumu yapayım.
1: Şeref duyarım.
0: Yani veda edelim ama programı sevdim seni mabuduma canan hı-hı diye sevdim. Beraber okuyalım bu eseri.
1: Memnuniyetle hocam.
0: Efendim bugün duruşuyla, sanatıyla bizlerle beraber olan ve Türk tasavvuf müziğimize yeni bir soluk getiren çok değerli kardeşim Burak Saygılı'yı ağırlamış olduk. Programımıza ayrıca bir değer kattı ve bizleri izleyen herkese ayrıca teşekkür ediyorum. İnşallah bir sonraki programımızda yeni bir konuğumuzla beraber sizlerle beraber olmak ümidiyle. Hayırla kalın efendim. Sevdim seni mabuduma canan diye sevdim. Haydi bismillah.

0: Bülbül gibi pür olduğu cihan namelerinden. Şimdi bu eserlere baktığımız zaman bu insanların duyumları geleneksel yapıya ne kadar yaslanmış, ne kadar var diye hep aklıma gelir mesela. Türk müziğini mesela tarif edenler işte böyle hanelere ayırmış. Halk müziği, efendim sanat müziği diye. Bir koca gövdeden iki bütünü birbirinden ayırmak gibi bir derdimiz olmuş. Ne hikmetse.
1: Gaflet değil mi efendim bu? Büyük
0: yani
1: gaflet.
0: Şimdi mesela Zekai Dede bu cazker eseri bestelediği zaman ya. Acaba hangi boydan, hangi yerden, hangi memleketten geldi veya işte yani bu insanların haline bir bakmak lazım. Yani sanki bu insanlar başka bir insanmış. Efendim Anadolu'nun bir başka yerinde okuyup söyleyen insanlar başka insanlarmış gibi böyle tarif etmek çok aykırı geliyor bana yani. Çok doğru geliyor.
1: Ne güzel buyurdunuz.
0: Çünkü duyuş ve bilinç zaten insanların altyapılarında var. Yani bu insanlar analarından, babalarından, atalarından, geleneklerinden edindikleri bir sürü bilgi var. Yani bir bestekar durup dururken bestekar olamaz. Yani bir birikim olması lazım. Bir efendim dağarcığında epeyce bir yoğunlaşması lazım. Bunu türküde bulabilir, efendim bunu zurnada bulabilir. Bu birbirinden kopmaz bir parça bu aslında. Türk müziğinin bütününü konuşmak lazım. Bu bir bütün. Ama bunun içerisinde bir halk geleneği vardır, halk kültürü vardır, halk türküleri vardır.
1: Evet efendim.
0: Efendim bir de şehir efendim okumuş, bilinç sahibi, makamata hakim, efendim bilgiye hakim insanların ürettikleri. Bu insanlar da bunlardan ayrı değil. Bunlar da bunların bir parçası.
1: Tabii efendim.
0: Yani.
1: Affedersiniz, şimdi Zekai Dede'nin eserini icra etmeye çalıştık. Az sonra da anons edeceksiniz. Aynı makamda Hisarlı Ahmet'in türküsü var. Şimdi ikisinin birbirinden ne farkı var
0: şimdi,
1: dinledikten
0: evet,
1: sonra konuşalım.
0: Şimdi bestekarını kim bulacak mesela? Hisarlı Ahmet'in okuduğu türkünün, böylesine bir Hicazkar bir türkünün varoluşunun sebebini bir şehre bağlamak veya bir anonimleşmiş olup da sahibi belli olmadığını zannedelim, öyle düşünelim ama bir sahipli bir şey.
1: Olmaz olur mu?
0: Ama işte yani bir bilinçle oldu bunların. Hiçbir tanesi durup dururken olmadı yani. Yani bir sebep lazım. Efendim buna ağıt dersiniz, buna hoyrat dersiniz, buna gazel dersiniz. Hepsi bir feryadın ürünü değil mi? Yani aynı coğrafyanın insanların feryatları bir araya gelmiş. Bunları birbirlerinden ayırıp da böyle ayrı mütalaa etmenin de hiç manası yok bana göre. Çünkü eğer varsa değerli olan her neyse kendi yerinde gene değerlidir. Kimsenin bir itirazı yok. Türkü çok değerlidir.
1: Olmaz olur mu
0: efendim?
1: Efendim?
0: Türkü zaten bu geleneklerin tamamlayıcısıdır zaten bana sorarsanız. Yani şehir musikisinin gelişmesinin ön ayağı türkülerden geçmektedir.
1: Amin.
0: Türküler olmasa, efendim hoyratlar olmasa, uzun havalar olmasa, efendim belki de gazel de olmayacaktı. Yani işin öncesi bu.
1: Amin.
0: Evet.
1: Geldik mi Hisarlı Ahmet'e?
0: Evet. Hisarlı Ahmet'e gelmedik ama Hicazkar piyano taksimi yapmış.
1: Pardon efendim, önce o var, affedersiniz.
0: Yorgo Bacanoz'dan dinleyelim efendim. Evet.

0: Ya efendim. Ya.
1: Hadi anlat bakalım.
0: Ya. Şu piyano
1: Evet.
0: yani herhalde zevkten dört köşe olmuştur. Böyle bir letafet görmemiştir. Ya.
1: Yani bir de Hicazkar Taksim yapıyor
0: Ya
1: yani.
0: efendim.
1: Aman Allah'ım ya.
0: Müthiş, değil mi
1: Evet
0: efendim?
1: evet Allah vergisi
0: Ya.
1: çok
0: Bir
1: üstün
0: de nasıl
1: yukarı.
0: bir kompozisyon? Sanki bir beste gibi hocam.
1: Evet.
0: Ya. Ben şok içerisinde kalmıştım. Çok şaşırmıştım bunu dinledikten sonra. Bilmiyordum piyano çaldığını. Yorgun'un. Biliyorsunuz ut ve
1: Tabii
0: lavta
1: tabii biliyorum.
0: çalıyor. Dünyaya saz çalmak için gelmiş mübarek. Onun için göndermişler onu.
1: Öyle. Şimdi tabii Hisarlı Ahmet'ten
0: Geldik
1: bahsettin.
0: efendim
1: Hisarlı
0: ya.
1: Ahmet.
0: Ya.
1: Çok ilginç. Yani incelenmeye müstahak bir insan yani Hisarlı Ahmet. Yani bu insanın ne eğitimi var bilmiyorum.
0: Ya. Manevi
1: Ama
0: eğitim var
1: yani
0: efendim.
1: şimdi böyle bir duyuşla okumuş olduğu o Hicazkar eserler, o Eviş Türküler.
0: Ya.
1: Ya bu nasıl bir zihnin var senin? Yani bunu nasıl öğrendin? Kimden öğrendin? Nasıl? Bunun mutlaka öncesi var. Yani durup
0: Var
1: dururken
0: mı?
1: peyda olmuş şeyler değil bunlar.
0: Tabii.
1: Yani gelenek dediğimiz zaten eklenerek yürüyen bir yol bu yani. Ama biz ne yapıyoruz biliyor musun? Bugünkü anlayışla baktığımız zaman Hisarlı Ahmet'ten ötesini bilmiyoruz. Kim var mesela?
0: Ya. Kimden
1: Yani
0: duydu onları?
1: mesela o böyle bir icra başka bir insanda da var mı diye düşündüğün zaman bulamıyorsun. Yok.
0: Ya.
1: 1920 yıllarında Doğu ve Güneydoğu derlemelerini Amerikalılar yapmış. 1920 Amerikalılar gelmiş böyle köy köy
0: Bizde
1: dolaşmışlar. O
0: olmayan
1: bölge.
0: birçok kayıt onlarda mevcut
1: Tabii
0: şu an.
1: yani götürmüşler, almışlar. Daha biz daha dünyadan bir haberiz yani.
0: Ya.
1: Zaman zaman böyle bakıyorum arşivlerde falan çıkıyor yani
0: Çıkıyor.
1: o
0: Evet.
1: döneme ait hem resimler ve canlı görüntüler de var. Bunların şimdi öncesini tahayyül etmemiz lazım diye düşünüyorum ben kendimce.
0: Eyvallah.
1: Mesela Hisarlı Ahmet var ama tamam
0: Evet.
1: başımızın tacı. Ama öncesi nerede?
0: Evet.
1: Daha öncesi nerede? Daha öncesi ne? Aslında bunların hepsinin böyle mutlaka şey olsaydı yani insanlarımız böyle çok bilinçli olsaydı mutlaka bir kaydı kuydu olurdu yani.
0: Evet. İnşallah olur, belli
1: Evet, bir
0: olmaz.
1: dinleyelim bakalım Hisarlı Ahmet'i.

0: Vay efendim ya.
1: İşte maya dediğimiz şey bu. Yani Anadolu'yu mayalamak hem musiki bakımından hem efendim dil bakımından bu insanlar olmamış olsaydı bugün bizim yürüme şansımız olmazdı. Öncesinde de buna benzer kim bilir neler var. Hisarlı Ahmet'ten belki çok daha fevkinde ve dikkat edersen yaşlılık dönemlerinde kaydedilmiş.
0: Tabii tabii efendim, evet.
1: Öncesindeki sesini kimse bilmiyor.
0: Tabii bilmiyor. Ya.
1: Yani ne büyük bir kayıp biliyor musun?
0: Ya. İmkansızlık bu bile ne imkansızlıklarla
1: tabii,
0: kaydedildi.
1: Tabii. Efendim gene bir hayret edeceğimiz bir şey var. Şarkın çok önemli insanlarından biri. Urfalı. Tenekeci Mahmut ismiyle bilinen efendim Mahmut Güzel Göz. Kendi bölgesinin külliyatını böyle sırtında taşıyan, bütün hanelerini bilen, bütün o makamsal duraklarını bilen, bütün o makamlara ait, bütün ince ve inceliklerine vakıf bir insandan bahsediyoruz. Şimdi bir Araban Gazel okuyacak.
0: Ya.
1: Belki bu sözlerle ilk defa duymuş olabilirsiniz. Bunu Mukim Tahir plaklara okumuş.
0: Evet.
1: Hüsnün senin ey dilberi nadide kamer
0: evet, evet.
1: Şimdi Fuzuli Hazretlerinin sözüyle icra edecek.
0: Ya.
1: Bir dinleyelim de sonra yine konuşuruz.
0: Peki efendim.
1: Evet. Ortam sesi.
0: Muhakkak,
1: yani bir stüdyo
0: evet,
1: sesi değil bu.
0: Tabii tabii.
1: Ama ustalığını bir dikkatle dinleyin.

0: Evet. Bu da işte Urfa'nın yetiştirmiş olduğu ama saklı bilgelerinden. Yani müzik hayatına yön vermiş yaşadığı dönem içerisinde. Oradaki kendi öz geleneklerini hiç böyle bozmadan, örselemeden, kendi ustalarından, kendi önceki okuyanlarından bir hakkını öğrenerek, hiç
1: Naklediyor.
0: bozmadan, evet,
1: Ya.
0: örselemeden bugünlere kadar getirmiş ve taşımış. Allah rahmet eylesin.
1: Amin.
0: Şimdi her coğrafyanın kendine göre bir okuma tarz ve biçimi var. Yani Harput'ta başka, Diyarbakır'da başka, Urfa'da başka, Kerkük'te başka. Ama temel yapı bu. Yani bizim musiki geleneğimizde olan bu makamsal gidiş, bu makamsal anlayış her neyse, bu insanlarda tezahür etmiş yani. Ne yaparsanız yapın. Konya öyle, Erzurum öyle. Yani coğrafyaya baktım, nereye giderseniz gidin böyle. Ve bu insanların içerisinde de burayı inşa eden, yani şimdi mesela biz Türk müziğini ileri noktalara taşıyan insanların hepsinin nesli devamıdır bunlar. Yani bunlar olmasaydı bunlar da olmayacaktı.
1: Tabii, tabii efendim.
0: Yani bunların bakiyesi
1: İşte biz bu
0: işi
1: klasik
0: bu hale
1: eserleri
0: getirdi.
1: nasıl biliyoruz şimdi?
0: Tabii.
1: Zekai Dede okuduğu öğrencilerine meşkettiği
0: Tabii.
1: için o şekilde geldi. Aynı şekilde burada da
0: Tabii
1: işte
0: tabii.
1: bu
0: Ama işte
1: mübarekler.
0: bunlar hepsi birbirlerini adam akıllı beslemiş, onu söylemeye
1: Ha,
0: çalışıyor.
1: ya.
0: Birbirlerinden ayrı düşünülmemiş.
1: Tabii.
0: Yani hepsi bir kabul edilmiş. Yani Türk müziği olarak böyle takdim edilmiş insanlara. Bunu başka türlü nasıl tarif ederiz ki yani?
1: Ya.
0: Şimdi şu bu Araban gazeli okumak, yani şu haliyle okumak bugün ben hiç
1: Ya.
0: kimseden duymadım. Sadece işte Tenekeci Mahmut, ama benzer Mukim Tahir tavrıyla ve tarzıyla okuyanlar var. O da plağı yetiştiremediği için
1: Evet.
0: o meyan kısmını
1: Okumuyor. Evet.
0: yetiştirememişler. Yani koymamış. Okuyamadığından değil. O da bir enteresan bir adam yani. Mukim Tahir de öyle. Bir de biz yetişemedik tabii. Ahmet Uzungöl diye bir kişi var orada.
1: Evet.
0: Hafız aynı zamanda. Onun kardeşi var, Halil Hafız. Aynı şekilde bunların hepsi bir külliyatı almışlar kucaklarına.
1: Ya.
0: Yani bu adamların yaşı kaç biliyor musun? 1000 yaşında bu adamlar.
1: Ya.
0: Yani öyle üç, kendi yaşıyla asla böyle mütenasip değiller. Bu adamlar bir tarihi böyle almışlar sırtlarına, almışlar bugüne kadar taşımış ve getirmişler. Bu tavır, bu tarz, yani bir ekolü temsil etmek, onu bugünlere taşımak ne kadar zor bir şey.
1: E nasıl, bu ikilik nereden çıktı o zaman hocam, değil
0: Vallahi
1: mi? Kim
0: bilmiyorum
1: çıkardı
0: yani,
1: bunu?
0: hiç gereği yok.
1: Malumunuz öyle
0: Evet.
1: bir hikaye var. Hocası öğrencisine diyor ki, evladım şu mumu bir söndür. Efendim hangisini diyor filan. Oğlum bir tane mum var orada, onu söndür. Yok, iki tane var. İki görüyor o. Şaşıymış gözü, iki görüyor. Söndür de gör oğlum diyor. Üfleyince ikisi birden sönünce birmiş filan. Bu iki nereden çıktı şimdi yani?
0: Maalesef, evet. Şimdi yine böyle Hicazkar çok güzel bir
1: Al bir
0: türkü.
1: aşık daha sana.
0: Evet,
1: Çorlulu
0: evet,
1: aşık.
0: Çorlulu Aşık'ın
1: Ya.
0: eserini okuyalım. Aldı beni iki kaşın arası.
1: Hiçbir bilgi yok mesela bu
0: Yok
1: mübareğin
0: tabii.
1: hakkında. Yok.
0: Tabii.
1: Birkaç
0: Bak
1: Hicazkar şarkısı gelmiş işte,
0: tabii.
1: türküsü gelmiş
0: Tabii.
1: günümüze. Aşık olduğunu biliyoruz, bu kadar.
0: Tabii.

0: Vay efendim vay.
1: Allah Allah. Çorlulu aşık.
0: Ya kimdir bu şimdi? Nereden çıktı mı mübarek geldi şimdi buraya?
1: Nerede bulunur Çorlulu? Bu
0: Ya.
1: kadarla bitmiş iş.
0: Bitmiş
1: Ama
0: evet.
1: baksana nasıl bir miras bırakmış ya.
0: Ya efendim.
1: Evet. Anadolu derlemeleri diye bir yola çıktık biz.
0: Evet.
1: TRT kurumunun bizi böyle tevdi ettiği, gönderdiği bölge...

0: Bölge bölge. Bir dolu arkadaşlarımız gittiler. Birçok yerlerde yani türküler bulundu. Ama gerçek sahipleri, gerçek ekoller, gerçek bilinç sahibi insanlara yetişmek çok zor. Bulamadık. Yani sadece ne oluyor biliyor musun? Böyle işte yalan yanlış veya
1: Evet.
0: en doğrusunu en doğrudan en yanlışa doğru gidiyoruz yani. Yapacak bir şey yok.
1: Anlıyorum.
0: Onun için çok şey için geç kalmış oluyoruz yani. Yıllar 1900 işte 40'lı yıllarda Allah rahmet eylesin Muzaffer Sarı Sözen, Sadi Yaver Atamanlar falan daha önce işte birçok
1: Evet.
0: kişiler Anadolu derlemeleri yapmışlar. Bir sürü türkü. Bizim
1: Nida hocaları.
0: dönemimiz evet Nida Tüfekçi, Mehmet Özbek falan
1: Evet.
0: bunların hepsinin çok büyük çabaları var. Anadolu geleneklerindeki işte o türküleri efendime söyleyeyim derleyip hayata kazandırmak bakımında. Ama çok şeye geç kalıyoruz ya. Ben ona üzüldüm. Şimdi gidiyoruz. Mesela adam Almanya'da.
1: Evet.
0: Yani okuyacak kişi. Türkiye'de değil. Yazın geliyormuş. Biz de mesela senenin bir vaktinde, güz döneminde gidiyoruz. Gitmiş. Yok.
1: Bir de ne
0: Şimdi,
1: kadarı kaldı
0: tabii.
1: aklında, değil
0: Şimdi
1: mi?
0: eskiden Allah rahmet eylesin Muzaffer Sarı Sözen Hoca Anadolu ozanlarına ve Anadolu bu aşıklarına ve okuyucularına kapıyı sonuna kadar aralamış. Kendi evleri gibi Ankara Radyosu'na gelirlermiş, bant yaparlarmış, söylerlermiş, tanışırlarmış, biliş olurlarmış. Aşık Veysel bunlardan biri, Aşık Ali
1: Ya.
0: İzzet bunlardan biri. Efendim akla gelebilecek ne kadar mahal ve yerel kim varsa hocayla muhatap oluyorlar. Keyifli keyifli geliyorlar, onları konuk ediyor, onlara itibar ediliyor. Muharrem Ertaş gibi bir insan mesela radyoyla
1: Ya.
0: akraba olmuş.
1: Ya.
0: Yani geliyor, gelip orada Afşar Bozdaklar okuyor. Efendime
1: Öyle
0: söyleyeyim.
1: olmalı.
0: Şimdi biz çok ara vermişiz yani. Ama son dönemde Allah razı olsun yine TRT bizi gönderdi. 10 binin üzerinde eser toplandı.
1: Ya maşallah.
0: 10 binin üzerinde. Şimdi bu
1: Ya.
0: Çorlulu Aşık ve buna benzer kayıp yitik belki bir sayfanın arasında kalmıştır. Bilemiyoruz ki insanların daha kim bilir neleri var. Ben hiç unutmuyorum. Mesela bu Yeniçeri tasfiyesinden sonraki yakılan ve imha edilen eser sayısının haddi hududu yok. Böyle bir birikmişlik bizde vardı, şimdi
1: Ya.
0: yok. Birçok o Bektaşi dedelerin birçoğu koltuğunun altında almış, saklamış, kaçmışlar, gitmiş
1: Ha, o
0: saklanmışlar bir
1: kadarını
0: yerlere. Tabii
1: kaçırabilmiş.
0: yani evet, o kadar gidebilmiş. Ama bunlar bizim değerlerimiz, bunlar bizim kaynaklarımız. Yani bunlar hepsi birbirini inşa eden, birbirine akan, birbirini destekleyen yollar. Yani bizim
1: Kimliğimiz hocam, nüfus cüzdanımız
0: kültürel
1: yani.
0: mahiyette bizim bunların tamamına sahip çıkmamız lazım. Yani bunların hepsinin kayıtlarının alınması lazım, öncesinin, sonrasının. Bugün bile doğru ağızlardan bu eserlerin icraları lazım. Yani hiç örneği yoksa bile en doğru ağız kimse gidip ondan diyeceksin kardeşim şunu bir okur musun falan diyeceksin. Kayda alacaksın. İnşallah yani temenni ediyoruz yani bu noksanlarımız olmasın, bitsin yani
1: İnşallah.
0: bizim bu kültürel hayatımız
1: Hizmetiniz daim olsun inşallah.
0: inşallah
1: Önünüz
0: hep
1: açık olsun.
0: cümlemizin. Yani benim yaptığım bir şey yok.
1: Eyvallah, hep
0: Yani
1: beraber.
0: bu sadece benim serzenişim kültürel mahiyette, kültürel varlığımızın korunması ve gelecek nesillere aktarılması bakımından benim derdi davam. Başka bir sebebim yok yani. Boracığım, asırlık ezgilerimizle programımızın sonuna geldik. Veda ediyoruz. Bir dahaki asırlık ezgiler programında gene buluşalım diyoruz. Bizi takip etmelerini istiyoruz. Yani belki sürçülisan da ediyoruz. Bilemiyorum ama bizi
1: Eyvallah.
0: affetsinler.
1: Amin. Affetsinler tabii.
0: Evet, affetsinler bizi. İstanbul'a ısmarladım bir altın sini. Konya
1: Ya
0: türküsü.
1: müthiş.
0: Değerli
1: Müthiş.
0: kardeşlerim, Konya tavrını da bilirsiniz sizler. Böyle çok güzel. Hadi bakalım.

Milleti için canını feda eden şehidimizin anılarından başka yanlarında kim vardı? Gazi Yavuz ve Gazi Osman hayata tutunmaya çalışırken yanlarında kim vardı? Şehit kızı Beyza hayallerine ulaşmaya çalışırken yanında kim vardı? Tabii ki siz vardınız. Mehmetçik Vakfı bağışçılarının desteğiyle şehit ailelerine, gazilerimize ve yakınlarına destek olmaya devam ediyor. Emanetlerin yanındaysa yüce gönüllü milletimiz var. İyi ki varsınız.

Evet, herkese merhaba. Bu Aralı Sıra şarkısıyla başlamak istedik bugün Sinan'la sahnede. Çünkü bu da çok olmuş ya. Bu tabii ki 2011 falan demek istiyorum. Yani küçücüktük o zamanlar. Şimdi ne oldu ben anlamadım. Çok çabuk geçiyor ya. Neyse, bu şarkı çok güzel. Acdem'e de buradan selamlar. Onu da çok severim. Daha bu sabah konuştuk onunla da. Onu da çok sevdim. Bir kere daha söylüyorum. Çok büyük bir şans tabii Acda'yı tanışıyor olmak, onunla çok şarkılar yapmak falan. Hepsine teşekkür ederiz. Bugün yine beraberiz. Çok tatlı, çok özel bir konumuz var. Sercan bizde yaklaşık 15 yıldır olduğu gibi. Sercan Barutçu, Enes Yolcu. Bu da herhalde, Enes ne oldu be? 7 yıl olmuş mudur? 7 yıldır. Bu küçücüktü böyle. Küçük Emrah'la dolaşıyorlardı böyle küçük Enes olarak yan yana. Şaka yapıyorum tabii. Enes'cim büyük yetenek. Hepiniz çok seviyoruz. Sokakta çok güzel ilgi var bu programa. Bu programa vakit bulup enerjimiz oldukça devam edeceğiz inşallah. Anneler, teyzeler var, yanağımı sıkan, arkamdan koşan arkadaşlarımız var. Bu programı izleyen, tahmin ettiğimiz yerlerde izleniyor. Türkiye'nin en çok izlenen müzik programı oldu. Ve her bölgede yayın yapan tek müzik kanalı. O yüzden burada varız. Çok teşekkür

ediyorum. Hem yapımcıma hem TRT ekibine, herkese. Müthiş bir ekip var burada. Her zaman arkadaşlarımız da içeride. Yani çok emek var tabii. Karşında alıyoruz. Sağ olun, var olun. Şimdi bugün çok değişik bir konum var. Değişik yani bence. Evet. Çünkü adının başına başka bir isim koymuş. Soru işareti koymuş. Öyle diye diye herkesin tanıdığı birisi olmuş. Çünkü normalde soyadı Takan ama o kim Bureyan diye diye dikkat çekmiş. Akıllı bir strateji. Ben severim böyle işleri. Ve ondan sonra çok güzel bir kitle sağlamış kendine. Bugün de canlı canlı şarkılar söylemeyi teklif ettik. O da kabul etti sağ olsun. Kısacası, uzun lafın kısası, Sinan'la sahnede bugün kim Bureyan değil, çok iyi tanıdığımız Reyhan. Reyhan Takan Sinan'la sahnede alkışlarla.

0: Bravo.
1: Teşekkürler.
2: Gördüğün gibi stüdyo ayakta. İçeride normalde
1: çok teşekkür ederim.
2: On binlerce kişi çalışır. Burada 5 kişi var ama onlar kadar ses çıkıyor. Hoş geldin tekrar.
1: Hoş bulduk. Ayağına sağlık. Efendim.
2: Karadeniz'de bir göndermeyle başladın.
1: Evet. En son Karadeniz'i burada, seviyoruz.
2: Ben de. En sevdiğim bölge söylüyorum her zaman. Bütün bölgeler içinde en sevdiğim bölge. Ben bir Marmaralı olmama rağmen keşke Karadeniz... Hatta Resul burada birkaç gün önce konuktu. Geçen programlardan birinde. Ve onunla da galiba düetin var.
1: Evet. Değil daha mi? Yeni yaptık ama benim sesim niye bugün çıkmıyor konuşurken?
2: Çıkıyor, şarkı çalarken çıktı.
1: Dün çok üşüttüm, o yüzden olabilir.
2: Harbi mi? Geçmiş
1: elektriklerim
2: olsun.
1: Gitti.
2: Neden?
1: Ve site yönetimi yapamadı elektrikleri.
2: Şaka yapıyorsun.
1: Şarteller attı.
2: Acaba kim
1: benim
2: buraya?
1: Benim de şarteller attı o sırada.
2: Eyvah eyvah ya.
1: Evet, maalesef biraz üşütmüş olabilirim. Çok özür diliyorum.
2: Acaba aralarında konuşuyorlar mı kim buraya yandı yani? Bu olay çıkaran şaka yapıyorum.
1: Kim bu oldum hala bulamadık henüz ama şimdi biraz Karadeniz'le devam edelim.
2: Ama çok güzel söylüyorsun ya. Gerçekten. Yani bu çok yakışıyor sana.
1: Çok

0: Teşekkür
1: Resul'a
0: ederim.
1: yaptığınız şarkı da bayağı arada başarılı oldu.
0: Çok güzel oldu. Sevgili Enes Yolcu'yla beraber
1: Enes'in düzenlemesi. Zaten
0: evet.
1: evet Enes o
0: İnanılmaz
1: Karadenizlerde
0: güzel bir işte.
1: çok iyi yapıyor altyapıları. Peki böyle bunlardan devam etme düşüncen var mı Karadeniz bir tane daha yapayım gibi?
0: Şu an Karadeniz'den devam etmek istiyorum
1: Değil mi?
0: aslında. Evet.
1: Ne güzel bir fikir.
0: Yolculuğum artık o yönde olacak.
1: Çok iyi fikir. Biz de Resul'le bir tane düet yapacağız. Ona bir Karadeniz şarkı
0: Oh,
1: yazdım.
0: süper.
1: Var benim de şeyde var. Gel yanıma tut geliyorum yar. Ekim.
0: Ekin Uzunlar.
1: Evet.
0: Ekin Uzunlar'la da düetimiz var. O
1: Ekin'de de
0: da
1: var senin.
0: evet, o da bayağı
1: Aslında o
0: sevilmişti.
1: Ekin Uzunları şarkısı var. Ona, bir de Simsiyah'ım var Ceceli'de.
0: Çok
1: O da
0: severim.
1: biraz Karadeniz var aslında
0: Çok
1: benim
0: severim.
1: şarkılarda. Güzel bölge ya. Her zaman hani
0: Evet.
1: karşılığı var. Burada çok en çok Karadeniz'de izleniyormuşuz biz de. Onu da araştırmadan söyledi Defne Hanım bize. O yüzden selamlar herkese buradan. Peki
0: Selamlar
1: bu
0: olsun.
1: iyi strateji ya. Kim Burayan? Nereden çıktı? Sen mi buldun bu ismi?
0: Ben bulmadım aslında. Ben çok küçüktüm. Yani 14 yaşındaydım.
1: Ha, Kim Burayan
0: Sonra bir
1: diyorsun.
0: çocukta gördüm bunu. O zaman çok popülerdi bu isimler.
1: Ha, öyle
0: Ben
1: başlıklar var.
0: şuyum, ben buyum
1: Ha.
0: falan. Ben de Kim Bu'yu koymuştum öyle önüne.
1: Ama senle patladı bu iş.
0: Benle
1: Kim
0: patladı.
1: Burayan diye, değil
0: Evet,
1: mi?
0: sonrasında ben patlayınca isim de patladı. Herkes kim bu?
1: Sen
0: Mustafa
1: sosyal
0: kim bu
1: medyada
0: Ahmet? Evet,
1: büyüyenlerdensin, değil mi?
0: sosyal
1: Daha
0: medya.
1: influencer gibi bir durumda mıydın ondan önce yoksa?
0: Evet, şöyle ben sadece fotoğraf paylaşıyordum sosyal medyamda. Sonrasında bir gün Hey Gidi Karadeniz videosunu çektik. Arkadaşım çekti, 15 saniyelik bir video. Story'me koymuştum ben. Arkadaşım da dedi ki hemen bunu post atıyorsun. Ben de postladım, bir baktım. 50 bin
1: İnanılmaz.
0: takipçi,
1: Vay.
0: 90 bin.
1: Bir
0: Her
1: şeyler
0: ay böyle
1: oluyor.
0: 100 bin artıyordu
1: Bir şeyler
0: işte.
1: oluyor dedin.
0: Sonrasında Mustafa Ceceli ile beraber Issız Duvarları yaptık zaten. Öyle ilerledik.
1: Şimdi Reyhan Tagan diye mi? Yani şeyi başladım sen de. Ya ben artık normal isim soyisim devam. Değil mi?
0: Kesinlikle,
1: Bir yerden
0: evet.
1: sonra sıkılır
0: Şu
1: çünkü
0: an o
1: insan.
0: kadar pişmanım ki.
1: Ama
0: Öyle de
1: işte.
0: demek istemiyorum ama...
1: Şimdi şeye başladı. Burayan o Reyhan mı acaba? Değil mi?
0: Evet. Şimdi bulmaya çalışıyorum. Çünkü bir yandan pop yapıyorum, bir yandan Karadeniz, bir
1: Karadeniz
0: yandan
1: var.
0: arabesk.
1: Arabesk var.
0: Her şey var. Oturtamadık onu.
1: Seviyorsun ama şarkı söylemeyi.
0: Seviyorum,
1: Sahne
0: çok
1: almayı da
0: seviyorum. Evet,
1: seviyorsun.
0: çok seviyorum.
1: Herhalde 5 yıl oldu mu?
0: Dokuz
1: Başlayalım.
0: yıl
1: Dokuz,
0: oldu.
1: ama en ufak
0: Sahneye,
1: yani.
0: sahnelere 2 yıldır başladım. Biraz bende anksiyete vardı.
1: Atlattın mı
0: Panik.
1: onu?
0: Şu an
1: Çok rahatsın.
0: atlattık.
1: Şimdi mesela geldin
0: Evet.
1: mükemmel bir şekilde.
0: Çıkana kadar böyle problem olmuyor sahnede. İkinci şarkıda
1: Peki
0: tozu
1: küçükken hani
0: yutturuyoruz.
1: ilk o yaştan da hani sesin ne güzel kızım diye okul çevresi mi keşfediyor diye ailem mi?
0: Benim anne tarafı müzikle ilgileniyor zaten.
1: Öyle
0: Full
1: mi?
0: hepsi. Teyzem daha
1: Onların
0: öncesinde
1: ellerinden öpüyoruz mu?
0: program sunuyordu o da. Bıraktı.
1: Hmm.
0: Ben şimdi devam ediyorum
1: Devam
0: onunla.
1: ettiriyorsun.
0: Evet.
1: Ne güzel. Şimdi tabii Reyhan Tagan olarak artık seni. Değil mi? Her yerde
0: Evet.
1: anons
0: Evet.
1: ediliyor.
0: Evet.
1: Ve galiba Belalı mı seçmişsin?
0: Evet, Sezen Aksu
1: Sezen Aksu
0: Belalım.
1: Belalı.
0: Çok severim Sezen
1: Yakışırdı.
0: Aksu'yu. Çok
1: Sezen'e de buradan
0: teşekkür
1: selamlar.
0: ediyorum.
1: Onunla da çok güzel 2-3 yılımız geçti.
0: Selamlar
1: Ben
0: olsun.
1: küçükken.
0: Ne
1: Kanlıca'da.
0: mutlu.
1: Evet. Ondan sonra oradan ayrıldım. Ama bu şarkılar hiç ölmüyor. Geçen gün onu bir programda konuştuk. Belalı mı yaptık mı bilmiyorum ama yani o zaman hele Onda Tüm zamanından kalan şarkılar ölümsüz. Gerçek bir halk
0: Kesinlikle.
1: ozanı Sezen'de.
0: Kesinlikle.
1: Ona da buradan selam çakalım. Şimdi
0: Selamlar
1: Reyhan
0: olsun.
1: Tagan'dan kim bu deyip durmayın artık. Reyhan Tagan'dan Belalım Sinan'la sahnede.

0: Bravo.
1: Teşekkür ediyorum.
0: Ağzına sağlık. Senin bütün ekibin de burada. Onlar da alkışlıyorlar seni sürekli görüyorum.
1: Teşekkürler, teşekkürler.
0: Destek aileden de var. Çevreden de var
1: Evet,
0: değil mi?
1: sonuna kadar herkes
0: Peki
1: destek.
0: şey oldu mu hiç? Kızım acaba bir konservatuvara mı gitsen falan, hani aileler sever ya.
1: Konservatuvara gidiyordum, dondurdum.
0: Neden? Pandemi zamanı falan
1: Gitmedi
0: mı?
1: ya. Evet, tam pandemi zamanına denk
0: Hmm,
1: geldi bir
0: normal.
1: de.
0: Bir şey olmaz.
1: Hoca keman dersi veriyor online. Hocam diyorum, anlamıyorum ki.
0: Onlar kaybetti.
1: Estağfurullah.
0: Şimdi yavaş yavaş tabii işi büyütüp böyle kültür merkezleri, açık havalar falan, öyle hayallerin %60-70'ine gelmiş olabilirsin ama daha var tabii, değil mi?
1: Kesinlikle.
0: Daha
1: Daha
0: yaşın da çok
1: çok
0: genç.
1: var hem de. Tam hayallerim değil aslında,
0: İyice
1: evet.
0: büyüterek işi devam etmek
1: Kesinlikle,
0: istiyorsun. Çünkü bu
1: kesinlikle.
0: bir kana girmiş bir zehir gibidir müzik, değil mi? Ya vardır hep ya hiç yoktur.
1: Kesinlikle, çok
0: Evet.
1: doğru
0: Başka
1: söylediniz.
0: hiçbir şey yapamazsın yani.
1: Kesin. Böyle şey, depresyona giriyorum bazen, evde yatıyorum, diyorum ki hiçbir yere çıkmayacağım. Yok, istemiyorum falan. Sonra bakıyorum, yok sen başka bir şey
0: Yapamaz
1: yapamazsın.
0: aynen.
1: Yapamazsın
0: Hep
1: ya.
0: bunlar
1: Kesinlikle.
0: sanatçı hayatında hep bu
1: Evet,
0: dalgalanmalar var. O
1: evet.
0: yüzden aynen yola devam yani burada.
1: Kesinlikle.
0: Şimdi buradan bir şarkıya geçeceğim. Mesela Hande'ye çok şarkı yapmışım. 25-30 tane şarkı yapmışız. Onların arada kalmış şarkılardan birini söyleyeceğiz. Onda da vardı mesela, düşün Hande Yener olmuşsun hala sen, o da

0: giriyordu yani depresyona. Ajda'nın bile girdiği anlar vardır. Yıllar içinde ben neler çektim dedi. O yüzden daha yolun başındayken tabii bunlar çok normal. O yüzden hepsini aşağı aşağı kıra kıra geçeceksin. Bütün bu duvarları
1: Evet,
0: aşacaksın. Ona
1: evet,
0: da eminim yani.
1: evet.
0: Sana da bana da çok zor. Şimdi sen gidersen çok güzel şarkıydı bu ya. Ama bu albümde şey patladı benim. Bodrum'a da gittik beraber. Patladı önce. Bu 2010 yılında yaptığım bir albüm. Bütün albüm söz müzik düzenlemeydi. Sonra geçen sene 15 yıl sonra şey patladı. Günaydın geçiyor sopa. Ama o albümden ben arada kalmış bir şarkıyı söyleyeceğim şimdi.
1: Size o kadar imreniyorum ki. Muhteşemsiniz
0: Çok
1: gerçekten.
0: estağfurullah canım sağ ol. Yasak Aşk diye bir şarkım var o albümde. Ben bunu yapmak istedim bugün. Öbürü zaten popüler tamam ama bu işte arada hasta mesela yaptık değil mi? Ya, bir bela. Bunlar hep güzel şarkılar ama Yasak Aşk böyle arada kalmış bir şarkı olduğu için şimdi Sinan'la sahnede Yasak Aşk.

0: Bravo.
1: Bu da böyle bir şarkı yani. Teşekkürler. Saygılar, sevgiler. Ayıldık. Fena çalmıyorlar ha. Vallahi yetiştirdim ben bu çocukları. Yo yo, iyi iyi. Hepsini çok seviyorum. Reyhan'cığım peki şimdi başladı, devam ediyor. Şimdi kariyerin ortasındasın diyebiliriz,
2: evet,
1: artık.
2: Evet.
1: Ses rengin çok güzel çünkü çok güzel
2: çok
1: şarkılar söylüyorsun.
2: Çok teşekkür ederim.
1: Çok da hakimsin. Ama bir enstrüman da bence çok iyi. Kendi şarkılarını yaptın mı hiç?
2: Kendi şarkım
1: var. Karaladıkların var mı ya? Söz mü yazıyorsun? Söz,
2: evet,
1: müzik.
2: 200 senedir deniyorum.
1: Çıkarttığın yok
2: da
1: ama değil mi?
2: Hiç çıkartmadım henüz. Öyle bir fırsat.
1: Bence ona
2: olmadı.
1: Bir cesaret etmek lazım ya.
2: Değil mi?
1: Yani yakışır bence,
2: evet,
1: gibi geliyor.
2: Evet, öyle yapmalıyım. Şu an çok sevdiğim böyle Karadeniz'e yatkın bir şarkım var mesela.
1: Acaba onu mu besleyip Karadeniz olarak,
2: evet,
1: çıkarsın?
2: Evet, bence evet olabilir.
1: Ben mi şimdi fikir verdim?
2: Evet,
1: yok mu düşünmüyorsun?
2: Çok teşekkür ederim.
1: Neyse sen bilirsin ama bence hani öyle bir o sanatçı şeyini alıyorum senden, böyle yazıp
2: çok
1: çizebilecek.
2: Çok teşekkür ederim.
1: Ve hani ismini de artık Reyhan Takan olarak oluşturduktan sonraki kariyerinde önünde rahat bir 30 yıldan fazla var diyebiliriz. Ne güzel bir şey bu değil mi? Güzel bir yaştasın yani bence. Müzikal anlamda da.
2: Başındayım sanki daha.
1: Başı henüz, ortası diyemeyiz, doğru.
2: Değil mi? Evet.
1: Çünkü çok küçük başladığın için. Hani,
2: çok. 15 yaşında
1: çocuk şarkıcı başım. Gibi bir şey,
2: evet,
1: olmuş yani.
2: Evet, evet.
1: Değil mi? İlk başta.
2: Tam o dönemler böyle.
1: Peki bu yolda idol aldığın veya sen elini uzatıp da bunun hakkını ödeyemem dediğin müzisyenler veya yapımcılar, sevdiklerin oldu mu, yoksa hep kendin mi?
2: İdol aldığım dersek Ebru Gündeş.
1: Ebru'yu çok seviyorsun.
2: Çok seviyorum. Hayranım.
1: Ne güzel.
2: Ya ona bayılıyorum. Aşığım.
1: Ebru'cum. Evet.
2: Siz de çok güzel işler yaptınız. En son çıkarttığınız.
1: İyi ki doğmuşum. Evet.
2: Bayıldım.
1: Şey yapalım mı? Ya benim ona çok sevdiğim bir şarkım var. Bir devir bitti, kabul edelim. Biliyor musun o şarkıyı?
2: Az çok nakaratlı.
1: Bir devir.
2: Evet.
1: Enes nereden yapıyorduk biz onu? Si mi? Versene bir Seycan.
2: Deneyelim bakalım.

0: 3, 4. Beni sana kim unutturuyor? Ebru'cum selamlar, sevgiler. Seni seviyoruz.
1: Şey vardı başka. Sen de benden azıcık aşk kaldıysa harca. Çok var ya. Ağlamayacağım.
2: Ay, çok severim.
1: Evet, çok seviyorum ben de Ebru'yu.
2: Emeğinize sağ olun.
1: En sonunda iyi ki doğmuşum değil mi? O da güzel.
2: Bayıldım.
1: Güzel şarkı.
2: Şu an favori şarkı.
1: Öyle mi? Evet. Süpersin. Ebru'yu çok seviyorsun ama gerçi o kadar da arabesk şarkılar söylemiyorsun.
2: Evet.
1: Ama yani çünkü çok pop bir stilin var
2: evet,
1: biraz da ama ses rengin istersen ona da benziyor yani.
2: Evet.
1: Değil mi, aralarda o da var.
2: Aslında benziyor değil de benziyor diye değil aslında Ebru Gündeş'e.
1: Çok sevdiğin için
2: çok
1: belki.
2: Çok seviyorum.
1: Onun çok duruşu, kulağın dolu olduğu için.
2: Evet, duruşu, sesi,
1: tavrı, tarzı.
2: Tollaması.
1: Değil mi?
2: Muhteşem biliyor.
1: İnşallah bir gün tanıştırırım seni ben de.
2: İnşallah.
1: Tanıştı mı bilmiyorum tabii.
2: Hiç tanışmadık. Hiç öyle bir fırsatımız
1: olmadı. Ona da buradan selamlar. Bu bölüm ona gönderirim. Şimdi Reyhan Takan'dan bir şarkı daha alalım. Ne vardı sırada, söylemiştik değil mi seninle?
2: Aykiri Yollarına.

0: Teşekkürler.
1: Ne kadar güzel uşak ses tuttun finalde.
0: Beğendiniz mi gerçekten?
1: Çok.
0: Çok teşekkür
1: Hatta
0: ederim.
1: Baktım Enes'e de.
0: Çok mersi.
1: Çok güzel. Çok yakışıyor bu Karadeniz ya. Buradan mı gitsek acaba?
0: Böyle tamam.
1: Karadeniz Reyhan. Vallahi çok yakışıyor. Ağzına sağlık.
0: Çok sağ ol.
1: Başka hiç türkü, Türk halk müziği falan, Türk sanat müziği denedin mi hiç?
0: Türk sanat müziği de severim.
1: Çalar mıydı evde sen küçükken?
0: Çok bilinenler.
1: Annenler dinler miydi genelde yoksa batı klasik gibi duruyor biraz ailesi?
0: Bizimkiler hep arabesk ya.
1: Arabesk mi?
0: Evet hep arabesk.
1: Allah
0: Dayım
1: Allah.
0: Falan böyle küçük Emrah sever
1: Öyle
0: okumayı.
1: Mi?
0: Evet.
1: Ne güzelmiş. O da...
0: İbrahim Erkal'lar.
1: Manevi oğlu burada İbrahim
0: evet,
1: abi.
0: Evet evet.
1: İbrahim Erkal'dan... Enes neydi bizim şarkı ya? Onu bir söylesene İbrahim Erkal. Bu çok güzel oluyor böyle şarkı çizmek için.
0: Biz
1: İbrahim Erkal'ın Saygı albümünde Enes'le beraber yaptık bu şarkıyı düet. Avuçlarını tutamadım. Buradan da hani bu programda ben onu mutlaka anmak istiyorum her zaman. Filiz Hanım'a da saygılarımı sunuyoruz değerli eşine. O yüzden kısa bir geçelim istiyorum. Ne ton Enes? Hocam. İbrahim Erkal'a rahmet ve minnet bağlıyoruz.

0: Ağzına sağlık Enes'im. Çok güzel hikayelerim var tabii. İbrahim abiyle değil mi Enes? Nasıl bir insandı senin için? Abi baba gibiydi ama aynı zamanda halka karşı da hep anlattığın, insanlara karşı hep çok sevecen, çok sıcak.
1: Yani sıcakkanlıydı tüm insanlara.
0: Mekanı cennet olsun
1: Amin.
0: İbrahim abicim. Senin saygı halinde de yer aldık. Gerçekten ruhunu yaşatmaya çalışıyoruz. Ülke seni her zaman çok sevecek. Gül bahçesi var, bir evim var kalede zaten. Gül bahçesi iki gözlü muhbir. Üçünde bir anket yapsaydık hangisini seçerdin?
2: Hangisini seçerdim?
0: Gül bahçesi iki gözlü muhbir.
2: Belalım da çok iyi. Ha, üçü
0: Bu üç
2: arasındansa
0: arasında şimdi.
2: muhbir ya.
0: O zaman sırada Sinan'la sahnede Reyhan Tagan ve muhbir.
3: Kalp kırıyor.

0: Reyhan Takan.
1: Evet efendim.
2: Ağza sağlık. Güzel duyuluyor gerçekten.
1: Çok teşekkür ederim.
2: Yakışan şarkılar seçmişsin kendine hakikaten.
1: Çok sağ ol.
2: Biraz Karadeniz ağırlık gitti ama bu şarkı belalı ve kapanışta
1: bugün
2: yapacak.
1: Bugün yöresel yaptım.
2: Aynen. Bugün biraz öyle oldu. İki gözüm de finalde mesela söyleyeceğiz.
1: Evet.
2: Bence hepsi çok yakıştı. Peki hiç oyunculuk yaptın mı?
1: Hiç yapmadım.
2: O çocuk filmlerinden falan sana teklif gelmedi mi? Sen çocuklar
1: daha
2: çok
1: önce
2: sevdiğim
1: teklif
2: karakter.
1: Geldi.
2: Gelmiştir.
1: Evet. Mail gönderdiler.
2: Yapmadın mı?
1: 15 yaşındaydım. O kadar çok,
2: çok küçük.
1: Utanıyordum ki, korkuyordum her
2: reklamlarda
1: şeyden.
2: Reklamlarda falan oynuyor muydun küçükken?
1: Yok, hiç öyle
2: yani
1: geçmişim
2: bu kız çok
1: yok.
2: Güzel işte. Hani bu ne kadar tatlı bir çocuk, bunu oynatalım reklamlar falan, öyle oldu mu acaba küçükken?
1: Yok, o benim şeyim de, totemim. Şey diye hayal ediyordum küçükken. İşte otobüste giderken bir yönetmen beni görsün. Aynen. Aslında oyuncu olmak istiyordum o zamanlar. Sonra şarkıdan devam ettik.
2: Şimdi çok iyi bir oyunculuk teklifi gelse yapar mısın, yoksa şarkıcılıkla devam mı istiyorsun? Aslında beraber de olabilir.
1: Beraber de olabilir. Evet, böyle yöresel şeyler de yakışabilir bana. Daha böyle evimizin kızı yine yöresel.
2: Sen tek
1: yöresel.
2: Çocuk musun?
1: Ben üç kardeşim. Ablam ve abim var.
2: En küçük müsün?
1: Ben en küçüğüm.
2: Eyvah.
1: Evet.
2: Peki onlarda var mı hiç sanatsal bir çalışma, durumlar?
1: Abim seviyor, ilgileniyor böyle tiyatro vesaire. O da sever şarkı söylemeyi.
2: Öyle
1: taklit
2: mi?
1: Yapmayı. Bülent Ersoylar falan. Onun dışında yok. Yani benim ailemde yok. Anne tarafı ama full.
2: Full.
1: Annem sesi güzel. Anne tarafı devamlı olarak müzikle ilgileniyorlar.
2: Süpersin. Şimdi ya istek gelmiş. Normalde bu yoktu,
1: evet,
2: planda ama benim 2000'li yılların başında, bu sefer aranjörlük yıllarımda yaptığım bir şarkı. Fettah Can'ındı şarkı ama ben hani bu şarkıyı koyalım demiştim İzel'e ve bir intro melodisiyle birleştirmiştim. Ondan sonra ortaya şey çıkmıştı. Şu intro.

0: Seyircimizi asla kırmıyoruz. Bu isteği de yerine getirmiş olduk. Programın sizin sonuna doğru yaklaşırken bu da hatıralar. 20 yıl önce falan da bu şarkıdır tabii. Evet Reyhan'cığım. Şimdi güzel bir müzik, A'dan Z'ye bir müzik şöleni yaşadık seninle sayende. Evet. O yüzden iyi ki geldin ve...
1: Çok teşekkürler.
0: Hani bence yolun başındasın ama birçok da tecrüben var. Genç yaşta çok tecrübe edinmişsin.
1: Evet.
0: O yüzden bu yol çok açık. Burada da bu Türkiye'nin en çok izlenen, her yerde izlenen müzik programında seni biraz daha yakından tanıma fırsatı buldular. Çünkü hani şarkılarımızı dinliyorlar, klipleri izliyorlar ama hakkında pek bilgisi olmayan insanların. O yüzden böyle programlar çok az kaldı. O yüzden çok değerli. Ayağına sağlık. İyi ki bize eşlik ettin
1: çok
0: bugün.
1: Çok teşekkür ederim. Ben de TRT Müzik izleyicilerine ayrıca çok çok teşekkür ediyorum. Orkestraya, rejiye.
0: Çok teşekkür ederiz. Hepsi adına.
1: Siz... Bir zaten burada konuk olmak affola. Muhteşem benim için.
0: Çok sağ ol. Ayağına ağzına
1: ediyorum.
0: Sağlık. Bundan sonraki yolunda her zaman yanındayız ve bir ihtiyacın olursa buradayız ama ihtiyacın olacağını zannetmiyorum.
1: Estağfurullah.
0: Artık kim bu Reyhan demiyoruz. İyi ki bu Reyhan diyoruz.
1: Ay çok teşekkür ederim.
0: İyi ki varsınız. Çok
1: siz
0: teşekkürler.
1: Siz de iyi ki varsınız.
0: Haftaya başka bir konukla yine TRT Müzik ekranlarında Sinan'la sahnede görüşmek üzere. Şimdi son bir şarkıyla kapanış yapıyoruz ve herhalde zannedersem söz müzik Sezen Aksu.
1: Evet.
0: İki gözüm. Doğrudur. Ve galiba Sertab Erener söylüyordu şarkıyı.
1: Ona hakim değilim.
0: Mi?
1: Çok özür diliyorum.
0: Sertab Erener'den iki gözümü seçmiş. Yine zor bir şarkı ama kendine çok yakışan bir şarkı olacak.
1: Çok

0: Kanka, denemek istersen bak hemen bulabilirim.
1: Arkadaşım bir kere dene dediğinde merak duygun seni bir tuzağa çeker. Bağımlılık da işte tam bu duyguyla başlar.
2: Merak ediyorum ama cesaret edemiyorum.
0: Dene ya, ne olacak bir kere de?
1: Tek sefer kullanım bile beynin fizyolojisini geri dönülemez bir şekilde bozmaya başlar.
3: Necati, Yiğit o kadar çağırdım yemeğe gelmedi. Bir odasına kadar gidip kapısını çalsana.
4: Bırak Allah aşkına hanım. Sürekli kafası bilgisayarda, telefonda zaten. Kapısı da sürekli kapalı.
1: Çocuklarınızın odasına kapanması sadece bir ergenlik hali olmayabilir. Aileler çoğu zaman bunu fark ettiğinde artık çok geçtir. Uyuşturucunun sonu felakettir. Asla deneme.

Merhaba, ben Muhammed Yıldırır. TRT Müzik ekranlarında Virtüözit adlı programda bugün çok değerli bir viola sanatçısını ağırlıyorum. Beste Tıknaz Modiri.

0: bazı hayaller vardır. Bir adımla başlar, bir dokunuşla, bir denemeyle. Ve o küçük anlar aslında en özel başlangıçlara dönüşür.
1: Aferin.
0: Bir adım atabilmek hem de tek başına imkansız değil. Benden sonra evladım ne olacak diyen anne ve babaların hüznüne çare olmak imkansız değil. Tabii sizin desteğinizle. Hadi sen de bu bayram bağışını Ziçev'e yap. Yapacağın her bağış özel çocuklarımız için bir imkan olsun. Ziçev, tam yarım asırdır umudun adı.

Adım Melisa, soyadım Yılmaz. Çocukluktan beri hayalim çello çalmaktı. Müzik olmasaydı hayat bence çok iyi olmazdı. Benim bir hayalim var. Ben bütün dünyada tanınmak istiyorum. Çellist olmak istiyorum ben büyüyünce.

0: Ben şöyle bir şey, buradan genel bir opera yorumu yapmış olayım. Hepsinin içinde eminim ki birazcık arabesk Türk müziği bir şey var.
1: Öyle mi? Evet. Bir iki imza atıyoruz müziğin ritmi programı olarak.
0: Kariyerimi siz inşa edin şu an.
1: Aa, estağfurullah.
0: İsim sizde, isim hakkını size veriyorum.
1: Bundan sonraki yolculuğunda ismine biz karar veriyoruz. Ve çoğunluk ilk sen Öner dedi. Ben de ilk sen Öner'le müziğin ritminde birlikte olduğum için
0: süper.
1: Çok mutluyum.
0: Ben
1: sevdin mi ismini?
0: Alıştım birazcık. Benimmiş gibi hissediyorum.

Sevgili arkadaşlarımın ellerine kollarına sağlık. Her zaman olduğu gibi harikasınız. TRT Müzik kanalında siz kıymetli aşikar dostlarıyla, musiki sever izleyenlerimizle yeniden birlikte olmanın heyecanını yaşıyoruz. Suzi Dil makamında Avni Anıl bestesiyle programımızı açtık. Unutamıyorum dedik. Şimdi yine Suzi Dil bir eserle devam ediyoruz. Buyurun.

Sevgili arkadaşlarımın ellerine sağlık. Yine çok güzel yorumladılar. Şimdi farklı tarzda bir şarkıyla devam edeceğiz. Bakalım ne geliyor.

Ellerinize kollarınıza sağlık arkadaşlarım. Umarım sizler de bu şarkıdan bizim kadar keyif almışsınızdır. Böyle eski şarkıları okudukça hep eski günlere gidiyorum ben şahsen. Umarım sizler de aynı hissiyatı paylaşıyorsunuzdur benimle. Şimdi güzel bir Orhan Gencebay eseriyle devam ediyoruz.

Vay vay vay, ne güzel şarkıydı. Elinize kolunuza sağlık. Şimdi güzel bir eserle devam ediyoruz. Buyurunuz.

Çok teşekkür ediyorum sevgili arkadaşlarım. Şimdi daha güncel bir eserle programımıza kaldığımız yerden devam ediyorum.

Ellerinize sağlık, çok teşekkür ediyorum. Hakikaten güzel bir şarkı. Bora Duran'ın şarkısıydı bu da. Böylece değişik bir eserle programımıza devam ettik. Şimdi Türk müziği eserimize devam ediyoruz. Bakalım ne geliyor. Biraz hareketleniyoruz bu arada.

Bravo. Ben de seyircilerimizin adına sizi alkışlıyorum, izleyicilerimizin adına. Güzel hareketli bir Türk müziği eserinden sonra şimdi Barış Manço'yu, Barış abimizi anacağız. Bakalım ne geliyor.

programımızın sonuna geldik. Önümüzdeki hafta yine aynı günde siz müzikisever dostlarımızla Aşikar programında buluşmayı ümit ediyoruz. Kendinize iyi bakın, sağlıkla kalın, hoşça kalın.

0: yeniden başlamışım gibi düşünüyorum. Her gece sahneye çıkarken yine aynı heyecanla çıkıyorum. O heyecandan hiçbir şey kaybetmiyorum.
1: O kaybolmuyor değil mi hala?
0: Asla. Ve en önemlisi yeni projeleri de yapmaya çok heyecanlıyım.